0: Cumhurbaşkanı'nın da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde silahlı yağma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Artvin merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Çok sayıda taşınmaz, araç ve milyarlarca liralık hesap hareketine el konuldu. Meclise sunulan torba yasa teklifinde yer alan bir düzenlemeyle kurumlar vergisi oranının imalatçı ihracatçılar için %9'a, ihracatçılar için %14'e indirilmesi öngörülüyordu. Teklifin komisyonda görüşülmesi sırasında bir önergeyle bu düzenlemeden vazgeçildi. Üretim ve tarıma destek çıkıldı. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş, 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacaklarını açıkladı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor. Bunda hızların kontrolü önemli. Yeni yolların açılması tabii ki önemli. Ancak yaralama trafik kazalarında ise maalesef %7'lik bir yükselişimiz var.
0: Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmaların son durumunu aktarmak için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu çalışma başlamadan evvel Talas güzergahı ağırlıklı olmak üzere 4 kilometre yağmur suyu hattı ve kanalizasyon deplase çalışması yapmış idik. Kayseri Gaz, Kaski, Kacetaş ve Türk Telekom deplase çalışmalarını tamamlamış idi. Saha imalatlarının önündeki önemli engeller böylece kaldırılmış ve adeta buyurun diye firmamıza hazır hale getirerek teslim edilmiş idi. Yaklaşık bir ay içerisinde Kartal Kavşağı %17 seviyesine ulaşmış durumda. Bunu hemen paylaştıktan sonra 2511 fora kazın 878 tanesi tamamlanmış durumda. Kayseri'de bugüne kadar fora kazık sayısı itibariyle 3'ü geçen bir inşaatı ben duymadım, görmedim. Şu anda tam 8 tane. Firmamızın güçlü olduğunu, çalışmamızın büyüklüğünü paylaşmada. 4 tane vinç var, 5 tane ekskavatör var, 20 kamyon var, 1 loder var, mobil beton santrali var sahada. Ayrıca 150 personel şu anda çalışmakta. Onu da buradan hatırlatmış olalım.
0: Acılar yolunda otomobilin tırı arkadan çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda HSD isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 830 gram kubar esrar ele geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nisan ayında 572 itfaiye olayı müdahale etti. Büyükşehir itfaiye ekipleri bir ayda 3896 vatandaşa da eğitim verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup, nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Ascemus
1: Radyo Radar 91.8.

0: sizicim, özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle de birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye, Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Baykar, İtalyan grubu SEA şirketiyle robotik çözümlerle otomasyonlu montaj hattı sözleşmesi imzaladı. Sözleşmede imzalar Haluk Bayraktar ve grubu SEA üst yöneticisi Alessandro Liberatore tarafından atıldı. Merkez Bankası Başkanı Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor açıklamasını yaptı. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde silahlı yağma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Artvin merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Çok sayıda taşınmaz, araç ve milyarlarca liralık hesap hareketine el konuldu. Meclise sunulan torba yasa teklifinde yer alan bir düzenlemeyle kurumlar vergisi oranının imalatçı ihracatçılar için %9'a, ihracatçılar için %14'e indirilmesi öngörülüyordu. Teklifin komisyonda görüşülmesi sırasında bir önergeyle bu düzenlemeden vazgeçildi. Üretim ve tarıma destek çıkıldı. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş, 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacaklarını açıkladı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor. Bunda hızların kontrolü önemli. Yeni yolların açılması tabii ki önemli. Ancak yaralama trafik kazalarında ise maalesef %7'lik bir yükselişimiz var.
1: Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmaların son durumunu aktarmak için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Bu çalışma başlamadan evvel Talas güzergahı ağırlıklı olmak üzere 4 kilometre yağmur suyu hattı ve kanalizasyon deplase çalışması yapmış idik. Kayseri Gaz, Kaski, Kacetaş ve Türk Telekom deplase çalışmalarını tamamlamış idi. Saha imalatlarının önündeki önemli engeller böylece kaldırılmış ve adeta buyurun diye firmamıza hazır hale getirerek teslim edilmiş idi. Yaklaşık bir ay içerisinde Kartal Kavşağı %17 seviyesine ulaşmış durumda. Bunu hemen paylaştıktan sonra 2511 fore kazın 878 tanesi tamamlanmış durumda. Kayseri'de bugüne kadar fore kazık sayısı itibariyle 3'ü geçen bir inşaatı ben duymadım, görmedim. Şu anda tam 8 tane. Firmamızın güçlü olduğunu, çalışmamızın büyüklüğünü paylaşmada. 4 tane vinç var, 5 tane ekskavatör var, 20 kamyon var, 1 loder var, mobil beton santrali var sahada. Ayrıca 150 personel şu anda çalışmakta. Onu da buradan hatırlatmış olalım.
1: Acılar yolunda otomobilin tırı arkadan çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda HSD isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 830 gram kubar esrar ele geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nisan ayında 572 itfaiye olayı müdahale etti. Büyükşehir itfaiye ekipleri bir ayda 3896 vatandaşa da eğitim verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
5: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle de birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye, Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Baykar, İtalyan grubu SEA şirketiyle robotik çözümlerle otomasyonlu montaj hattı sözleşmesi imzaladı. Sözleşmede imzalar Haluk Bayraktar ve grubu SEA üst yöneticisi Alessandro Liberatore tarafından atıldı. Merkez Bankası Başkanı Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor açıklamasını yaptı. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde silahlı yağma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Artvin merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Çok sayıda taşınmaz, araç ve milyarlarca liralık hesap hareketine el konuldu. Meclise sunulan torba yasa teklifinde yer alan bir düzenlemeyle kurumlar vergisi oranının imalatçı ihracatçılar için %9'a, ihracatçılar için %14'e indirilmesi öngörülüyordu. Teklifin komisyonda görüşülmesi sırasında bir önergeyle bu düzenlemeden vazgeçildi. Üretim ve tarıma destek çıkıldı. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş, 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacaklarını açıkladı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor. Bunda hızların kontrolü önemli. Yeni yolların açılması tabii ki önemli. Ancak yaralama trafik kazalarında ise maalesef %7'lik bir yükselişimiz var.
1: Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmaların son durumunu aktarmak için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Bu çalışma başlamadan evvel Talas güzergahı ağırlıklı olmak üzere 4 kilometre yağmur suyu hattı ve kanalizasyon deplase çalışması yapmış idik. Kayseri Gaz, Kaski, Kacetaş ve Türk Telekom deplase çalışmalarını tamamlamış idi. Saha imalatlarının önündeki önemli engeller böylece kaldırılmış ve adeta buyurun diye firmamıza hazır hale getirerek teslim edilmiş idi. Yaklaşık bir ay içerisinde Kartal Kavşağı %17 seviyesine ulaşmış durumda. Bunu hemen paylaştıktan sonra 2511 fora kazın 878 tanesi tamamlanmış durumda. Kayseri'de bugüne kadar fora kazık sayısı itibariyle 3'ü geçen bir inşaatı ben duymadım, görmedim. Şu anda tam 8 tane firmamızın güçlü olduğunu, çalışmamızın büyüklüğünü paylaşmada. 4 tane vinç var, 5 tane ekskavatör var, 20 kamyon var, 1 loder var, mobil beton santrali var sahada. Ayrıca 150 personel şu anda çalışmakta. Onu da buradan hatırlatmış olalım.
1: Acılar yolunda otomobilin tırı arkadan çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda HSD isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 830 gram kubar esrar ele geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nisan ayında 572 itfaiye olayı müdahale etti. Büyükşehir itfaiye ekipleri bir ayda 3896 vatandaşa da eğitim verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar 10.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'ye de birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye, Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Baykar, İtalyan grubu SEA şirketiyle robotik çözümlerle otomasyonlu montaj hattı sözleşmesi imzaladı. Sözleşmede imzalar Haluk Bayraktar ve grubu SEA üst yöneticisi Alessandro Liberatore tarafından atıldı. Merkez Bankası Başkanı Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor açıklamasını yaptı. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde silahlı yağma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Artvin merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Çok sayıda taşınmaz, araç ve milyarlarca liralık hesap hareketine el konuldu. Meclise sunulan torba yasa teklifinde yer alan bir düzenlemeyle kurumlar vergisi oranının imalatçı ihracatçılar için %9'a, ihracatçılar için %14'e indirilmesi öngörülüyordu. Teklifin komisyonda görüşülmesi sırasında bir önergeyle bu düzenlemeden vazgeçildi. Üretim ve tarıma destek çıkıldı. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş, 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacaklarını açıkladı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor. Bunda hızların kontrolü önemli. Yeni yolların açılması tabii ki önemli. Ancak yaralama trafik kazalarında ise maalesef %7'lik bir yükselişimiz var.
1: Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmaların son durumunu aktarmak için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Bu çalışma başlamadan evvel Talas güzergahı ağırlıklı olmak üzere 4 kilometre yağmur suyu hattı ve kanalizasyon deplase çalışması yapmış idik. Kayseri Gaz, Kaski, Kacetaş ve Türk Telekom deplase çalışmalarını tamamlamış idi. Saha imalatlarının önündeki önemli engeller böylece kaldırılmış ve adeta buyurun diye firmamıza hazır hale getirerek teslim edilmiş idi. Yaklaşık bir ay içerisinde Kartal Kavşağı %17 seviyesine ulaşmış durumda. Bunu hemen paylaştıktan sonra 2511 fora kazın 878 tanesi tamamlanmış durumda. Kayseri'de bugüne kadar fora kazık sayısı itibariyle 3'ü geçen bir inşaatı ben duymadım, görmedim. Şu anda tam 8 tane. Firmamızın güçlü olduğunu, çalışmamızın büyüklüğünü paylaşmada. 4 tane vinç var, 5 tane ekskavatör var, 20 kamyon var, 1 loder var, mobil beton santrali var sahada. Ayrıca 150 personel şu anda çalışmakta. Onu da buradan hatırlatmış olalım.
1: Acılar yolunda otomobilin tırı arkadan çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda HSD isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 830 gram kubar esrar ele geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nisan ayında 572 itfaiye olayı müdahale etti. Büyükşehir itfaiye ekipleri bir ayda 3896 vatandaşa da eğitim verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Hızlı araba kullanmaktan
0: keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
5: Radyo Radar 91.8.

Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar 10.

0: Dijital Manşet.
1: Merhaba, Dijital Manşet'i dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Türkiye'de Aralık 2025 sonu itibariyle TRA bilgi sistemi kayıtlarında yer alan TR uzantılı aktif alan adı sayısı 1,3 milyonu buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri kullanım ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerden başta kobalt sülfür olmak üzere pil üretiminde kullanılan maddelerin geri kazanılmasını sağlayan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yenilikçi bir yöntem geliştirdi. Astronomlar Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Gökbilimciler sistemimizden geçen 3 ay Atlas adlı yıldızlar arası kuyruklu yıldızın güneş sistemindeki benzerlerinden 30 kat daha fazla ağır su içerdiğini ve dondurucu bir ortamda oluştuğunu keşfetti. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 4 lise öğrencisi geri dönüşüm malzemeleriyle insansız kara aracı prototipi yaptı. Uzmanlar, sosyal medya fenomenleri ve e-ticaret platformlarındaki yönlendirici unsurların tüketiciye yol gösteren araçlar gibi görünse de satın alma kararlarını büyük ölçüde şekillendiren güçlü pazarlama mekanizmaları haline geldiği uyarısında bulunuyor. Dijital Manşet'i dinlediniz. Sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye, Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Baykar, İtalyan grubu SEA şirketiyle robotik çözümlerle otomasyonlu montaj hattı sözleşmesi imzaladı. Sözleşmede imzalar Haluk Bayraktar ve grubu SEA üst yöneticisi Alessandro Liberatore tarafından atıldı. Merkez Bankası Başkanı Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor açıklamasını yaptı. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde silahlı yağma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Artvin merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Çok sayıda taşınmaz, araç ve milyarlarca liralık hesap hareketine el konuldu. Meclise sunulan torba yasa teklifinde yer alan bir düzenlemeyle kurumlar vergisi oranının imalatçı ihracatçılar için %9'a, ihracatçılar için %14'e indirilmesi öngörülüyordu. Teklifin komisyonda görüşülmesi sırasında bir önergeyle bu düzenlemeden vazgeçildi. Üretim ve tarıma destek çıkıldı. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş, 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacaklarını açıkladı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor. Bunda hızların kontrolü önemli. Yeni yolların açılması tabii ki önemli. Ancak yaralama trafik kazalarında ise maalesef %7'lik bir yükselişimiz var.
1: Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmaların son durumunu aktarmak için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Bu çalışma başlamadan evvel Talas güzergahı ağırlıklı olmak üzere 4 kilometre yağmur suyu hattı ve kanalizasyon deplase çalışması yapmış idik. Kayseri Gaz, Kaski, Kacetaş ve Türk Telekom deplase çalışmalarını tamamlamış idi. Saha imalatlarının önündeki önemli engeller böylece kaldırılmış ve adeta buyurun diye firmamıza hazır hale getirerek teslim edilmiş idi. Yaklaşık bir ay içerisinde Kartal Kavşağı %17 seviyesine ulaşmış durumda. Bunu hemen paylaştıktan sonra 2511 fora kazın 878 tanesi tamamlanmış durumda. Kayseri'de bugüne kadar fora kazık sayısı itibariyle 3'ü geçen bir inşaatı ben duymadım, görmedim. Şu anda tam 8 tane. Firmamızın güçlü olduğunu, çalışmamızın büyüklüğünü paylaşmada. 4 tane vinç var, 5 tane ekskavatör var, 20 kamyon var, 1 loder var, mobil beton santrali var sahada. Ayrıca 150 personel şu anda çalışmakta. Onu da buradan hatırlatmış olalım.
1: Acılar yolunda otomobilin tırı arkadan çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda HSD isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 830 gram kubar esrar ele geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nisan ayında 572 itfaiye olayı müdahale etti. Büyükşehir itfaiye ekipleri bir ayda 3896 vatandaşa da eğitim verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8. Thank you.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
4: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
3: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
2: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param, benim param o da benim.
3: O da benim.
2: Senin param, senin param o da benim.
3: O da benim.
2: Benim param benim.
3: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
2: 2011.
3: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak
1: kadar. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponuma dayadılar kardeşim.
2: Ben konuşuyorum. Siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
2: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında bugün de yeniden sizlerle birlikteyiz ve haftayı kapatacağız artık. Mayıs'a geldik. 8'i oldu. Uf daha neler neler oldu ama dışarıda tam bir bahar havası. Mis gibi oldu. Hakikaten uzun zamandır özlediğimiz havaya doğru gelmenin keyfini yaşıyorum. Bana mı öyle oluyor bilmiyorum dostlar ama yani hava toparlayınca filan insanın enerjisi de morali de motivasyonu da şöyle bir tık yüksekte başlıyor. Ya da en azından bende böyle oluyor. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor. Hava durumunu da soracağız, keyiflerini de soracağız ama hoş geldiniz Halil Bey, hoş geldiniz Ahmet Bey.
3: Günaydın, hayırlı sabahlar. Baharda sadece sana değil hepimize aynı şeyler oluyor.
4: Günaydın, günaydınlar herkese.
1: Ben de öyle tahmin ediyordum zaten. Canım muhabbet olsun diye söyledim. Sadece sana değil.
4: Dün önceki gün son birkaç gündür sabah ofise geliyorum. Arkadaşlara diyorum ki farkında mısınız? Akşamüstü gitme zamanımız gelmiş gibi böyle. Hava kapalı, karanlık.
1: Evet.
4: İnsanı öyle bir ruh haline sokuyor. Tabii o da ister istemez insanın psikolojisini ve performansını değiştiriyor.
3: Yayının başında söyleyeyim. Tam Mimar Sinan Köprü kavşağından sonra eski Koca Sinan Bulvarı, eski çevre yol. Tam Galericiler Sitesi'nin dönüş sapağında dört arabanın birbirine girdiğini gözümle gördüm.
1: Üf.
3: Şükür ağır değil. Birinin ön tamponu, birinin arka tamponu ama sola dönüşlerde orada bir birikme vardı. Herkes sırayı beklerken sağ iki şerit, sol şerit duruyor, sağ iki şerit akıyor. Ama önümüzde, benim önümdeki iki araç, önümdeki sabırsız davrandı. Sağa doğru, orta şeride doğru kayınca ona vurmayayım derken öbürü arkadan yandakine vurdu. Onun arkalarındakiler onlara derken dört araba birbirine girdi. Maalesef muhtemelen şu an orası kilit vaziyettedir.
1: Fena.
3: Fena.
1: Geçmiş olsun diyelim efendim. Allah beterinden esirgesin. İnşallah herkes için hafif geçmiş bir kaza olur. Kartal Kavşağı'nda konuşacağız. Aladaki trafiği de konuşacağız. Dün açıklamalar vardı. Ama önce dilerseniz şöyle bir para piyasası yapalım. Memlekette para ne olmuş, dünyada ne olmuş şöyle bir bakalım. Ardından da gündeme doğru geçmiş olalım efendim. An itibariyle dolar kuru 45.35, euro 53.24, altın ons fiyatı 4.712 dolar seviyesinde şu an itibariyle. Brent petrolü ise 101 dolar 32 centlik bir fiyat var. Aslında Brent bir tık daha düşüyor gibiydi. Altın bir tık daha yükseliyor gibiydi. Amerika ve İran arasında ufak çaplı, birazdan anlatırız detayları. Savaş gemimi vurdu, alanı mı vurdu, hedefi mi vurdu hikayesi var ama beraberinde de hala ılıman havayı bir şekliyle devam ettirip anlatıyorlar. Borsa İstanbul dün itibariyle 0.82 puan artışta uzun bir aradan sonra da 15.000 puana geçti. 15.040 puanda da Borsa İstanbul kapattı. Haftanın son gününe girmeden önce şu an itibariyle de yeni haftada göreceğiz. Altının 4.700 dolarlık fiyatı, gram altında 6.924 lirayı, bir çeyrek altında ise 11.000 11.328 liralık fiyatı işaret ediyor. Oradaki tablomuz da bu şekliyle devam etti. Ne olmuş efendim? İran'la anlaşma her an olabilir demiş Trump. Amerika Başkanı Trump dün iki ülke arasında tansiyonun yükselmesine rağmen İranlarla görüşmelerini sürdüğünü belirterek bu her an olabilir. Belki de olamaz ama her an olabilir demiş. Adam ayarsız. Amerikan Başkanı Donald Trump dün iki ülke arasında tansiyonun yükselmesine rağmen İranlarla görüşmelerini sürdüğünü belirterek bu her an olabilir. Belki de olmaz ama her an olabilir dedi. Amerikan Başkanı Trump Washington anıtı yakınında bulunan bir sus havuzunda devam eden yenileme çalışmalarını inceledikten sonra basın mensuplarına İran gündemini değerlendirmiş. Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimiyle görüşmelerini sürdüğünü söylemiş. İran'la anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna her an olabilir, olmayabilir. Ben onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum diye yanıt vermiş Trump. Onlar bize ateş ediyordu, biz de onlara karşılık vermiş. Dünkü yaşanan hadiseyle alakalı özgürlük projesini de askıya aldığını açıklamış. Süs havuzu açıyor adam. Koca Amerikan başkanı şey gibi, pardon, tadilatını inceliyor.
4: Süs havuzu.
3: 5 milyon dolara mı ne mal oluyormuş bir tane havuz? 5 milyon dolar. İhaleyi kim almış?
1: Valla bizim Kartal kavşağımız 17 milyon dolar, 17 milyon euro ile çıktı ihaleye ama hiç kimse de, yani Cumhurbaşkanı da gelip orada açıklama yapmadı. 5 milyon doları süs havuzundan diyorum da dün olduğu için söylüyorum işte. İhaleye verdikleri 17-18 milyon euro civarında ya da dolar, hatırlamıyorum, bir rakam var.
3: Kartal kavşağı projesi mi? 35 milyon euro deniyordu.
1: Düştü ya sonradan.
3: Düştü yarı fiyatı.
1: Tabii tabii, proje kapsamı bir tık. Niye?
3: Kenar kaplamalar düşecek o zaman.
1: İhaleye çıktıklarında böyle ne alakası var kardeşim? Ne ihalesi o işte?
3: Yok, şey dedi işte, bir kredi onaylandı 35 milyon euroya.
1: Şimdi proje için sen çıkıyorsun, proje ya. İçin çıkıyorsun, bunun Muhammed Bedeli'yle çıkıyorsun. Sen buna diyorsun ki burası 50 milyara mal olur, 50 milyona mal olur diyorsun. İhaleye çıkıyorsun, diyor ki adamın bir tanesi ben bunu 30'a yaparım, 25'e yaparım, 20'ye yaparım. Ne yapacaksın? İlla ille mi al diyeceksin?
3: Hah, işte benim korkum da işte tam da bu. Neyse, Rabbim esirgesin.
1: Ah, verdi bir kaygı arkadaş. Fit veriyor gibi oradan veriyor coşkuyu. Veriyor coşkuyu sabah sabah. Niye böyle yapıyor kardeşim? Nasıl bir argın çıktın sen
5: bir saniye? Belediyeden dinleyen herkesin içine bir kurt düştü. Vallahi tamam mı? Ali, Ali vah dedi, ne yapacağız?
1: Dün bilsem basın toplantısına onu da götürürdüm. Bir inşaat firması aldı. İnşaat firması dün müdürü var. Genel koordinatörü 35 noktada diyor. Biz inşaat işimizi yapıyoruz diyor. Türkiye genelinde karayollarında iş yapıyoruz ama şimdi halle kaldık. Ah, şimdi geçmiş olsun hadi, yanları dökülecek diye.
5: Başta gülüm keten elba.
3: Mix'in öndeki caddenin adı neydi?
5: Mix'in öndeki cadde diye geçiyor genelde. Halk arasında da.
3: Neydi?
5: Kerkük müydü?
3: Yok ya.
5: Yok. Ne alakası var?
3: Hayır, orada bir alt geçit yapıldı hatırlıyorsanız. Açıldığı günün ertesi gününde kenar duvarlar aktı. Su
1: Furkan,
3: bastı.
1: Furkan Baysan şey.
3: Yok, bu taraf daha Sivas Caddesi'ne doğru. Aşk Veysel Bulvarı.
1: Çok. Aşık ortalık Veysel. Çok karıştı. Furkan Aşık Doğan yurdu diyecektim, başka bir yere gitti. Çok karıştı.
3: Aklıma gelmedi, dilime düşmedi. Aşık Veysel Bulvarı'nda neler yaşandığını biliyorsunuz. Ya ucuz etin yahnisi o kadar olur ya. Bir araba ne bileyim 2 milyon TL ise biri de sana ya ben bunu 1 milyona sana satarım diyorsa orada huylanacaksın. Her şeyin bir bedeli var.
1: Ne bileyim ben, Halil diyorsa inanırım yani.
3: Çoksa da sıkıntı, azsa da sıkıntı. O yüzden diyorum eyvah diye. Çünkü o zaman proje maliyeti 33 ya da 35 milyon euro diye hesaplandı. Bu şekilde doğru konuşuldu.
1: Doğru. O projenin içerisinde ama bak kaçırıyorsun şimdi. Ya neyse, sana bunun savunmasını yapmak zorunda kalıyorum. Üniversitenin önündeki giriş itibariyle vardı o projenin içerisinde. Üniversite girişi vardı. Meteorolojinin orada olduğu, orada kavşak vardı. Biri yapıldı zaten bu projenin dışında. Üniversitenin önünde alttan üstten gitsin kısmı şu an itibariyle daraltıldı. Çünkü hani o hemen kavasam.
3: Daraltı.
1: Ya projeyi de biliyorsun Halil, zaten neyle kavga ediyorsun sabah sabah benimle ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse, Amerika'da İran'a saldırmış efendim. Fox News'e konuşan üst düzey bir yetkili, Amerikan ordusunun İran'ın Keşf limanı ve Bender Abbas bölgesine hava saldırısı düzenlediğini söylemiş. Biraz önce Trump'ın açıklaması itibariyle de söylemiş olduğumuz kısım aslında buydu. Saldırılar gerçekleşmiş. Gemimizi vurdu diyor, vurmadı diyor ama görüşmeleri engelleyecek çok fazla bir nokta çıkmadı en azından. En azından bu sancının içerisinde değiliz gibi görünüyor. Efendim, ülke gündeminde ve para piyasası gündeminde haftayı tamamladık ama ayı bitirmeye de çok fazla bir şey kalmadı. Onun için şimdiden notu olarak söyleyeyim. Pazartesi günü sabah saatleri itibariyle Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras'ı sabah yayın konu olarak aldık. Gel bakalım. Çünkü bir başkan bey de sağ olsun hem konuşacaklarımız var dedi, hem beraber bir şeyler konuşalım istedik. Çünkü hem yaklaşan kurban hem de etle alakalı pozisyon ve ekonomiyi konuşacağız. Gündem birazcık daha bayrama doğru kayacak gibi ama şu an içinden geçtiğimiz durumda özellikle bizim birkaç gündür konuştuğumuz konuda dün Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı. Gördünüz mü? Farkına vardınız mı bilmiyorum. İlginç bir şeyler bekleniyor. Komisyondan da geçiyor. Verginin yapılanması, verginin yapılanma taksitlerinin ne kadar olacağı ve beraberinde kaç liraya kadar teminat alınacağı ile alakalı bir süreç çıktı. Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Borç yapılandırmada yeni dönem başlıyor. Meclise sevk edilen yeni düzenlemeyle vergi ve kamu borçlarında önemli değişiklikler yapılıyor. Taksit süresi 2 katına çıkıyor. Teminatsız tescil limiti 20 kat arttırılıyor. Şu an itibariyle teminatsız tescil, o gün de eleştirdiğimiz konu oydu, 50 bin lira. Yani 50 bin liraya kadar tescil yaparken senden bir teminat istemiyordu. Ama 50 bin liranın üzerinde sen bir taksitlendirme yapacaksan bana bir rehin getir diyordu. Yani hani ev mi getiriyorsun, araba mı getiriyorsun, evet bir teminat getiriyordu. Şimdi bunun limitinde 1 milyon TL'ye çıkartılıyor. Gelir kurumlar vergisi, MTV, SGK primi, vergi, trafik cezaları, harçlar, öğrenim kredileri ve belediye olan borçlar dahil olmak üzere bunların tamamında bir gündem geldi. Meclise sunulacak, meclise sevk edilecek, sevk edildiği yeni düzenleme. Taksit süresi de şu ana kadar azami taksitlendirmedeki 36 ayı 72 aya kadar yükseltiyor. Yani devlet şimdi bir taraftan evet biz şikayet ediyoruz ama bir taraftan da birileri şöyle görüyor, evet vergide bir problem var, artık vergi ödememeyi ya da az ödemeyi boş ver, ödemiyorum, ödeyemiyorum denilebilecek noktaya doğru getirmek yerine orada bir miktar opsiyon açmış durumda. Geçtiğimiz haftaki o çok eleştirilen konularda da bir miktar yol aldık gibi.
3: Ya da onu ne yaptılar? Şimdiye kadar ödemede zorluk yaşayanlar, belki bir yıldır, iki yıldır, üç yıldır bu sıkıntıyı yaşayanları hadi birazcık rahatlatalım diye yapmışlar. Güzel.
1: Bir yıldır sıkıntı yaşıyorsa geçmiş olsun zaten. Bir ay sonra kapattığı için vergi devlet sistemi. Ay sonra yoksun.
3: Yok, genel olarak diyorum yani bir sıkıntıya girdiyse onun önünü biraz açabilmek, biraz rahatlatabilmek adına böyle birazcık gevşetiyorlar ki teminat dediğimiz noktada da 50 binin 1 milyon TL'ye çıkarmak o da güzel bir şey. Yani belki büyük esnaf, büyük şirketleri değil ama küçük ve orta ölçekli şirketlere ciddi anlamda rahatlık getirecektir. 36 ayda 72 aya çıkarmak, 72 ay 6 yıl gibi bir süre yaymak herhalde birazcık bir rahatlama, bir nefes alma olur. İnşallah da meclise de geçer diye umut ediyorum.
1: Vallahi çıkar çıkmaz bilmiyorum, meclise doğru geldi. Ama vatandaşın daraldığı noktalarda ve eleştirdiği noktalarda bir sorunu oluşturmayacak inşallah, birazcık daha rahatlatacak gibi görünüyor. Dün itibariyle Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir açıklama yapıyor. Özellikle açıklama uzun vadeliydi aslında, tüm pozisyonu açıkladı. Birazcık üzerinde de konuşmak istiyorum. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımları Türkiye'ye çekme konusundaki teşvikler üzerine bir bahsetme de bulunmuş. Yani bu teşvikleri veriyoruz, adamlardan vergi almıyoruz, niye yapıyoruz bunu sorusu o kendisine de çok geldiği için bunun vatandaşa ne faydası var diyen diyebilirler. Şirketler büroya taşınırsa taksiye binecekler, taksicimiz yararlanacak. Türkiye'de yaşarlar, elektrik su kullanacaklar, vergi ödeyecekler, hizmet alacaklar, alışveriş yapacaklar, restorana gidecekler, Türk Hava Yolları'na binecekler, Türkiye'de tatil yapacaklar, ev alacaklar. Yani bütün sektörleri etkileyecek unsurlar var diye gelebilecek sermayenin çalışanlarının dolaylı rotasına doğru çıkarttığı bir pozisyon var. Öyle. Yani ben daha çok şunu bekliyorum mesela, para bizim üzerimizden akacak, güç bizde olacak filan bekliyordum ama taksiye binecekler diyor. Gelenler diyor.
3: İşte o vatandaş tarafından bakmış ama hadi eğer söylediği, kastettiği 1-1,5 milyon paralı çalışan bir nüfus gelirse evet, herkese faydası olur.
5: İstanbul, böyle bir İstanbul'da nefes alınmıyor zaten. İstanbul zaten finans merkezi düşünüyor. Oranın nüfusuna 1 milyon, 1,5 milyon daha katacaklar. Vay.
3: Yok tabii ki, en fazla gelsin 5 bin kişi gelsin. Bütün şirketler, bütün çalışanlar bilmem ne. O 5 bin kişide ne kadar etki eder?
5: O zaten günlük giriyor çıkıyor.
3: Yani
1: İstanbul için bir rakam değil ki o. Yani İstanbul için hiç problem değil.
3: Bunlar teknoloji şirketleri ya da böyle alsat yapan şirketler. Koca koca devasa milyar dolarlık fonlar yöneten şirketlerde Türkiye'ye bir ofis açtığın zaman çalışacak kişi sayısı 10. Bu kadar 10 kişi.
1: Bir de patron gelip burada oturacak yani hali yok hani ya o sermaye şirketi.
3: Sen fabrika kurdurursan o zaman bir anlam ifade ediyor.
1: Ya dolaylı açıklaması yerine ben onu beklerdim. Yani geldik kardeşim, bu yabancı sermaye buraya gelecek ya da finans merkezi buraya olacak. Biz finans alanında güçlü, işte kendi kredi alanımız, kendi yapılanmamız, başka bir şeyler demesini bekliyordum. Ama yani büfeden ekmek alacak, kent ekmek bayram mı etsin, ne yapalım yani? Hani böyle mi bakacağız işe? Ne oldu? Vergi teşviği veriyorsun adama. Şimdi ben önemli olduğu kanaatindeyim ama açıklamanın boşluğu beni birazcık şaşırttı. Yani adama teşvik veriyorsun, vergisiz dönem oluşturuyorsun. Gel ne olursan ol, gene gel diyorsun. Yeter ki buradaki finans merkezi otursun diyorsun. Operasyon buradan yürütüyorsun. İstanbul'un birçok şey açısından çok ciddi katkı. Türkiye açısından da katkı olacak. Güvenli liman olacak. Uluslararası para transferinde belki yer alacaksın. Çok çok daha rahat. İşte turizm alanında sana çok ciddi etkiler getirecek. Güvenlik anlamında çok ciddi etkiler getirecek. Ama işte taksiye binecekler demiş. Orası da ayrı bir manma.
5: Ya İstanbul'da saç ekenler günlük onun dediği rakamın 50 katı geliyor gidiyor günlük.
1: Aynen
5: saç
1: öyle.
5: Ektirenler daha fazla adam alıyor vallahi. Taksi tarafına çık. Kıpkırmızı kafalanan herkes geziyor yani, reklamlara konu olmaya başladı. Dünya biliyor artık bu hikayeyi.
1: Tabii canım, İspanya ile dostluk rüzgarımız essin de dediler ya, işte şuna saç ektiriyoruz, şuna şu yapıyoruz diye. Iniesta'ya saç ektirerek. Espri anlayışı güzeldi yani. Bu arada Adalet Bakanımızdan, Akın Gürlek'ten birkaç açıklama var. Geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz konularla alakalı da birazcık şey yapmış, etki koymuş. Konkordato kararı sadece bir defa alınabilecek. Bir defadan sonra artık şirket yeniden hayatta kalabiliyorsa hayatta kalacak, kalamıyorsa artık şirketin iflasına karar vereceğiz demiş. Konkordato ile alakalı ben de iki diyebiliyorum ama emin değilim. Belki. Vallahi bilmiyorum. Birazdan Serbülent yazar 2'yi düştü diye. O onun şey alanı ya, uzmanlık alanı ya. Aynen öyle. Şu an itibariyle o konkordato süreciyle alakalı da bir kısıtlama getiriyor. Bunu hile yöntemiyle kullanabilecekler ya da kullanmaya çalışanlar için bir evet yani düştük kalktık tabii, bir daha oynadık demesinler de istiyor. Çünkü o da bir alışkanlık. Borcu ödememek bile bir alışkanlık süreci haline geliyor. Yani burada da yine Adalet Bakanı'nın konusu değil ama Ekonomi Bakanı'nı yanına koyup artık konkordato ilan etmeye gerek kalmayacak diye bir açıklama daha güzel olurdu. Ama hakkını bir seferle mücadele ediyoruz. Kayseri'de Concordato'ya girip çıkan bir beğendiğimiz vardı zamanında. Sonra yeniden girdi ve çıkamadı. Ama Concordato'dan çıkan firma hatırlıyor musun? Ya da bölgede hatırlıyor musun?
5: En son Hüma patladı gitti işte.
1: Tamamen.
5: İki sefer üst seçiyor oldu. En son kaçtılar diyorlar.
1: Ama Concordato'yu ilan etti. Teklif iflasını zaten mahkeme verdi. Yani şöyle verdi. Onlar bekliyordu. Bir süre aldılar. O süre zarfı içerisinde inceleme, araştırma ve ödeme finansman dengesi oluşturmaya çalışıldı. Hatta en son bir yabancı finansman ortağı İtalyanlar geliyor diye bir furya, bir basın toplantısı yapıldı. Ne kimse parayı gördü ne İtalyanları bir daha gördük. Yani öyle bir alan vardı. En sonunda da ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Yani şirket yetkilileri de yurt dışına kaçtı demiyorum, gitti yani. Adamların artık yapacak bir şey yok yani. Kaçılma durumu var mıydı kanunen, hukuken bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Onlar için de çok zor, şehir için de çok zor. Koskoca bir tesis, yıllardan beri olan alışkanlık, yıllardan beri olan emek de yok oldu gitti. Onlarca yüzlerce çalışan.
3: Hesapsız adım atmaktan mı battı Hüma?
1: Onu bilmiyorum ama konkordato süreci ve sonucunu, yani iç hesaplarını bilmiyorum Ali'cim. Yani Hande Hanım'la oturup bunu, yani oturup detay detay konuşmadık ya da Erşat Bey'le konuşmadık. Tanışmışlığımız var sadece. Ama kocaman bir yatırıma girdiler. Plansız yatırım diyebilirsin, zamansız diyebilirsin, finansman dengeleri oturmamış diyebilirsin. Ki battıysa, yani bir yer konkordato ilan etti, iflas ettiyse burada bir teknik bir hata ya da süreçsel bir hata vardır ama geçen gün de söyledim. Bunu Hüma üzerinde söylemiyorum ama mesela OSB'de İflas alanlar ya da konkordato ilan eden arkadaşlar için bazıları için durum çok masumane gerçekleşebiliyor. İşte dolar pozisyonu, sürekli ürettiği ürünün, 10 yıllardır ürettiği ürünün bir anda para etmemesi, Çin baskısı vesaire gibi elle başka kritik sebepler de var. Ve gerçekten de çok da kınayacak durum değil iş. Ama gidiyor mu? Gidiyor. Gidince ne gidiyor? Şehirden bir marka gidiyor ama beraberinde o ailenin ya da o insanların yıllarca var ettikleri emekleri yok oluyor.
3: Allah'ın sırgesine hiçbir firmanın batmasını tabii ki istemeyiz.
1: Aynen öyle. Düşmanım olsa istemem.
3: Tabii ki. Dün organize sanayi bölgesindeydim. Hatta bir yer arıyordum ve bayağı bir içeride dolaşmak zorunda kaldım. Navigasyon bile yanlış gösteriyordu. Adres değişmiş falan derken. Şöyle bir baktım. Tam da böyle şey saati böyle Mustafa. Öğle saatiydi. 12.30 gibi ya da 1'e geliyordu. Böyle küçük tabii, organize deyince hemen aklımıza 1000 kişinin, 5000 kişinin çalıştığı yerler gelmesin. Onlar var tabii ki. Allah sayılarını daha da artırsın ama.
1: Amin.
3: Öbür tarafta daha atölye tarzı 5 kişinin 10 kişinin çalıştığı işletmeler de var OSB'de. Onlar tam öğle paydosuna girmiş. Hava da güzel. Orta refüje çıkmışlar. Ağacın altında dinleniyor çalışanlar. İş elbiseleriyle dinleniyorlar, uyuyorlar, istirahat halindeler. Şöyle bir baktım, her birinden Allah razı olsun işletmelerden. Bir kişi fazla çalıştıran işverenden Allah razı olsun. Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Bunların sayıları inşallah Rabbim artırsın. Gönlümüz, dileğimiz, isteğimiz bu yönde. İşletme zora girebilir mi? Tabii ki girebilir. Yanlış hesap yapabilir, 10 lira hesap yapar, 20 lira çıkar karşısında. Bilmediği bir sektöre girer, hesapsız adım atar. Ya da o baştan öngördüğü o fizibilite yanlış bir fizibilitedir gibi gibi gibi bir sürü bir şeyler var. İnşallah da kurtulurlar. Ama bir de öbür taraftan bunu art niyet olarak, suistimal olarak, bir fırsatçılık olarak değerlendiren işletmeler de var. Konkordato ilan etmeye çalışan.
1: Evet.
3: Bunlar da var. Bunu da kim anlar? Bunu da işte o ticaret mahkemeleri anlar, bilir, hesabına, kitabına bakar. Sen art niyetlisin der, gereğini yapar. Orada işte o zaman o komiserler, ona komiser denir. Konkordato ilan ettiğin zaman komiser atamasını yapar mahkeme ve senin artık o CEO'n, genel müdürün odur. Şirketi o yönetir. Borç alacak düzenlemesini o yapar. Onun kontrolünde olur.
4: O atadığı insanlar o işletmenin üretimiyle alakalı ya da finansıyla alakalı uzman mıdır?
3: Tabii. İşi bilen kişilerden seçilir.
4: Yani adam rastgele çelik kapı yapabilir, kanepe yapabilir, elektrikli, elektronik ev aleti yapabilir, oranın üretim süreci, ham maddesi, mali, bunların hepsini acaba haiz midir bu atanan insanlar? Bu kadar işletme yapısını biliyorlar mıdır?
3: Komiser.
4: Şimdi orada da yöneten orada insanlar.
1: Komiserin yapmış olduğu iş şirketi yönetmeye çalışmak değil, finans toplamaya
3: finansalla alakalı Ahmet.
1: Yani para yönetim için, yani tabii diyor. Yani muhasebeci koydun başına sisteme gibi düşün.
3: Evet.
1: Yani tam anlamıyla bu değil, yanlış anlaşılmasın ama yani ne giriyor, ne çıkıyor, nereden ne üretiliyor, azaltılacağız mı, ödeyeceğiz mi, fazlası mı olacak? Borçlar da sıraya giriyor zaten. Borç sırasına göre kar elde ettikçe
3: onlarla
1: sırasında
3: görüşüyor, anlaşmaya çalışıyor. 100 liralık borcu 50 liraya hadi kapatalım diyor. Pazarlıklar yapıyor. Borç alacaklarını yapıyor.
4: Arabulucu gibi mi oluyor biraz?
3: Çalışanların haklarını koruyor. Onların alacaklarını öncelikle ödettirmeye çalışıyor. Ha bu arada da İşveren mal kaçırıyor mu kaçırmıyor mu onu da denetliyor.
1: Yani.
3: Burada bir art niyet var mı yok mu onlara bakıyor. Yani geniş kapsamlı ama oturup da atölyenin içine girip de sen şu çelik kapıyı yanlış üretiyorsun bak böyle üreteceksin demez.
4: Onun üretim sürecine karışmıyor, yönetim sürecine
3: karışmıyor. Mali müşavir gibi düşün.
1: Aynen, birazcık daha öyle. Yani mali süreci toparlamak.
4: CEO deyince hani ben bir anda aklımda farklı bir şey hayal ettim, o açıdan sordum.
3: Ama mesela kayyum dediğin zaman iş değişiyor. Kayyum başka bir şey ama
1: kayyum yönetmek için geliyor. Yani o tüm yetkileriyle yönetimi devralıyor. Valla Konkordato'nun girip de çıkabileni ben çok hatırlamıyorum. Konuyu oradan çıktık. Bende yok. Vardır belki de bilgileri. Çok fazla bilmiyorum ama Konkordato'ya ilan ettim. Belli bir dönem borçları durdurdum ve sonra yeniden çıktım. İnşallah herkese nasip eder. Yani bu süreçte olan herkese nasip eder. Buradaki hikayeyi, o batış hikayesini vatandaş şöyle bakıyor bazen. Yani anarken mesela diyor ki şu kadar firma varmış, şu iflas ediyormuş, şunun için. Bu hikaye Kayseri için, memleket için ve Türkiye için iyi bir hikaye değil. Rakibin de batıyor olsa senin için de iyi bir hikaye değil. Rakibin batıyorsa sen de batmanın eşiğindesin anlamına gelir. Rakibinde bir sıkıntı varsa, eğer bu adam çok fevri bir şey yapmadıysa, sektör analizinde ya da sektörün fiyat ortalamasında başka bir sıkıntı var anlamına gelir. Hiçbir şey olmasa şehirden bir sermaye, bir enerji gider ve Konkordato ve iflas ettiğinde, işte atıyorum bahsettiğimiz firma üzerinde senin bu firmadan 500 milyon alacağım var, 1 milyar alacağım var. Araba verdin, at verdin, ev verdin, hizmet verdin, fatura kestin. Artık yok. Yok. İflasını ilan ettiği için sen sadece resmi ise bu borcun ve alacağın vergi diliminden düşebiliyorsun. İflas etti ben paramı alamadım diye bunu vergiden düşebiliyorsun ama bunun dışında yapacağın hiçbir durum yok. Onun için Rabbim kimseye yaşatmasın ve inşallah birileri de çıkıp artık Konkordato süreçlerini kolaylaştırmak ya da zorlaştırmak yerine bu ülkede Konkordato yaşanmaması için bazı tedbirleri de alır diye umut ediyorum. Yani bence temel bakacağımız nokta bu. Yoksa 300 firma, 400 firma, 500 firma Türkiye genelinde 1000 firma nereye kadar gidecek? Yani işletme sayımız milyon milyon milyon tane değil. Hani bakkaldan vesaireden bahsetmiyorum. Hani bunlar sanayi işletmeleri, üretim işletmeleri dediğin zaman orada da bir başka sorun çıkartıyor ortaya. Bakalım göreceğiz. Adalet Bakanı sosyal medyayla alakalı da bir açıklama yapmış. Sosyal medyayla alakalı güzel bir açıklama yapmış. Dün de biraz detay vardı. Ne demiş? Sosyal medya özgürlük alanı değil, mutlaka bir kural olması lazım. Kimlik bilgileri kesinlikle sosyal medya platformlarına verilmeyecek ama kurala bağlamamız lazım demiş. Dün de NTV bir haber geçti. Diyor ki Türkiye'de sosyal medya kullanımında yeni dönem Instagram ve X ve Facebook gibi platformlar artık e-devlet üzerinden oluşturulan anahtarla giriş yapılacak. Kullanıcılar birden fazla hesap açabilecek ancak her hesabı e-devlette tanımlamak zorunda kalacak. Giriş yapan kullanıcılar temel bilgilerini BTK ile paylaşmayı kabul etmiş sayılacak. Suç şüphesi olduğunda adli merciler BTK'dan kullanıcıların kimlik bilgilerini talep edebilecek. Yani biz Instagram'a vesaireye kimlik vermeyeceğiz. Ama e-devlet üzerinden bir doğrulama yapacağız. E-devletin yoksa sosyal medyanın da olmasın zaten, dijital alanda işin yok.
5: Diyor. Sosyal medya devlerinin ya da şirketlerinin bundan haberi var mı?
1: Var var, görüştüler.
5: Hani onlar da çünkü sistem üzerinde, yazılım üzerinde böyle bir tanımlama yapmaları lazım.
1: Yani bunu şöyle düşün, bir doğrulama kodu gibi bir kod anladığım kadarıyla şu an son dönemde hepimizin kullandığı, kullanmak zorunda kaldığı doğrulama kodu var. Mesela e-devlette çift katmanlı doğrulamaya, sana hani kimliğini doğrulamaya vesaireye geçirmeye çalışıyor biliyorsun. Doğrulama yapacaksın, bir doğrulama kodunda buradan kod alıp buraya sisteme girdiğinde Türkiye'den hesap açabileceksin. Eski açılan hesapları da muhtemelen belli bir dönem itibariyle bir güncelleme gelerek sen de doğrulamanı girer misin diyecek. Nasıl yapılır bilmiyorum. Sosyal medya devleri bunu nasıl çözer bilmiyorum ama yapıldığı zaman ülke bence troll ordusu adına çok önemli bir nefes alacak. Tanımsız kişilerin gidip salak saçma şeyler yazdığı, yardırdığı ve arkasında işte kimlik fotoğraflarında kendilerinin olmadığı yapılan yan hesaplarla yapılan operasyonları bir miktar toparlayacağız.
5: Yani bunları. Büyük bir hesap göçü başlayacak Türkiye'den. Yurt dışı olarak açılacak bütün hesaplar. Yani bu sadece Türkiye içerisinde yaşayan ya da onunla alakalı. Sen hesap açarken Almanya'da yaşadığını varsayarak oradan açabilirsin ya da başka bir ülke üzerinden bu hesabı mesela açabilirsin.
3: Her sefer girdiğinde senden doğrulama falan isterse bir şekilde Türkiye içerisine dahil olacaksın.
1: Yok o zaman
5: yani
1: da yabancı
5: dünyada sadece
1: işte,
5: Türkiye yok ya abi, bütün ülkelerden yani.
1: Turist buraya gelip Instagram'ını kullanamayacak mı o zaman mesela? Geldiği yani, zaman buradaki alana girdiği zaman da devlet yok ki. Yani ne yapacağım ben?
5: Yani öyle de, o yüzden dedim ya hani hesap göçü başlayacak yani yurt dışına. Herkes Almanya'dan, İtalya'dan, dünyanın herhangi bir ülkesinden giriş yapıyormuş gibi normal hesaplarını açacaklar. Ki girdikten sonra, havuzun içerisine girdikten sonra nerede olduğunun önemi yok benim bildiğim kadarıyla. Yani sen Türkiye'den bir konumdan girdin ya da işte şu operatörden ya da şu internet bağlantısı üzerinden geldin, ben seni doğrulama istiyorum falan, çok karışır ya. Yani bu iş çok su götürür. Yani biliyorsunuz siz de bu işin şeyini. Çok legal insanlar için hani şey vardır ya, hırsız şeyedir yani, kilit hırsıza değildir yani, normal insanadır kilit. Hırsız kilit tutmaz. Ama bu işi kötü niyetli kullanacak insanlar için alternatif yöntemler yüzlercesi var. O bot dediğimiz bu işi kötü amaçlarla kullanan insanların zaten legal bir şeyleri yok. Onlar yurt dışı hesapları, bot hesapları yurt dışı üzerinden açılıp açılıp istedikleri her yere saldırabilirler. Eğer sen Türkiye olarak Türkiye dışındaki hesaplara kapatabiliyorsan sosyal medyayı, tamam böyle bir şey yapabilirsin. Yani sadece içerideki insanlar kendi içerisinde kapalı sistem kullanabilirler. Ama onun dışında çok böyle güvenli bir şey olacağını zannetmiyorum. Normal insanlar zaten sen, ben, biz gireriz e-devletimizi. Bizim hesaplarımız zaten belli hesaplar. Yani kendi şahsi hesaplarımızdan bahsediyorum. Yani. Bunlarda zaten sıkıntı yok. Sıkıntı olana sen çözüm bulamıyorsun bana göre.
1: Valla kanunu düşünürken açığını düşünmek zorundayız. Burada böyle bir ülke işte, daha biz daha ortada teklifi düşünürken Ahmet Bey hemen açık noktasını söyledi. Ama
3: penceresini hesaplarız nereden tabii, kaçarım
1: tabii,
3: diye.
1: Tabii mantıklı ama yani doğru. Yani diğer türlü başka türlü bir sıkıntı verecek.
3: Yöntemler için tamam belki yöntemler vardır ama en azından atıyorum %50 engelledi ya. Varsayalım.
1: Ya mutlaka bir engel olacak. Normal legalize için. Mesela yani. Twitter bunu yaptı, X bunu yaptı. Hesapların kaynağını açtı. Mesela bu hesap hangi ülke üzerinden açılmış diye bir bakıyorsun. Sana atar yapar yapan işte hadi şuraya çıkalım, şunu yapalım, vatan ölmez, bayrak inmez diyenler Amerika'dan, Almanya'dan, vırttan zırttan ya da tam tersini söyleyenler oradan çıkmış oldu. Bu bir itibar alanı mı? Evet, itibar alanı. Yani ben şu mantıkta bakıyorum. Hesabın nereden açıldığıyla alakalı eğer bir bilgi verecekse, şimdi bir hesap gelmiş önüme üzere diyor ki işte Kayseri Meydanı'nda Allah esirgesin patlama oldu diye bir haber yayıyor. Kimden bu diye bakmış olduğun zaman bunun burayla alakası olmadığını görmek bile bence etkileyecek. Güvenlik, güvenilirlik adına etkileyecek. Hukuki altyapı da etkileyecek. Çünkü arkasına saklandığımız önemli alanlar var. Vatandaşı bir şekilde korkutacaktır bu. Çünkü dün hatta haftası, trafik haftası sebebiyle meydandaydık. Emniyetten bir amir abimiz, dostumuz, arkadaşımız da aynı hadiseyi konuşuyoruz. Geçen bizim sayfada da vardı. Biri yazmış mesela, yardırmış polise, molise vesaireye böyle kendi kafasından. Daha sonrasında da yorumu kaldırmış, sana da söylemiştim hatta. Biz aldık diyor arkadaşı diyor. Arkadaş şizofren, raporlu. Şimdi hikaye başka bir noktaya doğru gidiyor. Yani şimdi elinde bir malzeme var, adamı kontrol etmen lazım. Adamın ama akıl sağlığı yok. Akıl sağlığı olmayan adamın sosyal medyada ne işi var? Burası açık alan, herkes gidebiliyor. Şimdi
3: bir o var, bir de böyle nasıl olsa beni yakalayamazlar, nasıl olsa ben fake hesap açtım deyip istediği gibi küfürdü, hakaretti. Sadece devlet büyüklerinden bahsetmiyorum. Herhangi birine, herhangi bir sayfaya böyle bir küfür, hakaret, bir bunları engeller diye düşünüyorum.
4: Ya çoluğu çocuğu
3: hesapları bak, kısmen engeller.
4: Bu işi profesyonel yapan o insanları yakalamak çok zor. Ama çoluğu çocuğu yakalarsın. Hani bebeşe benim böyle çok şeysi oluyor ya.
1: Klavyeden... Zaten 15 yaş altını sosyal medyadan uzak tutalım diye bir hikaye var. Ya bir de şöyle bakalım. Şimdi hadi bunu buradan konuşalım. Tam bir sene oldu. Bir seneyi hatta bir miktar geçti. Geçen sene Ramazan'da EDS'leri tabelalarını asıp bunu konuşuyorduk. Ramazan ayındaki programlarda, çünkü çok iyi hatırlıyorum. EDS yapılmalı, yapılmamalı diye iktidar, muhalefet bunları tartışıyorduk. Ben o günden beri, hatta hatırlıyorsunuz yayınları, EDS'lerle alakalı hiç şeyim yok, itirazım yok. Hatta tam tersine olmayan yerlerde de koyalım benzeri bir yaklaşımım vardı. Dün şimdi vali bir şey açıklıyor. Diyor ki geçen yıl Mayıs ayından bu yıl Mayıs ayına ölümlü kazalar Kayseri üzerinde %60 düşmüş.
3: Hamdolsun.
1: Çok şükür. Ha, bunu sadece EDS'lere bağlamıyorum.
4: Çalışmıyor mu bilmiyorsun.
1: Hiç problem değil. Hiç problem değil.
4: Tabelası yeter.
1: Yetiyor. Tabii. Şimdi devlet bazı noktalarda tedbir alınca, almaya başlayınca %100'ünü kesmek zaten cennete ulaşmak demek. Düşünsene, hiç suç olmayacak. Ne kadar güzel bir ülke, ne kadar güzel bir dünya olurdu suçun olmadığı bir yer. Bu mümkün değil. Ama bunu azaltabildiğin kadar azaltabilmek insan sağlığı için, ruh sağlığı için, işte insanların yaşam hakkı için, yani bunlar için çok önemli. Yani mesela dün diyor ki %60 oranında, açıklamayı duydunuz mu bilmiyorum, radyomuzun haber bültenlerinde %60 oranında azaldı. Tek kötü taraf diyor işte yaralamalı kazalarımız %7 mi filan artmış. Niye? Yani adam ölmüyorsa yaralanıyor zaten, şimdi oradan kaçırdığını bu tarafa doğru da almış oluyorsun mecburiyetten.
3: Yaralansa da en azından hayatını kaybetmiyor. Onun bir tedavisi vardır inşallah, Rabbim şifa versin. Daha küçük kazalar.
1: Yani bak 10 kişi olsa toplam hayatını kaybeden, Allah esirgesin, %60 azaltıyorum desen 6 kişi de ortalama olarak, istatistik olarak hayatta. Ve bunu insanlara anlatırken ben muhalefeti de, karşı çıkan arkadaşları da, hepsi dostlarımız, onları da anlattım. Ya tamam kızıyorsunuz ama burada devlete para lazım psikolojisinden bir tık çıkmak lazım. Yani radar uyguluyor, devlet bize tuzak kuruyor. Radar kardeşim, alkol muayenesi yapıyor. Yani bunu yapmak zorunda, bu sana korku verecek. Yani şuradan alkollü gecenin bir saatinde çıkan arkadaş diyecek ki yakalanırım. Yakalanırsam da canım yanar. Ehliyetim gider, 200-300 bin lira ceza öderim. Bu cezalara böyle baktığımız zaman kurallar sistemi sizi rahatlatıyor. Biz bunu yayınlarda da çok konuştuk. İşte Avrupa'da insanlar niye böyle diye baktığın zaman, geç de göreyim diyor adam. Yani cezası ağır adamlarda ya. Yani dayağı fena atıyor ve sen de bu sistemin içerisinde bir şekilde oturuyorsun. Yani sen burada sınırsız alan, sınırsız trafik, trafik ışığı falan da koymayalım hadi istersen. Hindistan'a dönüyorsun ondan
4: sonra. Hocam son güncellemeyle bizdeki cezalar da iyi dayak atıyor.
1: Bence de. Ne güzel.
4: Yani öyle kötü falan değil bizdeki.
3: Geçen sene
1: bayramda. Bence de son güncellemeler ceza anlamında çok iyi. Çok iyi.
3: Geçen sene bayramda, uzun bayramda bu radarları konuştuk. Hani uygulamada sıkıntılar vardı, şu vardı, bu vardı ama inanılmaz bir radar uygulamasından sonra hamdolsun.
1: Devlet daha az ceza yazdı, daha az kaza oldu.
3: İnanılmaz az. Şimdi önümüz yine 9 gün bayram.
1: Evet.
3: Ve dün haber vardı, yaklaşık 20 milyon kişi bir yerden bir yere gidecekmiş Türkiye içinde. Tatile gidecek, köyüne gidecek, memleketine gidecek. Az bir nüfus değil, 20 milyon kişi.
1: Evet.
3: Şimdi bu 20 milyonun en az 5 milyonu belki trafik anlamında, araç anlamında bir yerden bir yere hareket edecek. O zaman kurallara uymak bir daha önemi ortaya çıkıyor. Radar koyacaksın, çevirme yapacaksın. Bunu bilen, ya ben radar cezaları da arttı. Ya ben bu gaza basarsam 20 bin lira, 30 bin lira, o %50'yi geçersen ceza öderim deyip ayağını frene basacak. Gaza basmıyor. Gaza basmayınca da kazalar azalacak. Allah esirgesin, daha yavaş olsa bile daha yavaş kaza yaptığı için ölümlü değil yaralanmalı kazaya dönecek. Hepimizin istediği bu değil mi?
1: Aynen öyle. Geçen bayram bunun için çok mu netti? Net bir referans. Bayram sonuna kadar milletin demediği kalmadı. Tonla video çıktı. Burada radar, burada 50 yazıyor. Siz bunu böyle yapıyorsunuz. Ben hangisine öyeceğim? Bu neyi getirdi? Yol tabelalarında Türkiye genelinde düzenleme operasyonuna
3: onu
1: getirdi.
3: Da geçtik.
1: Ya yapıyor, yapmıyor bir şekilde yol alındı. Anladın mı? Yani hareket edildi. İkinci noktaya giriyorsun. Bu kadar radar kondu. Devlet bizden işte haraç kesiyor. Bayram parasını bizden çıkartacak diyordu. Geçen sene hatırlayın İçişleri Bakanlığı açıkladı. Geçen sene şu kadar kesmişiz. Bu sene daha az kesmişiz ceza. Geçen sene bu kadar kaza olmuş, bu sene daha az olmuş. Cezayı arttırınca ceza tahsilatın artmıyor. Cezayı arttırınca caydırıcılığın artıyor.
3: Ya devlet seni hayatta tutmaya çalışıyor ya. Bu kadar ya. Senden para alma derdinde değil, seni hayatta tutma derdinde.
1: Aynen öyle. Biz radarı ilk o dönemlerde hatırlıyorsun emniyette görüştüğümüzde işte radar uygulamalarını. O zaman yoğundu. Bir de cezalar yine artmıştı öyle 500 lira 1000 lira olduğu zamanlar, paranın para olduğu zamanlar. Ya ne yapacağız? Emniyet dedi ki ya yani biz bunu yayınlıyoruz, sizin için mahsuru var mı diye gittik. Sorduk, onlar dedi ki zaten biz de bilinsin istiyoruz. Yani insanlar hızını düşürsün istiyoruz. Bizim başka derdimiz yok ki. Hani gelsin, kimsenin haberi olmasın, buraya pusuyu kuralım, kimseyi yayınlamasın, biz buna basalım cezayı, basalım cezayı. İstemiyoruz ki dedi, yani biz zaten hızlı düşsün istiyoruz. Keşke insanlara sürekli şöyle bir uyarı versen trafikte, emniyete göre böyle bak dikkat et, yavaş git, bak hızın artıyor, yapma filan desen adamların içine geliyor. Yani ceza kesme değil derdimiz burada.
3: Biliyorsun yeğenim Avusturya'da onunla konuşurken, dayı diyor Avusturya'nın şehir merkezi anlamında bizim Kayseri işte Sivas Caddesi'ni düşün, çevre yolu düşün. Belki de %80 yerinde diyor hız limiti 30.
1: Evet.
3: 30 diyor.
4: Almanya'da öyle.
3: Ne yapıyorsunuz diyorum.
1: 30'da
3: vallahi gidiyor. Vallahi diyor tın tın tın tın tın tın gidiyoruz. Dedim hadi 40 yaptın 50 yaptın. Yok öyle bir şey diyor. %100 aşarsan, Avusturya'daymış bu. Hız limiti 30. Sen 60'la gidiyorsun. Devlet senin arabana direkt el koyuyor. Arabanı elinden alıyor. Ceza yazıyor ve arabana el koyuyor. Devlet mal oluyor. Onu da hayır hasenattı. Çocuk esirgeme yurdu, yok yaşlı bakım yerleri diye onu da oraya aktarıyormuş. Arabayı satıp hacizden ve sen o araba hakkında hiçbir
1: tasarrufun kalmıyor.
3: Tasarrufun ve hakkın olmuyor. Diyor her yerde radar var. Bir de şey değil diyor. Sadece otomobilde oraya koyma radar değil. Küçük küçük küçük küçük görmüyorsun, bilmiyorsun bile diyor. Yanından geçerken fark ediyorsun diyor. 30. Ya diyorsun ya 30'la yol mu biter? Ya adamlar yapıyor. Keyfiyetten mi? Hayır, mecbur. Cezası da çok.
1: Cem kardeşim bizde de işte ara yollarda hız limitimiz 50-40.
3: Okul bölgelerinde.
1: Uyan yok. Her tarafa badal, tümsek bir şey koyuyoruz. Şimdi geçen gün neydi? Sami İpek Bulvarı'ydı değil mi? Sami İpek Bulvarı'nı yeni konmuş mesela.
3: 3 tane konum.
1: Uçuyordum. Tabii. Ha, hızım çok mu yüksek? Değil ama uçuyordum yani. Muhtemelen 70'te falan gidiyordum. Hadi yanlış biliyorum 80'le gidiyorumdur. Gecenin bir saati. Görünmüyor. Görünmüyor, görmüyorsun. Yol alışkanlığında da yok. Yani tabela okuma kültürünü bir tık arttırman gerekiyor. Yani bak burada bu var demen gerekiyor. O dalgınlıkta da bildiğin yol, ezberlediğin yol. Şimdi bunu niye yapıyorsun? Burada insanlar 120 ile 150 ile ya da 90'la gitmesinler diye yapıyorsun. Buranın limiti var kardeşim. Bu limitte git diye yapıyorsun. Çünkü gidilmediği zaman da burada kaza oluyor. İki ucu farklı noktalara geliyor. Yani biz burada kurallar manzumesine uyacağız. Kurallarla beraber devam edeceğiz. Bunu sosyal medya üzerinden konuşarak başladık. Sosyal medyada da durum aynı. Biz bir kural manzumesi koyacağız, cezasını koyacağız, zorlayacağız. %100 kesebilir miyiz? Hayır. Ama mümkün olduğunca azaltacağız. %50 de azaltacağız.
4: Ben de konu buraya nereden geldi diye düşünüyordum. İyi hatırlattın. Sosyal medyadan girdik biz.
1: Biz de böyle oluyor zaten. Konuya bir yerden başlıyoruz. Nereden çıktığımızla alakalı hiçbir fikrimiz yok. Bence de. Efendim iki tane başlığım var. Hemen onları aşıp Kayseri gündemine döneceğim. Dün Özgür Özel güzel de bir fotoğraf verdi. Yeni füzeyle beraber gördün mü?
3: Gördüm.
1: Dirsek çürüterek savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız demiş. Bu tür pozitif yaklaşımları, ülkeyi kapsayıcı yaklaşımlara bayılıyorum yani. Gönlüm kabarıyor. Hani kim olursa olsun, kim yaparsa yapsın. Yani şunu konuştuk, şunu tartıştık filan ama işin sonunda ya kardeşim bak böyleyken böyle yaptık diyebilme kısmı bence çok önemli bir noktaya geliyor. Bu anlamda teşekkür de etmek lazım. Ha, yarın bugün başka bir açıklamayla birbirlerine zıt düşecekler. Bunu biliyoruz yani buradan artık çok net eminiz. Seçim yaklaşıyor, bu iş koyulaşacak. Çok net iyi biliyoruz. Ama Türkiye menfaatini olan bir şeyde de hep beraber ortak bakmayı kendimize daha rahat hale getirtmek istiyorum. Bu anlamda da tebrik ediyorum. Dün Mehmet Şimşek bir açıklama daha yapmış. Bu açıklamayı da kısacık yorumlayıp geçelim. Kamuda harcama disiplini çok kritik, çok önemli demiş.
3: Yani...
1: Çok önemliymiş. Tasarruf tedbirlerini oyun demiş.
3: O kadar önemli. O kadar. Bitti.
1: Yani söylüyoruz bu şey gibi. Enflasyon da düşecek demek gibi geliyor bana.
4: Bir dönem düşmeli. Bir Maliye Bakanı vardı. Unaktan vardı. Hatırlar mısınız?
3: Kemal
4: böyle paranızı alacağım derdi. Böyle parmağını sallardı. Şey, sanayici.
3: Mısır hira ithalatı yapan bakan.
1: Aynen öyle. Yok, bunu şunun için biliyoruz. Kamuda neyin olduğunu, ne kadar tedbir alıp almadığımızı biliyoruz ama bunu anlatmakta birazcık zorluk çekiyoruz. Onun için böyle bir kalıyor iş ortada. Yani o anlamda bir sancı kalıyoruz ve sonra da işte enflasyon hedefi gibi kararlılıkla ilerliyoruz. İlerliyoruz da yol alamıyoruz. Kamuda tasarruf yapmalıyız. Yapmalıyız da yapamıyoruz. Yani bu noktaya doğru şöyle bir bakış açısı olsun.
4: Akıl veriyorlar, iş yapmıyorlar
1: yani,
4: diye.
1: Yani aynen öyle. Yani sadece söylüyoruz yani aslında böyle olması lazım diyoruz. Vallahi bizce de böyle olması lazım. Hatta zihinler öyle olması lazım. Ama öyle olmuyor. Efendim dün birkaç program vardı. Hepsinden kısa kısa bahsedeceğim. Bizim için trafik konusundaki önemli program Kartal Katlı Kavşağı yapımının devam ettiği süreçte bir yapılan basın açıklamasıydı. Basın oraya toplandı. İlk basın toplantısını yapıldığı yerde ben Allah var farklı bir formatta bir basın toplantısı bekliyordum. Başkan Bey aslında normal iş akışıyla alakalı. Yani biz şunu yaptık, şu noktaya geldik demek için basın toplantısı düzenlemiş. Çok kritik bir mesele yoktu işin içerisinde. Beklenilenden bir tık daha hızlı gittiği söylenmiş Kartal Kavşağı'nın. Videoları, animasyonları yayınlandı. Dün itibariyle herhalde arkadaşlar akşam sayfaya almışlardır. Bu anlamda da bunu yapmış olduk. Yaklaşık maliyet diye aracın bahsedilen nokta o gün itibariyle şimdi yayının başında söylemiştin ya eyvah diye 1 milyar 371 milyonmuş yaklaşık ile ihale bedeli yaklaşık maliyeti. Sözleşme bedeli yani ihaleye girip sözleşmenin alındığı rakam o günün kuru itibariyle 865 milyon lira olarak açılmış. O günün parasıyla 17 milyon 609 bin euro imiş. Toplamdaki muammen bedeli bu. Yani o projeyi de daraltmışlar çünkü o zaman Memduh Başkan da söyledi. Hem zorlanıyoruz, hem kredi noktasında zorlanıyoruz, hem işin yapımı noktasında, ihale süreçleri noktasında zorlanıyoruz. Bunun için bu kapsamı aldık dediler. Bir firma ile bu iş yapıldı. Hatta yüklenici firmada söylemenin bir mahsuru yok. Yafa mühendislik olarak geçmiş. Dünden bu tarafa başladığından bu tarafa %17 hemen hemen şu ana kadar tamamlandı dediği noktalar var. Başkan Bey bunları açıkladı. %17 seviyesine ulaşmış şu an itibariyle. Birkaç veri daha verelim. 2511 tane fore kazık çakılacakmış. Bunlardan 840'ı tamamlanmış. Fore kazık uzunluğu, kazıklar da birbirinden farklı. 3 metrelik de var, 33 metrelik de var. Öyle düşün. 42 bin metre fore kazığın 11.500 metresi tamamlanmış. %27 fore kazıklarda. Yay alt geçitleri kazı çalışmalarına başlanmış. Tünel perde yapım çalışmaları devam ediyor denmiş. Şu an itibariyle 150 personel sahada çalışma yapıyor denmiş. Akşam çalışma izinleri alınmış 24 esasına göre. Artık bu saatten sonra mevsimde kurtarıyor. 7-24 esasına gelmişiz. Müteahhit firma diyor ki tahmin ettiğimiz derken planlanan sürecin iki katı hızlı gidiyoruz. Şimdi gece moduna da girdiğimiz için bir tık daha hızlı gideceğiz. Normalde ihale şartlarına göre ihale teslimi önümüzdeki yıl 3. ay olarak görünüyor. 17.03.2026 görünüyor normalde ihaledeki teslim. 27 görünüyor değil mi? Sözleşme, ihale. Evet, iş teslim tarihi. Ha, onlara işi teslim tarihi. Çok özür diliyorum. Yok, bu o rakam burada değilmiş, ben yanlış anlamışım. Sözleşme tarihi 17.03.2026. Beklenildiğinden hızlı gittiklerini söylediler. Alternatif yolları güzel oturttuk, güzel de devam ediyor dediler. Bu şeyin oradaki kavşağı bir tık hızlı açabiliriz dediler çalışmayı bitirince. Neydi, Akansu Koleji'nin önündeki kavşağı biter bitmez açabiliriz. Hani diğerleri devam edecek ama orayı bir tık önce rahatlatabiliriz. Birkaç işimiz kaldı, ondan sonra da orayı rahatlatabiliriz diye söylenmiş. Neye ulaş? Günlük yaklaşık 120 bin araç geçişi, son rakam da buydu zaten Kartal Kavşağı'yla alakalı. 4-5 dakikalık bekleme süresinde azalma, 19 bin ila 20 bin litre yakıt tasarrufu, 5500 ila 5800 ton eşdeğer petrol tasarrufuna sebebiyet verecek diyor totalde. Günlük 19 ila 20 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak diyor Kartal Kavşağı'nın yapılmasından sonra. Ekonomik olarak da yıllık 300 ila 400 milyon civarında ekonomik katkı olacak. Emisyon ve gürültü seviyelerinde de azalma yaşanacak. Karbon salınımında azalma yaşanacak. Yıllık bazda yaklaşık 650 ton karbondioksit eşdeğeri emisyon düşüşü öngörülmektedir diyor. Göze görünmüyor ama zaten yolların yapılma sebepleri sadece senin beklemen değil, total milli ekonomideki katkısı açısı da hesap edilir. Geçen bir arkadaş başka bir hesabı yapıyor. Dedim ki bu hesabı yapma, yarın bir gün açıklarlar sana. Muhalefetten bir arkadaş söylüyordu bunu. Yarın bir gün açıklarlar, biz bu kadar tasarruf yapacağız derler dedim. Hakikaten de öyle. Çünkü oradaki bekleme süresini azalttığın anda otomatik olarak oradaki yakıttan bir maliyetin var. Yakıt senin cebinden çıkıyor diye bakıyorsun ama totalde ekonomiden geçmiş oluyor. Durum bu. Toplam 300-400 milyon civarında ekonomik katkı, kavşak çevresindeki gürültü oranında %15 ila 20 arasında da bir şey bekleniyor imiş. Durum böyle.
3: Yapanların ellerine, emeklerine sağlık. Ve yani, devamında bekliyoruz başka yerlerde.
1: Beklentiden hızlı hareket ediyor. Bence de başka şeyler de yapmak lazım. Başka şeyleri de oluşturmak lazım Halicim. Ama bu çok uzun zamandır, bizim yıllardır konuştuğumuz bir projeydi. Sonunda hayata geçiyor. Yani hakikaten sonunda hayata geçiyor. İyi oldu, kötü oldu, iş bitince tartışacağız. İş bittiğinde, senin biraz önceki söylediğin alt geçit gibi bitti. İçinden geçtik. Güzel olmuş mu olmamış. Mesela en son meteoroloji alt geçit. Güzel oldu yerine. İşi rahatlattı. Yani pratik bir alan. Şu olur bu olur. Yok olmadı kardeşim. Bak orası zaten çok yaya yoğunluklu bir yer değil. Devam edip gidiyorsun. Devam edip gidiyorsun. Burası güzel oldu. Burada inşallah aynı güzellik

0: Zulmündü. Sen bugün her şeye kızıyorsun zaten. Adam muhalefet uyanmış bugün ya. Fark ettin mi?
1: Evet.
0: Daha bismillah diyoruz. Ay, eyvah diyor vesaire diyor.
2: Kayserispor'un başkanı olması oradaki işini aksatacağı ya da bizim bunu hoş göreceğimiz anlamına gelmiyor ki. O ayrı, o ayrı. İkisini farklı
1: değil. Dinleyici kitlesini üzüyor bugün Halil.
0: Vallahi aynen öyle. Dün Erkan etkilemiş herhalde bunu birazcık.
2: Ya, neyse bildiğimiz onu söylüyoruz.
0: Neyse orada bir bekleyen süreç var. Oradaki sürecin bitmesi o kısmı da rahatlatacak. Oradaki inşaat süresi de uzun oldu ve organizeye ve çıkışa yönelik çıkışlarda yol bazen sağ bazen sola bazen öbür taraftan filan gidiyor. Sıkışıyor da trafik. Tabii, bunu da kabul etmek
2: yani
0: lazım.
2: Saat 4'ten sonra 6-6.30'a kadar şehir istikamet yönü o DS'ye kavşağı bir önceki o köprülü kavşağın o arası ciddi anlamda bir yoğunluk. Çok ciddi bir yoğunluk evet. Oluyor.
0: Burada çok özür dilerim. Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ufuk Sekmen adıyla anmak istedim. Bir teşekkür etmek istiyorum. Sürecin başından beri bizde de diğer basın kuruluşları da herkese destek teması vardı. Konunun sorumlusu şu an o konunun ana sorumluluğuna o üstlenmiş durumda. Geçtiğimiz gün şöyle bir şey söyledim. Hulusi Akar Bulvarı'ndan çıktık. Halicim. Hulusi Akar'dan çıktık Kartal Kavşağı'na doğru. Kavşak kapalı olduğu için yandan ufak bir cep yolu var. Cep yollarına devam ediyorsun. Daha sonra organizeye giden diğer yola doğru şöyle bütünleşiyorsun. Çok basit bir şey, çok fazla bir şey değil. Oradaki dubaları ve orada bir ışık koymuşlar. Dubalar birazcık kısa. Hal böyle olunca sen çıkınca yol benim zannediyorsun. Öbür taraftakiyle kafa kafaya geliyorsun. Hatta geçen gün oradan giderken ben ışıktan geldim. Acıbadem'in o taraftan geldim. Seyit Burhanettin Mezarlığı'nın oradan geldim. Işık bize yandı. Yolumuza devam ettik. Yandaki arkadaş da fark etmiyor. Yani oradan dönüşte arkadan gömçürüyordu, çarpıyordu böyle. Ya eyvah filan dedim. O gün de Dünya Spor Başkenti toplantısının başlangıcında karşılaşınca Sayın Başkan burada böyle bir sıkıntı var. Burada acaba o cep mantığı birazcık daha uzatsak mı dedim. Yani konuştuk bir gün sonrasına. Yerine bunları yerleştirmiş. Haklısınız dedi. Biz dedi hani ana unsurları çözüyoruz ama bazen kullanıcı deneyimini bazen bizim görme şansımız olmuyor. Bazen göremeyebiliyoruz. İşi gücü rast gelsin. Mesela yayında söylediğim hadiseler vardı. Belki hatırlarsınız. Kışlanın girişinde bir trafik oluşuyor. Trafik yoğunluğundan dolayı alan kesiliyor demiştik. O zaman Memduh Bey'e de söyledik. Hatta birkaç ortamda başka yerlerde yayında zaten bir şekilde dinliyorlar. Mesela oranın nizamiyesi yoğunlukla aşağıya ve daha içeriye alınmış ve oradaki yoğunluk azalmış. Yani şehirde aslında böyle küçük kritikler, küçük noktalar çok abartı değil ama rahatlatıyor. Bir şerit daha açıyor, işi rahatlatıyor. Bu anlamda Sayın Ufuk Sekmen'e de teşekkür etmek isterim. Hem pozitif yönetti, hem alternatif yolları pozitif yönetti, hem de yapılan eleştiri ve süreçleri işin üzerinde de bir miktar daha yorarak, yoklayarak devam edebiliyor. Bu da bu anlamda önemli bir özellikti. Kendisine yeniden teşekkür etmek lazım. Dün bir başka konumuzda Erva açılışıydı. Erva açılışıydı 68. Erva, Güven Erva olarak eski defterdarlığın altı. Eski defterlerlik binası vardı biliyorsunuz sonra atılıp kalmıştı. Oraya açılmış. Hatırlar mısınız bilmiyorum o iç taraf parka doğru olan kapıdan girip alt kata doğru giderdik vergi ödemeye. Yani hiç denk geldiniz bilmiyorum. Oraya giriş ve kültür salonu gibi kütüphane gibi güzel bir alan oluşmuş. Beraberinde üst katta salonlara ulaşmış. Çok da güzel bir iş çıkartılmış. Tebrik etmek lazım. Valveli duygusal anlar yaşadı ki... Hikayeyi de anlattı aslında ama arkadaşlar habere nasıl geçti bilmiyorum. İşin mihmandarlığına yüklenen kardeşlerimiz, abilerimiz eşi kanser rahatsızı ve bunu yapmamız lazım diyorlar. Bir taraftan hastaneye gidiyorlar, bir taraftan geliyorlar. Bir taraftan gidiyor, bir taraftan geliyor. Herkes için böyle hakikaten duygu dolu anlarda. Hikayeyi biz anlayınca daha farklı bir hikayeye döndü. Memleket için, şehir için yani oradaki 3 tane çocuğun yüzü gülsün diye başka bir iş, başka bir noktaya doğru çıkıyor. Yeniden yeri gelmişken belki bugünlerde herhalde 3-5 tane daha açacağız. Belki her seferinde konuşamayacağız ama hem Vali Bey'e hem bu projeye gönül verenleri hem de projenin içerisinde o heyecanı yaşayanları da tebrik etmek lazım. Bazı şeyleri aynı kurallar gibi, manzumeler gibi, yaşananlar gibi aynı gün göremiyoruz ama belli bir zaman geçtikten sonra eyvallah ya birileri de iyi ki bunu düşünmüş diyeceğimiz günlerde gelecek. Şu an demeyenler için ama biz şimdiden de söylüyoruz. İnşallah güzel olur. Geçen gün bu anlamda da bir not daha çıkartarak toparlayayım. Marifet Mektebi Talas'ta konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Eğitime başlamış. Yaklaşık olarak geçen haftaydı bir ay boyunca filan da eğitim görmüşler çocuklar ama çocuklar yetenekli çocuklar. Talas'ta 7/24 kütüphanede bir toplantı yapmışlar. Ben de gittim damladım. Normalde davetli değildik hani basına açık kadar onlar da gelse. Girdik ki daldık yani. Konuşmanın yarısından sonraydı. Var bir konuşuyorduk üstüne. 80 tane çocuk var arkadaşlar. 80 tane

0: çocuğa lafladıktan sonra dedi ki arasınızda şiir yazmış olan var mı dedi. Şimdi 80 tane karşında liseli çocuk var Halicim. Ahmet Beyciğim. 80. Şiir yazmış olan var mı dedi. Öndeyim şöyle arkaya doğru bir baktım. Kalkan parmak sayısına inanamazsınız.
1: Çok kalkmıştır.
0: Çok fazla. Vali Bey de gönüllerini kırmak istemedi. Hadi bir tanesine başlayalım dedi. Şimdi biri okuyunca diğeri olmasın diye, hani kalmasın diye. Okunan şiirler çok güzel. Çok güzel. Bir tanesi şarkı yazmış ve bestelemiş, onu söyledi mesela çocuklar. Aslında tam sosyal iş olduğu için, yani Marifet Mektebi'nin oradaki işi oydu. Yani Göktim'de biz fen, bilim, teknolojiye bakacağız ama bu tarafta da memleket sadece füzeyle falan gitmiyor. Yani bu işin edebiyatı da var, sanatı da var, kültürü de var. Birinde bu hikayeyi yazması, anlatması lazım. Müthiş etkilenmiştim. Oradaki arkadaşlar da inşallah önümüzdeki dönemde hem programlar yaparız hem de gideriz. Nesilden bazen gözümüzü ve şeyimizi çıkartıyoruz ya, yani bu nesilden olmaz arkadaş diyoruz ya, yani şimdiki nesil filan diyoruz ya, o neslin bir kısmı müthiş geliyor. Yani bizim zamanımızda da iyi hatırlayın, okul dönemlerinizi hatırlayın. Okulda şiir yazan, yazabilen ya da iki satır bir şey yazabilen 2-3 tipi geçmezdi koca okul nüfusunda. Doğru mu Halicim yani?
1: Tabii.
0: Kimse eğilmezdi buna. Ama 80 kişi seçilen çocuğun içerisinde hiç yoksa 15-20 tane çocuk benim şiirim var diyerek parmak kaldırıyordu. Ki orası sadece bir şiir yazma alanı değil, yani yazım, edebiyat değil vesaire gibi birçok unsur var. Ama bu kadar çıkabiliyorsa bence memleketten hala önemli derecede bir umut var. Ve umudumuzu tazelediğimiz yer, onlara da cesaret verdiğimiz yer. Yani yapmışsınız ve siz de daha değerlisiniz, daha fazlasını yapın. Bunun tekniklerini öğrenin, hocalar gelsin vesaireler gelsin size daha fazla anlatsın diyebileceğimiz yer. Bu anlamda da tebrik ve takdir etmekte istiyorum bir kez daha. Efendim sona doğru geldik yayınımıza. Var mı ekleyeceğiniz bir şeyler arkadaşlar? Ahmet Beyciğim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ali Beyciğim, bugün kızacağım bir şey filan. Yok bugün ya, rahat. Tamam.
1: Sabah eyvahlayacağım, başka bir konu var.
0: Sabah yaptım yapacağım diyor. Peki Laf Sokak'ta deneyimiz var Ahmet Beyciğim.
1: 28 Mayıs 2026 tarihleri karayolu trafik haftası olarak kutlanıyor.
0: Evet.
1: Biz de gündemi sokakta takip etmeye devam ediyoruz.
2: Çok özür dilerim. O zaman son cümle var mı söyleyeceğim dedi ya. Yok yok. Biraz önce de biz konudan biraz bir mesajı da geç gördüm. Özgür kardeşim yazmış. Çok da güzel bir konuya değinmiş. Hepimizin herhalde ortak fikridir. Konu şu. Trafik lambalarını önceden, bundan birkaç yıl öncesinde geri sayma vardı. Süre vardı. Kırmızıdan yeşilden kırmızıya, özür dilerim, yeşilden kırmızıya dönerken 3 kez, bazı yerlerde 5 kez yanıp sönme vardı ve giden, hareket halindeki giden kişi ya geri sayım rakamlarını görürdü, ben buradan geçemem, frene basmalıyım, yavaşlamalıyım, ya da yanıp sönüyor, burada kırmızıya dönecek demesi diyordu. Bunu kaldırdılar birkaç yıldır. Hangi akla, hangi hizmetle bunu kaldırdılar onu
1: bilmiyorum. Hemen cevaplayayım mı? Kırmızının yanıp söndüğünü gördüğünde iki durum söz konusudur. Ya dersin ki bu kırmızı yanıp sönüyor, yeşil yanıp sönüyor, artık kırmızıya geçecek, ayağını gazdan çekersin. Bir de tam aksine gaza basanlar var, ben buna yetişeyim diye. Orada trafik kazaları arttı.
2: Şimdi o da var ama bak, o gaza basma başka bir şey. Ya gaza basan her türlü basıyor orada. Ama tam yanından geçiyorsun, kırmızı yeşil yanıyor, geçiyorsun ya, 5 metre kalmış, hızın 50, 60, 70. Saniye sürmüyor sarından kırmızıya dönmesi ve sen kırmızı ışık ihlali yapmış oluyorsun. Ne yaptığını da bilmiyorsun.
1: Sarıda geçmiş olursun.
2: Yani orada mutlaka ben şahsi görüşüm, önceki uygulama çok daha iyiydi. O yeşilin yanıp sönmesi ve geri sayım, oradaki sayaç bence tekrar geri gelmeli diye düşünüyorum.
1: Ya, yanıp sönme uzaktaki ya da arkadaki araçlara da bir uyarı olur ama oradaki rakamlar, sayıyı okumak biraz problem. Yani uzaktaki araç ya da o anda o sayının sayacın daha doğrusu hangi sayıyı gösterdiğini algılamak biraz bence dikkat dağıtıcı bir unsur. Ha, yanıp sönmesi olabilir ama iki durumda geçerli. Senin dediğin gibi yanıp sönüyorsa ona göre insanlar tepki alır ama tam böyle yeşilde yanıp söndüğünde ben son dakika geçeyim diye fazla gaza basan insanların oluşturacağı tehlikenin daha büyük olacağının kanaatindeyim. Peki. Ha, ben de senin kadar memnun değilim şu an sistemden. Üzerlerindeki, direklerin üzerindeki o lambalar sadece ışıklar değil, direklerinde bir aydınlatma sistemi oldu ya şimdi. Bunu biz yıllarca konuştuk. Ya dedik, niye Kayseri'mizde yok, başka şehirlerde görüyoruz, çok uzaktan görüyorsun trafikte, hani ışığın ne yandığını çok rahat görüyorsun, ne güzel olmuş dedik. Bizim Kayseri'mize de biraz daha geç geldi, belki ellerindeki malzeme vardı, belki ihalesi daha geç yapıldı o malzemelerin alınması. Bu da bir gelişmeydi. İnşallah daha da yani bu işte ilgilenen trafikle, trafik şubeyle ilgilenen insanlar daha farklı dünyanın ülkelerinde, şehirlerinde yeni gelişen, yeni çıkan teknolojileri, daha işlevsel, daha kullanışlı şeyleri daha hızlı araştırırlar da daha güzel gelişmeler olur diyelim. İnşallah. Ama bu sadece numara değil yani.
0: Efendim Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakıyoruz ve haftayı kapatıyoruz. Pazartesi gün eti, kurbanlığı ve ekonomideki tarımı ve çiftçiliği konuşacağız. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Ercan Aras'la birlikte programımız olacak. Ardından da yine hafta dolu dolu bir gündemle sizler için hazırlanıyor olacak efendim. Bizden şimdilik bu kadar. Haftaya yeniden iyi haberlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: İnsanların birbirine karşı saygısı yok ya. Herkes böyle yani çok acil işi varmış gibi üst üste gitmeye çalışıyorlar.
4: Trafikte sürücüler arasında çok büyük bir bilinçsizlik olduğunu düşünüyorum.
5: Ambulansmış gibi, içeride bir hasta varmış gibi aceleci. Ya biraz sabırlı olun kardeşim ya.
6: Karşıdan karşıya geçerken bazen bir suçlu oluyorlar, bize bağırıyorlar.
7: Ülkemizde maalesef eğitimsiz sürücü çok.
8: 2-8 Mayıs tarihleri Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanıyor. Trafikte sizi en çok rahatsız eden davranış nedir?
5: Öncelikle özel günlerde korna çalınması. Yani bu rahatsız edici bir durum. Dolayısıyla yolda geçerken araçların daha dikkatli olması lazım. Yayalara yol vermesi lazım. Artı yağmurlu günlerde biliyorsunuz su oluyor. Bazı araç sahipleri dikkat etmiyor. İnsanlara ıslatıyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Yani sanki bir yere bir şey yetiştiriyormuş gibi, sanki yani ambulansmış gibi, içeride bir hasta varmış gibi aceleci. Ya biraz sabırlı olun kardeşim ya.
9: Trafikte yaşadığımız en büyük sıkıntı engelli rampasına kolay ulaşılamama. Kornaya çalıyor. Korna çalıyor. Yani benim arabamın gideceği şekil belli zaten. Ona bir tahammülleri yok. Özellikle de motosikletler.
3: İnsanların birbirine karşı saygısı yok ya. Herkes böyle yani çok acil işi varmış gibi üst üste gitmeye çalışıyorlar. Yani bunun sebebini ben de bilmiyorum. Yayalar öncelik tanınmıyor bence. Yani sanki herkesin önemli bir işi varmış gibi davranıyor trafikte. Kimsenin kimseye saygısı yok. Aceleciler abi ya. Hepsi sabırsız. Kimsenin kimseye saygısı yok ya trafikte. Yani normalde tabi saygıları yok ama trafikte ayrı bir saygısızlık ben seziyorum.
4: Kayseri'de yaşadığım en büyük problem yaya geçidinde asla ve asla yol vermiyorlar. Hastanede çalışıyorum. Hastaneden karşıdan karşıya geçerken asla olmuyor. Daha geçen gün arkadaşımın teyzesi bu yüzden rahmetli oldu. Yani trafikte sürücüler arasında çok büyük bir bilinçsizlik olduğunu düşünüyorum. En ufak bir problemde herkes kornaya asılıyor ve kavgalar oluşuyor. Sabırsız olduğumuzu düşünüyorum genel olarak.
10: Vallahi yaşlıyık, geçemiyor yolları, ayaklarımızda kireçleme var, sıvı bitmiş. Adamlar durmuyor, üstüne saldırıyor, suratını sürüyorlar. Ayıp yani, bunları yapmasalar iyi olur.
11: Trafikte aceleci bir toplum muyuz?
10: Öyle aceleci, biraz da insanlarımızda da var da yani ışığı beklemiyor, şeyi beklemiyor. Direkt arabanın önüne atlıyor, o da vuruyor, kaza yapıyor, ölüyor. Çok kötü günler oluyor yani.
6: Çok panik alıyorum karşıdan karşıya geçerken. Çünkü o sırada bende panik de oluşuyor öyle. Beklemiyorlar hiçbir şekilde.
11: Acele ediyorlar.
12: Aha. Evet çok acele ediyorlar.
6: Karşıdan karşıya geçerken bazen bir suçlu oluyorlar. Bize bağırıyorlar o şekilde.
12: Trafikte çok acele bir de sana hemen kötü laf söylüyorlar. Şimdiki nesillerde hiç saygı da kalmamış. Trafikte çok aceleciler. Sana yol vermiyor.
7: Ben Avrupa'ya gittim. Hollanda'da gerçekten trafik kurallarına çok uyuyorlar, dikkat ediyorlar. Ancak ülkemizde maalesef eğitimsiz sürücü çok. Yaya önceliğine dikkat etmiyorlar. Bir de yeşil ışık yanmadan trafikte arkadan hemen kornaya basıyorlar. Yani sarı ışıkta hani bir süre tanımıyorlar.
13: Özellikle de Kayseri'de yayalar olsun, işte trafik olsun. Bunlarda birbirimizi anlamakta zorluk çekiyoruz.
11: Yayalar öncelik tanınıyor mu peki?
13: Ben tanıyorum ama tanımayan da var. Evet, var. Yani yayalar da ışık, mesela oraya adam kırmızı ışık koymuş. Durması gerekiyor, durmuyor. O da atlıyor. O da oradan yürüyor, yanıyor şeye. Mazot pahalı, adam bekleyemiyor. Bir de o da var yani, birbirimizi anlamamız lazım. Bu şekilde yani, bilmiyorum.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle de birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye, Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Baykar, İtalyan grubu SEA şirketiyle robotik çözümlerle otomasyonlu montaj hattı sözleşmesi imzaladı. Sözleşmede imzalar Haluk Bayraktar ve grubu SEA üst yöneticisi Alessandro Liberatore tarafından atıldı. Merkez Bankası Başkanı Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor açıklamasını yaptı. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde silahlı yağma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Artvin merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Çok sayıda taşınmaz, araç ve milyarlarca liralık hesap hareketine el konuldu. Meclise sunulan torba yasa teklifinde yer alan bir düzenlemeyle kurumlar vergisi oranının imalatçı ihracatçılar için %9'a, ihracatçılar için %14'e indirilmesi öngörülüyordu. Teklifin komisyonda görüşülmesi sırasında bir önergeyle bu düzenleme vazgeçildi. Üretim ve tarıma destek çıkıldı. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş, 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacaklarını açıkladı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor. Bunda hızların kontrolü önemli. Yeni yolların açılması tabii ki önemli. Ancak yaralama trafik kazalarında ise maalesef %7'lik bir yükselişimiz var.
2: Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmaların son durumunu aktarmak için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Bu çalışma başlamadan evvel Talas güzergahı ağırlıklı olmak üzere 4 kilometre yağmur suyu hattı ve kanalizasyon deplase çalışması yapmış idik. Kayseri Gaz, Kaski, Kacetaş ve Türk Telekom deplase çalışmalarını tamamlamış idi. Saha imalatlarının önündeki önemli engeller böylece kaldırılmış ve adeta buyurun diye firmamıza hazır hale getirerek teslim edilmiş idi. Yaklaşık bir ay içerisinde Kartal Kavşağı %17 seviyesine ulaşmış durumda. Bunu hemen paylaştıktan sonra 2511 fore kazın 878 tanesi tamamlanmış durumda. Kayseri'de bugüne kadar fore kazık sayısı itibariyle 3'ü geçen bir inşaatı ben duymadım. duymadım, görmedim. Şu anda tam 8 tane. Firmamızın güçlü olduğunu, çalışmamızın büyüklüğünü paylaşmada. 4 tane vinç var, 5 tane ekskavatör var, 20 kamyon var, 1 loder var, mobil beton santrali var sahada. Ayrıca 150 personel şu anda çalışmakta. Onu da buradan hatırlatmış olalım.
2: Acılar yolunda otomobilin tırı arkadan çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda HSD isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 830 gram kubar esrar ele geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nisan ayında 572 itfaiye olayı müdahale etti. Büyükşehir itfaiye ekipleri bir ayda 3896 vatandaşa da eğitim verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'ye de birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye, Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Baykar, İtalyan grubu SEA şirketi ile robotik çözümlerle otomasyonlu montaj hattı sözleşmesi imzaladı. Sözleşmede imzalar Haluk Bayraktar ve grubu SEA üst yöneticisi Alessandro Liberatore tarafından atıldı. Merkez Bankası Başkanı Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor açıklamasını yaptı. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde silahlı yağma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Artvin merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Çok sayıda taşınmaz, araç ve milyarlarca liralık hesap hareketine el konuldu. Meclise sunulan torba yasa teklifinde yer alan bir düzenlemeyle kurumlar vergisi oranının imalatçı ihracatçılar için %9'a, ihracatçılar için %14'e indirilmesi öngörülüyordu. Teklifin komisyonda görüşülmesi sırasında bir önergeyle bu düzenlemeden vazgeçildi. Üretim ve tarıma destek çıkıldı. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş, 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacaklarını açıkladı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor. Bunda hızların kontrolü önemli. Yeni yolların açılması tabii ki önemli. Ancak yaralama trafik kazalarında ise maalesef %7'lik bir yükselişimiz var.
1: Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmaların son durumunu aktarmak için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Bu çalışma başlamadan evvel Talas güzergahı ağırlıklı olmak üzere 4 kilometre yağmur suyu hattı ve kanalizasyon deplase çalışması yapmış idik. Kayseri Gaz, Kaski, Kacetaş ve Türk Telekom deplase çalışmalarını tamamlamış idi. Saha imalatlarının önündeki önemli engeller böylece kaldırılmış ve adeta buyurun diye firmamıza hazır hale getirerek teslim edilmiş idi. Yaklaşık bir ay içerisinde Kartal Kavşağı %17 seviyesine ulaşmış durumda. Bunu hemen paylaştıktan sonra 2511 fora kazın 878 tanesi tamamlanmış durumda. Kayseri'de bugüne kadar fora kazık sayısı itibariyle 3'ü geçen bir inşaatı ben duymadım, görmedim. Şu anda tam 8 tane. Firmamızın güçlü olduğunu, çalışmamızın büyüklüğünü paylaşmada. 4 tane vinç var, 5 tane ekskavatör var, 20 kamyon var, 1 loder var, mobil beton santrali var sahada. Ayrıca 150 personel şu anda çalışmakta. Onu da buradan hatırlatmış olalım.
1: Hacılar yolunda otomobilin tırı arkadan çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda HSD isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 830 gram gubar esrar ele geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nisan ayında 572 itfaiye olayı müdahale etti. Büyükşehir itfaiye ekipleri bir ayda 3896 vatandaşa da eğitim verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat 36 aya varan

0: görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geyirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle İnevler Sokak. Ziya Gökalp Semt Pazarı. Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak. Hacılar İlçe Semt Pazarı. Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4. Alaaddin Halk Pazarı. Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan. Merkez Semt Pazarı. Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İnce Su.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince 2026 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen 2264 operasyonda 34 milyar 203 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasa dalgalanmaya yol açtı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personellerin doğum izni sürelerinde önemli artışlar içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personellerin toplam doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltilirken koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik." dedi. Bakan Uraloğlu, "Bugün temel bir soruyla karşı karşıyayız. Ulaştırma sistemlerinin sadece kapasitesini artırmakla mı yetineceğiz, yoksa onları her koşulda çalışır, güvenilir ve sürdürülebilir hale mi getireceğiz? Son yıllarda yaşanan krizler, alternatifi olmayan her sistemin kırılgan olduğunu açıkça göstermiştir." açıklamasını yaptı. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45,36, euro 53,31, gram altın 6.933, çeyrek altın 11.342 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Tövbeler ettim.
1: Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkezi hekim randevu sisteminde Temmuz 2024'te 3.9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısının bu ay itibariyle 463 bine indiğini, randevu bekleyen vatandaş sayısının ise %83.3 oranında düştüğünü açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 2008'de 13.965 olan toplam yoğun bakım yatak sayısının 2026 itibariyle %242 artarak 47.809'a ulaştığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Arjantin'den Yeşilburun Adaları'na giden MV Honduras adlı yolcu gemisinde şüpheli bir hantavirüs salgını yaşandığını duyurdu. Salgın kapsamında 3 kişi hayatını kaybederken bir vaka resmen doğrulandı ve 5 şüpheli vaka üzerindeki laboratuvar incelemeleri devam ediyor. Uzmanlar, kanser tedavisinin uzun bir maraton olduğunu belirterek, yüksek moral ve motivasyonun hem tedaviye bağlı yan etkilerle mücadelede hem de iyileşme sürecinde hastalar için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Türkiye, uzuvlarını kaybeden 6000 Gazze'li çocuk için Suriye'nin güneyinde umut tesisi kurmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın organ bağışını dijital ortama taşıyan projesi kapsamında son 8 ayda 105 bin kişi e-devlet üzerinden yaklaşık 400 bin doku ve organ bağışında bulundu. Sistem üzerinden bağış yapanların ailelerine ihtiyaç halinde organ nakli sırasında öncelik hakkı tanınıyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin yerli aşı üretim kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında hepatit A aşısının formülasyon ve dolum aşamalarının ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilerek 81 ilde kullanıma sunulduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, geleceğimizin mimarı kıymetli evlatlarımız başta olmak üzere milletimizin sağlığı ve huzuru için her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz açıklaması yaptı. Uzmanlar, kolon kanserinin artık yalnızca ileri yaş hastalığı olmadığını, 20-50 yaş aralığında görülme oranının giderek arttığını belirterek, "Ben gencim, bana olmaz." düşüncesinin riskli olduğunu ve belirtilerin hemoroid ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Aşı Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Ateş Kara, kızamığın yüksek bulaşıcılığı ve ciddi sonuçları nedeniyle aşıların eksiksiz yapılması gerektiğini söyledi. Bu haftanın sağlık gelişmeleri bu kadardı. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Lübnan basını Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi ülkede istikrar çabalarına zarar vereceği düşüncesiyle reddettiğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik petrol ambargosu 4. ayına girerken, başkent Havana'da yakıt yetersizliği nedeniyle çöplerin toplanmaması ciddi bir halk sağlığı krizine yol açtı. Şehir genelinde biriken atık, dağları, sokakları yaşanmaz hale getirirken, yetkililer çareyi kontrollü imha adı altında çöpleri yakmakta buldu. Güney Koreli bir aktivistin pasaportu Gazze'ye insani yardım taşıyan filoya ikinci kez katılması üzerine hükümet tarafından askıya alındı. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir düşüş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Dünya genelinde binlerce eğitim kurumunun kullandığı öğrenme yönetim sistemi Canvas büyük bir siber saldırıya uğradı. Sosyal medya devi Meta, Instagram üzerindeki uçtan uca şifreleme özelliğini küresel ölçekte durdurma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 2026 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen 2264 operasyonda 34 milyar 203 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personellerin doğum izni sürelerinde önemli artışlar içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personellerin toplam doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltilirken koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik." dedi. Bakan Uraloğlu, "Bugün temel bir soruyla karşı karşıyayız. Ulaştırma sistemlerinin sadece kapasitesini artırmakla mı yetineceğiz, yoksa onları her koşulda çalışır, güvenilir ve sürdürülebilir hale mi getireceğiz? Son yıllarda yaşanan krizler, alternatifi olmayan her sistemin kırılgan olduğunu açıkça göstermiştir." açıklamasını yaptı. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45,36, euro 53,31, gram altın 6.933, çeyrek altın 11.342 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bazı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas merkez ve çevrelerinin aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 5 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla, Pınarbaşı, Sarız, Tomarz 18, Bünyan, Felahiye, İnce, Sözvatan, Sarıoğlan 19, Develi ve Yahyalı 20, Yeşilhisar 22 derece. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise hava 10 derece olacak. Çevre illerde Sivas, Yozgat, Nevşehir 19, Niğde 20, Kırşehir 21 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 27 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya kültürel miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi'nden bahsedeceğiz. Edirne'nin kalbinde yükselen bir ihtişam. 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı Padişahı 2. Selim'in talimatıyla inşa edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca bir ibadet mekanı değil, Osmanlı mimarisinin zirve noktasıdır. Burası, Mimar Sinan'ın ustalık eserim olarak nitelendirdiği yaratıcı dehasının en çarpıcı göstergesidir. Kubbelerin göğe doğru yükseldiği cami, devasa boyutlarıyla insanı hemen etkiler. Yalnızca yüksekliği ve genişliği değil, aynı zamanda geometrik kusursuzluğu ve simetrik düzeniyle göz kamaştırır. Ana kubbe, dört büyük ayak üzerine oturur ve bu kubbenin çevresini saran küçük kubbeler, mekana hem zerafet hem de estetik bir denge kazandırır. Caminin iç mekanı, ışığın ve mekanın ustalıkla oynandığı bir alan gibidir. Güneşin farklı saatlerde içeri süzülen ışığı, İznik çinilerinin canlı renkleriyle buluşarak adeta bir görsel şölen yaratır. Selimiye yalnızca bir cami değildir. Bir külliye olarak Osmanlı toplumunun sosyal ve kültürel dokusunu yansıtır. Avlusunda yer alan çarşılar, kütüphane ve eğitim kurumları, halkın günlük yaşamını ibadetle birleştiren bir merkezi oluşturur. El yazması eserlerinin sergilendiği kütüphane, dönemin entelektüel yaşamına ışık tutarken, avludaki çiniler, Osmanlı bezemelerinin ve İznik çini sanatının en güzel örneklerini gözler önüne serer. Bu çiniler yalnızca teknik açıdan değil, renk ve motif çeşitliliğiyle de benzersizdir. Selimiye'deki iç dekorasyon, hala bu sanat formunda rakipsiz kabul edilir. Mimar Sinan, Selimiye'yi planlarken hem teknik hem de estetik açıdan sınırları zorlamıştır. Ayakta duran her sütun, kemer ve kubbe onun mühendislik dehasını ortaya koyar. Caminin simetrisi, kubbenin orantısı ve mekanın içindeki görsel uyum, onun sanatsal vizyonunun en açık kanıtıdır. Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin altın çağının bir yansımasıdır. Sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir mimarlık manifestosu, bir kültür ve sanat mabedidir. Bugün Selimiye'yi ziyaret edenler, tarihin ve sanatın iç içe geçtiği bu alanda zamanın ötesine bir yolculuk yapar. Her adımda Mimar Sinan'ın dehasını, Osmanlı toplumunun estetik anlayışını ve ibadetle sanatın birleşimini hisseder. Caminin kubbesi gökyüzüne yükselirken insanı da ruhsal bir yükselişe davet eder. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak hazinesidir. Burada geçmişin, sanatın ve inancın bir araya geldiği bu eşsiz mekan, ziyaretçilerine yüzyıllar boyunca büyüleyici bir deneyim sunmaya devam etmektedir. Selimiye, taşlarında, kubbelerinde ve çinilerinde yaşayan bir tarih, bir kültür ve bir sanat destanıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki Dünya Mirası'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 68. olan Güven Arva Spor Kulübü'nün açılışı sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere 68 olması ve 17 bin sayısının aslında üzerine çıkmış olması ve her Erva'da artık fazla duyuluyor. Ama özellikle ben gizli kahramanlardan bahsederken de duygulandığım doğru. Bu sefer de duygulandım. Çünkü Okan Bey ile beraber ekip olarak geldiklerinde Demet Hanım orada söylemek istemedi. Hastaneden çıkıp gelen, kanserle mücadele eden ve çok büyük bunun için savaş veren, bazen yoğun bakımdayken kalkıp çocuklarını, gençleri soran bir hanımefendi. Ve buranın açılışında da dua ederken Allah'ım sağlık ver, şuranın açılışını göreyim. Şu çocuklarla birlikte olayım diye dualarına şahit olmuş birisi olarak Okan Başkan'la beraber çoğu zaman programları hastaneden getirip tekrardan hastaneye programdan sonra muhtemelen buradan sonra da hastaneye gidecektir. O mücadelesini gördüğüm zaman bu Erva'nın açılışında nasıl bir çaba sarf ettiğini de bildiğim için duygulandım. Zaten arkadaşları da Okan Başkan başta olmak üzere birçok kişi de gözyaşlarına oldu. Çünkü burada bir dert var ve dertli insanları gördüğümde, derdime ortak insanları gördüğümde, bu memleket derdini çekmek isteyenleri gördüğümde gerçekten duygulanıyorum. Allah sayılarını arttırsın diyorum.
1: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından diş hekimliğinde GETAT uygulamaları konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Derviş Yılmaz şunları söyledi.
3: GETAT yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp. Acaba bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp ifadesi doğru mu? Bana göre doğru değil. Ama bugün yani GETAT o da bir tedavi kolu olmalı. Yani ne bileyim diş hekimi gibi bir de GETAT hekimi olsa olmaz mı?
1: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 şahıs tutuklandı. İYİ Parti Develi kurucu eski ilçe başkanı, araştırmacı yazar Emir Ali Özçakır hayatını kaybetti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy mahallesinde bulunan ve 1967 yılında tarımsal sulama amaçlı yapılan ve o yıllarda yaklaşık 7.5 milyon metreküp su tutma kapasitesi olan Akköy barajına uzun bir aradan sonra yeniden su geldi. Kayseri'de hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan ve hüküm giyen şahsın yeniden yargılanması yapıldı. Kayseri sporlu futbolcular cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor'la yapacakları maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti. SASMO 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Simay Yıldız, Global Award Rank Silver yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Unutulmaz, unutulmaz.
5: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
6: Aygaz.
7: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
8: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
9: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
6: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri

0: Şehrinde bade konakları, 4, 5, 6, seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'le yürütülen ikili ilişkilere ve bölgesel gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye ve Cezayir'in bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesi konusunda ortak bir tutuma sahip olduğunu vurguladı. Öte yandan iletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cezayir'le imzalanan mutabakat zaptına dikkat çekti. Duran, bu işbirliğiyle dezenformasyon, yalan haber ve doğrulama alanlarında tecrübe paylaşımını artırmayı ve ortak bir çalışma zemini oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden kurulan kurgusal ihale sistematiğiyle ihaleye fesat karıştırıldığı iddia ediliyor. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik olduğu belirtilen operasyonda şu ana kadar 29 şüpheli gözaltına alındı. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakaları ile ilgili rahatlatan bir açıklama geldi. Örgüt bu durumun yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini duyurdu. DSÖ yetkileri virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu belirterek risk seviyesinin düşük kalacağı mesajını verdi. İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 9 ile 11 Mayıs tarihleri arasında önemli bir etkinliğe imza atıyor. Hatay ve İstanbul'da düzenlenecek olan çevre ve iklim medya turuyla bu alanlardaki çalışmalar yerinde incelenecek. Ekonomi dünyasını ilgilendiren bir düzenleme resmi gazetede yer aldı. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden e-belge düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu tebliğ ile birlikte kayıtlı ekonominin desteklenmesi, iş süreçlerinin kolaylaştırılması ve zorunlu belgelerin tahsilat bilgileriyle bütünleşik bir şekilde oluşturulması hedefleniyor. Haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Eurolunch'taki gururumuz Fenerbahçe Beko, playoff serisinin 4. maçında bu akşam Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sarı lacivertliler için bu maç final four demek. Temsilcimiz bu akşam parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını son 4 takım arasına yazdıracak. Dev mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Fenerbahçe camiası bir yandan da seçim gündemine odaklanmış durumda. 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda tarih değişikliği masada. Milli maç programı nedeniyle yaşanan çatışma sonrası genel kurulun 13-14 Haziran tarihine kaydırılma ihtimali konuşuluyor. Yönetimin bu konudaki net kararını çok kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbol severleri oldukça yoğun bir program bekliyor. Bu haftanın en dikkat çeken özelliği tüm karşılaşmaların aynı anda cumartesi günü saat 20'de başlayacak olması. Haftanın öne çıkan eşleşmeleri ise şöyle. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırlarken lider Galatasaray, Antalyaspor'u, şampiyonluk rakibini sürdüren Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor'u konuk edecek. Diğer mücadelelerde Göztepe Gaziantep'le, Başakşehir Samsun'la, Eyüp Spor Rize ile, Kocaeli Spor Karagümrük'le, Gençler Birliği Kasımpaşa ile ve Alanya Spor ise Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek. Spor bültenini şimdilik noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
0: Yayın tekrarı.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
6: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de geçmişe doğru gidip o yılları birlikte hatırlayacağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1990'a gideceğiz.

2 Ocak 1990. Dev Sol, terör örgütünün yönetici kadrosunda Sinan Kukul, Sağmacılar cezaevinden kaçtı. 5 Ocak 1990. İrticai faaliyetlere karıştıkları gerekçesiyle Türk Hava Kuvvetleri'ne mensup 15 subay ve astsubay ordudan atıldı. 9 Ocak 1990. Şair ve yazar Cemal Süreya hayatını kaybetti. 18 Ocak 1990. Kamuoyunda kıyak emeklilik yasası olarak anılan, milletvekillerinin emeklilik haklarını düzenleyen yasa mecliste kabul edildi. 30 Ocak 1990. 1989'da İstanbul'da yapılan 1 Mayıs gösterilerinde Mehmet Akif Dalcı'yı öldürdüğü iddia edilerek gazetelerde fotoğrafları yayınlanan trafik polisi Mehmet Kazım Çakmakçı teröristlerce şehit edildi.

31 Ocak 1990 Türk Hukuk Kurumu Başkanı Profesör Doktor Muammer Aksoy düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü. 19 Şubat 1990 Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz görevinden istifa etti. Dışişleri Bakanlığı'na Devlet Bakanı Ali Bozer getirildi. 15 Mart 1990 İki gün önce Mardin kırsallarında öldürülen 13 PKK'lı teröristten birinin Nusaybin'de yapılan cenaze töreninde olaylar çıktı. Bir kişi öldü, olayların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi, 500'e yakın kişi gözaltına alındı. 19 Mart 1990 Cumhurbaşkanı Özal'a hakaret ettiği gerekçesiyle Çanakkale'nin SHP'li belediye başkanı İsmail Özay görevinden alındı. 21 Mart 1990 Elazığ'da Alarko firmasına ait bir otobüsü durduran PKK'lı teröristler 9 kişiyi şehit etti.

27 Mart 1990. Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli görevinden istifa etti. Yerine Adnan Kahveci getirildi. 2 Nisan 1990. Cumhurbaşkanı Özal, mecliste grubu bulunan ANAP, DYP ve SHP liderleriyle Çankaya Köşkü'nde son zamanlarda artan terör olaylarını değerlendirmek için bir toplantı yaptı. 4 Nisan 1990. PKK'nın baskıları sonucu Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 186 esnaf iş yerlerini açmadı. Lice Lisesi'nde ise ders yapılamadı.

5 Nisan 1990. Özal'a suikasta meçhul tanık haberlerinin yer aldığı Sabah gazetesinin dağıtımına yasak kondu. Günaydın, Güneş, Milliyet ve Sabah gazetelerinin bürolarında polislerce arama yapıldı. 9 Nisan 1990. Hükümet, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin yetkilerini arttırdı. 10 Nisan 1990. Hasan Celal Güzel'in Dışişleri Bakanlığı memurlarından Hande Şevkat Mumcu ile ilişkisi olduğu ve Mumcu'dan Özal Bush görüşmesinin tutanaklarını alıp gazeteci Uluç Gürkan'a verdiği iddia edildi. Gürkan ve Mumcu aleyhinde dava açıldı. 10 Mayıs 1990. Elazığ Tatvan seferini yapan yük trenini basan teröristler 3 kişiyi öldürdükten sonra treni yaktı. Bir kuş yaşanmamış kırıntılar. Sadece bir düş, zaman düşer ellerinden yere, oradan tat.

17 Mayıs 1990. Bedrettin Dalan'ın genel başkanlığında Demokratik Merkez Parti kuruldu. 24 Mayıs 1990. İstanbul'da belediye temizlik işçilerinin sürdürdüğü grev yüzünden şehrin çeşitli yerlerinde oluşan çöp yığınları halkın sağlığını tehdit edici boyutlara ulaştı. Salgın hastalık tehlikesi arttı. 26 Mayıs 1990. Hükümet, genel sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle İstanbul'da belediye işçilerinin grevini durdurdu. Her köşe başında oluşan çöp yığınları nihayet toplanmaya başladı. 28 Mayıs 1990. Sağmacılar cezaevinde yatan 5 siyasi hükümlü kaçtı. 4 Haziran 1990. Türkiye Birleşik Komünist Partisi resmen kuruldu. 7 Haziran 1990. SHP'den daha önce ayrılan milletvekilleri Halkın Emek Partisi'ni kurdu.

0: seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı içinde.
1: 12 Haziran 1990. Diyanet İşleri Başkanlığı güvenlik nedeniyle karayoluyla hacca gidişleri iptali. 14 Haziran 1990. Yargıtay Başsavcısı TBKP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 18 Haziran 1990. Türk Diyanet Vakfı'nın Ankara'daki yayın evine bomba konuldu. Ufak çaplı bir hasar meydana geldi. 20 Haziran 1990. Viyana'da açılacak olan Anadolu'nun Görkemi adlı sergi için gönderilen 7500 yıllık ana tanrıça heykeli Viyana'da çalındı.

30 Temmuz 1990 Siirt-Pervari yolunda PKK teröristleriyle çıkan çatışmada garnizon komutanı, jandarma bölük komutanıyla 5 er hayatını kaybetti. 9 Ağustos 1990 Cumhurbaşkanı Özal, ABD Dışişleri Bakanı Baker'la Çankaya'da görüştü. 17 Ağustos 1990 Körfez krizi nedeniyle gözlerin çevrildiği İncirlik Hava Üssü'nün kapıları ilk kez basına açıldı. 23 Ağustos 1990 Başbakanlık, şifreli telsiz emirleriyle valiliklerden topyekün bir savaşa hazırlıklı olunmasını istedi. Orduda gözle görülür bir hareketlenme sonucu sınır bölgelerine mekanize birlikler kaydırıldı. 26 Ağustos 1990 Metris Cezaevi eski iç güvenlik müdürü emekli binbaşı Adnan Özbey, dev sol militanlarınca şehit edildi. 5 Eylül 1990 Hükümete asker gönderme izni meclisin gizli oturumunda kabul edildi.

17 Eylül 1990. SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal görevinden istifa etti. 17 Eylül 1990. 27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın naaşları feribotla İmralı Adası'ndan İstanbul'a getirildi. Devlet töreniyle Topkapı'da yaptırılan anıt mezara defnedildi. 27 Eylül 1990, Diyarbakır DGM'de tutuklu olarak yargılanan, kapatılan 2000'e doğru dergisinin genel yayın yönetmeni Doğu Perinçek tahliye edildi. 6 Ekim 1990, SHP Parti Meclis Üyesi, eski senatör ve milletvekili doçent doktor Bahriye Üçok, evine gönderilen kitap paketini kapısının önünde açmaya çalışırken, içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Üçok, 1989 yılında televizyonda bir açık oturumda tehditler aldığını söylemişti.

21 Ekim 1990. Nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu 56 milyon 473 bin olarak çıktı. 27 Ekim 1990. Milli Savunma Bakanlığı'na Lütfi Doğan getirildi. 12 Kasım 1990. Bayrampaşa Cezaevi Savcısı Niyazi Aygen, dev sol militanlarının düzenlediği suikast sonucu şehit edildi. 14 Kasım 1990. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı derse girmeyerek Anıtkabir'e yürüyen öğretim üyeleri hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. 18 Aralık 1990. MİT'te uzun yıllar çalışan ve önemli görevlerde bulunan Ferdi Tamer, silahlı saldırı sonucu şehit edildi. 27 Aralık 1990. Kadıköy'de bulunan devlet malzeme ofisini basan silahlı teröristler, bahçede bulunan 20'ye yakın aracı bombaladılar. Patlamaların erken gerçekleşmesi sonucu iki terörist olay yerinde öldü, birisi ise ağır yaralandı. 29 Aralık 1990. Taşıt trafiğine kapatılan Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde 30 yıl aradan sonra tekrar tramvay hizmet vermeye başladı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
3: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 2026 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen 2264 operasyonda 34 milyar 203 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personellerin doğum izni sürelerinde önemli artışlar içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personellerin toplam doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltilirken koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik." dedi. Bakan Uraloğlu, "Bugün temel bir soruyla karşı karşıyayız. Ulaştırma sistemlerinin sadece kapasitesini artırmakla mı yetineceğiz, yoksa onları her koşulda çalışır, güvenilir ve sürdürülebilir hale mi getireceğiz? Son yıllarda yaşanan krizler, alternatifi olmayan her sistemin kırılgan olduğunu açıkça göstermiştir." açıklamasını yaptı. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
3: Ekonomide bugün dolar 45,36, euro 53,31, gram altın 6.933, çeyrek altın 11.342 liradan satışa sunuluyor.
2: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
3: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas merkez ve çevrelerinin aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 5 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla, Pınarbaşı, Sarız, Tomarz 18, Bünyan, Felahiye, İnce Söz Vatan, Sarıoğlan 19, Develi ve Yahyalı 20, Yeşilhisar 22 derece. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise hava 10 derece olacak. Çevre illerde Sivas, Yozgat, Nevşehir 19, Niğde 20, Kırşehir 21 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 27 derece olacak.
2: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Merhaba, Dijital Manşet'i dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Türkiye'de Aralık 2025 sonu itibariyle TRA bilgi sistemi kayıtlarında yer alan TR uzantılı aktif alan adı sayısı 1,3 milyonu buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri kullanım ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerden başta kobalt sülfür olmak üzere pil üretiminde kullanılan maddelerin geri kazanılmasını sağlayan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yenilikçi bir yöntem geliştirdi. Astronomlar Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Gökbilimciler sistemimizden geçen 3 ay Atlas adlı yıldızlar arası kuyruklu yıldızın güneş sistemindeki benzerlerinden 30 kat daha fazla ağır su içerdiğini ve dondurucu bir ortamda oluştuğunu keşfetti. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 4 lise öğrencisi geri dönüşüm malzemeleriyle insansız kara aracı prototipi yaptı. Uzmanlar, sosyal medya fenomenleri ve e-ticaret platformlarındaki yönlendirici unsurların tüketiciye yol gösteren araçlar gibi görünse de satın alma kararlarını büyük ölçüde şekillendiren güçlü pazarlama mekanizmaları haline geldiği uyarısında bulunuyor. Dijital Manşet'i dinlediniz. Sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
3: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 68. olan Güven Arva Spor Kulübü'nün açılışı sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Bir kere 68 olması ve 17 bin sayısının aslında üzerine çıkmış olması ve her Erva'da artık fazla duyuluyor. Ama özellikle ben gizli kahramanlardan bahsederken de duygulandığım doğru. Bu sefer de duygulandım. Çünkü Okan Bey ile beraber ekip olarak geldiklerinde Demet Hanım orada söylemek istemedi. Hastaneden çıkıp gelen, kanserle mücadele eden ve çok büyük bunun için savaş veren, bazen yoğun bakımdayken kalkıp çocuklarını, gençleri soran bir hanımefendi. Ve buranın açılışında da dua ederken Allah'ım sağlık ver, şuranın açılışını göreyim. Şu çocuklarla birlikte olayım diye dualarına şahit olmuş birisi olarak. Okan Başkan'la beraber çoğu zaman programları hastaneden getirip tekrardan hastaneye programdan sonra muhtemelen buradan sonra da hastaneye gidecektir. O mücadelesini gördüğüm zaman bu Erva'nın açılışında nasıl bir çaba sarf ettiğini de bildiğim için duygulandım. Zaten arkadaşları da Okan Başkan başta olmak üzere birçok kişi de gözyaşlarına oldu. Çünkü burada bir dert var ve dertli insanları gördüğümde, derdime ortak insanları gördüğümde, bu memleket derdini çekmek isteyenleri gördüğümde gerçekten duygulanıyorum. Allah sayılarını arttırsın diyorum.
3: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından diş hekimliğinde GETAT uygulamaları konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Derviş Yılmaz şunları söyledi.
5: GETAT yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp. Acaba bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp ifadesi doğru mu? Bana göre doğru değil. Ama bugün yani GETAT o da bir tedavi kolu olmalı. Yani ne bileyim diş hekimi gibi bir de GETAT hekimi olsa olmaz mı?
3: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 şahıs tutuklandı. İYİ Parti Develi Kurucu eski ilçe başkanı, araştırmacı yazar Emir Ali Özçakır hayatını kaybetti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy mahallesinde bulunan ve 1967 yılında tarımsal sulama amaçlı yapılan ve o yıllarda yaklaşık 7.5 milyon metreküp su tutma kapasitesi olan Akköy barajına uzun bir aradan sonra yeniden su geldi. Kayseri'de hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan ve hüküm giyen şahsın yeniden yargılanması yapıldı. Kayseri sporlu futbolcular cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor'la yapacakları maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti. SASMO 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Simay Yıldız, Global Award Rank Silver yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22.

0: Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle İnevler Sokak. Ziya Gökalp Semt Pazarı. Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak. Hacılar İlçe Semt Pazarı. Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4. Alaaddin Halk Pazarı. Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan. Merkez Semt Pazarı. Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'le yürütülen ikili ilişkilere ve bölgesel gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye ve Cezayir'in bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesi konusunda ortak bir tutuma sahip olduğunu vurguladı. Öte yandan iletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cezayir'le imzalanan mutabakat zaptına dikkat çekti. Duran, bu işbirliğiyle dezenformasyon, yalan haber ve doğrulama alanlarında tecrübe paylaşımını artırmayı ve ortak bir çalışma zemini oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden kurulan kurgusal ihale sistematiğiyle ihaleye fesat karıştırıldığı iddia ediliyor. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik olduğu belirtilen operasyonda şu ana kadar 29 şüpheli gözaltına alındı. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakaları ile ilgili rahatlatan bir açıklama geldi. Örgüt bu durumun yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini duyurdu. DSÖ yetkileri virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu belirterek risk seviyesinin düşük kalacağı mesajını verdi. İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 9 ile 11 Mayıs tarihleri arasında önemli bir etkinliğe imza atıyor. Hatay ve İstanbul'da düzenlenecek olan çevre ve iklim medya turuyla bu alanlardaki çalışmalar yerinde incelenecek. Ekonomi dünyasını ilgilendiren bir düzenleme resmi gazetede yer aldı. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden e-belge düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu tebliğle birlikte kayıtlı ekonominin desteklenmesi, iş süreçlerinin kolaylaştırılması ve zorunlu belgelerin tahsilat bilgileriyle bütünleşik bir şekilde oluşturulması hedefleniyor. Haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Eurolunch'taki gururumuz Fenerbahçe-Beko playoff serisinin 4. maçında bu akşam Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sarı lacivertliler için bu maç final four demek. Temsilcimiz bu akşam parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını son 4 takım arasına yazdıracak. Dev mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Fenerbahçe camiası bir yandan da seçim gündemine odaklanmış durumda. 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda tarih değişikliği masada. Milli maç programı nedeniyle yaşanan çatışma sonrası genel kurulun 13-14 Haziran tarihine kaydırılma ihtimali konuşuluyor. Yönetimin bu konudaki net kararını çok kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbol severleri oldukça yoğun bir program bekliyor. Bu haftanın en dikkat çeken özelliği tüm karşılaşmaların aynı anda cumartesi günü saat 20'de başlayacak olması. Haftanın öne çıkan eşleşmeleri ise şöyle. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırlarken lider Galatasaray, Antalyaspor'u, şampiyonluk rakibini sürdüren Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor'u konuk edecek. Diğer mücadelelerde Göztepe Gaziantep'le, Başakşehir Samsun'la, Eyüpspor Rize'yle, Kocaelispor Karagümrük'le, Gençlerbirliği Kasımpaşa'yla ve Alanyaspor ise Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Spor bültenini şimdilik noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Lübnan basını Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi ülkede istikrar çabalarına zarar vereceği düşüncesiyle reddettiğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik petrol ambargosu 4. ayına girerken başkent Havana'da yakıt yetersizliği nedeniyle çöplerin toplanmaması ciddi bir halk sağlığı krizine yol açtı. Şehir genelinde biriken atık dağları, sokakları yaşanmaz hale getirirken yetkililer çareyi kontrollü imha adı altında çöpleri yakmakta buldu. Güney Koreli bir aktivistin pasaportu Gazze'ye insani yardım taşıyan filoya ikinci kez katılması üzerine hükümet tarafından askıya alındı. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir düşüş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Dünya genelinde binlerce eğitim kurumunun kullandığı öğrenme yönetim sistemi Canvas büyük bir siber saldırıya uğradı. Sosyal medya devi Meta, Instagram üzerindeki uçtan uca şifreleme özelliğini küresel ölçekte durdurma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

0: psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
2: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 2026 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen 2264 operasyonda 34 milyar 203 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personellerin doğum izni sürelerinde önemli artışlar içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personellerin toplam doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltilirken koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik." dedi. Bakan Uraloğlu, "Bugün temel bir soruyla karşı karşıyayız. Ulaştırma sistemlerinin sadece kapasitesini artırmakla mı yetineceğiz, yoksa onları her koşulda çalışır, güvenilir ve sürdürülebilir hale mi getireceğiz? Son yıllarda yaşanan krizler, alternatifi olmayan her sistemin kırılgan olduğunu açıkça göstermiştir." açıklamasını yaptı. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Ekonomide bugün dolar 45,36, euro 53,31, gram altın 6.933, çeyrek altın 11.342 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas merkez ve çevrelerinin aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 5 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla, Pınarbaşı, Sırız, Tomarz 18, Bünyan, Felahiye, İnce Söz, Vatan, Sarıoğlan 19, Develi ve Yahyalı 20, Yeşilhisar 22 derece. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise hava 10 derece olacak. Çevre illerde Sivas, Yozgat, Nevşehir 19, Niğde 20, Kırşehir 21 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 27 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 68. olan Güven Arva Spor Kulübü'nün açılışı sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere 68 olması ve 17 bin sayısının aslında üzerine çıkmış olması ve her Erva'da artık fazla duyuluyor. Ama özellikle ben gizli kahramanlardan bahsederken de duygulandığım doğru. Bu sefer de duygulandım. Çünkü Okan Bey ile beraber ekip olarak geldiklerinde Demet Hanım orada söylemek istemedi. Hastaneden çıkıp gelen, kanserle mücadele eden ve çok büyük bunun için savaş veren, bazen yoğun bakımdayken kalkıp çocuklarını, gençleri soran bir hanımefendi. Ve buranın açılışında da dua ederken Allah'ım sağlık ver, şuranın açılışını göreyim. Şu çocuklarla birlikte olayım diye dualarına şahit olmuş birisi olarak Okan Başkan'la beraber çoğu zaman programları hastaneden getirip tekrardan hastaneye programdan sonra muhtemelen buradan sonra da hastaneye gidecektir. O mücadelesini gördüğüm zaman bu Erva'nın açılışında nasıl bir çaba sarf ettiğini de bildiğim için duygulandım. Zaten arkadaşları da Okan Başkan başta olmak üzere birçok kişi de gözyaşlarına oldu. Çünkü burada bir dert var ve dertli insanları gördüğümde, derdime ortak insanları gördüğümde, bu memleket derdini çekmek isteyenleri gördüğümde gerçekten duygulanıyorum. Allah sayılarını arttırsın diyorum.
1: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından diş hekimliğinde GETAT uygulamaları konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Derviş Yılmaz şunları söyledi.
3: GETAT yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp. Acaba bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp ifadesi doğru mu? Bana göre doğru değil. Ama bugün yani GETAT o da bir tedavi kolu olmalı. Yani ne bileyim diş hekimi gibi bir de GETAT hekimi olsa olmaz mı?
1: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 şahıs tutuklandı. İYİ Parti Develi Kurucu eski ilçe başkanı, araştırmacı yazar Emir Ali Özçakır hayatını kaybetti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy mahallesinde bulunan ve 1967 yılında tarımsal sulama amaçlı yapılan ve o yıllarda yaklaşık 7.5 milyon metreküp su tutma kapasitesi olan Akköy Barajı'na uzun bir aradan sonra yeniden su geldi. Kayseri'de hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan ve hüküm giyen şahsın yeniden yargılanması yapıldı. Kayseri sporlu futbolcular cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor'la yapacakları maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti. SASMO 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Simay Yıldız Global Award Rank Silver yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Et Yemez Sokak İnce Su.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'le yürütülen ikili ilişkilere ve bölgesel gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye ve Cezayir'in bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesi konusunda ortak bir tutuma sahip olduğunu vurguladı. Öte yandan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cezayir'le imzalanan mutabakat zaptına dikkat çekti. Duran, bu işbirliğiyle dezenformasyon, yalan haber ve doğrulama alanlarında tecrübe paylaşımını artırmayı ve ortak bir çalışma zemini oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden kurulan kurgusal ihale sistematiğiyle ihaleye fesat karıştırıldığı iddia ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik olduğu belirtilen operasyonda şu ana kadar 29 şüpheli gözaltına alındı. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakaları ile ilgili rahatlatan bir açıklama geldi. Örgüt bu durumun yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini duyurdu. DSÖ yetkileri virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu belirterek risk seviyesinin düşük kalacağı mesajını verdi. İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 9 ile 11 Mayıs tarihleri arasında önemli bir etkinliğe imza atıyor. Hatay ve İstanbul'da düzenlenecek olan çevre ve iklim medya turuyla bu alanlardaki çalışmalar yerinde incelenecek. Ekonomi dünyasını ilgilendiren bir düzenleme resmi gazetede yer aldı. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden e-belge düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu tebliğle birlikte kayıtlı ekonominin desteklenmesi, iş süreçlerinin kolaylaştırılması ve zorunlu belgelerin tahsilat bilgileriyle bütünleşik bir şekilde oluşturulması hedefleniyor. Haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Eurolunch'taki gururumuz Fenerbahçe Beko, playoff serisinin 4. maçında bu akşam Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sarı lacivertliler için bu maç final four demek. Temsilcimiz bu akşam parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını son 4 takım arasına yazdıracak. Dev mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Fenerbahçe camiası bir yandan da seçim gündemine odaklanmış durumda. 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda tarih değişikliği masada. Milli maç programı nedeniyle yaşanan çatışma sonrası genel kurulun 13-14 Haziran tarihine kaydırılma ihtimali konuşuluyor. Yönetimin bu konudaki net kararını çok kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbol severleri oldukça yoğun bir program bekliyor. Bu haftanın en dikkat çeken özelliği tüm karşılaşmaların aynı anda cumartesi günü saat 20'de başlayacak olması. Haftanın öne çıkan eşleşmeleri ise şöyle. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırlarken lider Galatasaray, Antalyaspor'u, şampiyonluk rakibini sürdüren Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor'u konuk edecek. Diğer mücadelelerde Göztepe Gaziantep'le, Başakşehir Samsun'la, Eyüpspor Rize'yle, Kocaelispor Karagümrük'le, Gençlerbirliği Kasımpaşa'yla ve Alanyaspor ise Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Spor bültenini şimdilik noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
5: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkezi hekim randevu sisteminde Temmuz 2024'te 3.9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısının bu ay itibariyle 463 bine indiğini, randevu bekleyen vatandaş sayısının ise %83.3 oranında düştüğünü açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 2008'de 13.965 olan toplam yoğun bakım yatak sayısının 2026 itibariyle %242 artarak 47.809'a ulaştığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Arjantin'den Yeşil Burun Adaları'na giden MV Honduras adlı yolcu gemisinde şüpheli bir hantavirüs salgını yaşandığını duyurdu. Salgın kapsamında 3 kişi hayatını kaybederken bir vaka resmen doğrulandı ve 5 şüpheli vaka üzerindeki laboratuvar incelemeleri devam ediyor. Uzmanlar, kanser tedavisinin uzun bir maraton olduğunu belirterek, yüksek moral ve motivasyonun hem tedaviye bağlı yan etkilerle mücadelede hem de iyileşme sürecinde hastalar için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Türkiye, uzuvlarını kaybeden 6000 Gazze'li çocuk için Suriye'nin güneyinde umut tesisi kurmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın organ bağışını dijital ortama taşıyan projesi kapsamında son 8 ayda 105 bin kişi e-devlet üzerinden yaklaşık 400 bin doku ve organ bağışında bulundu. Sistem üzerinden bağış yapanların ailelerine ihtiyaç halinde organ nakli sırasında öncelik hakkı tanınıyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin yerli aşı üretim kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında hepatit A aşısının formülasyon ve dolum aşamalarının ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilerek 81 ilde kullanıma sunulduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, geleceğimizin mimarı kıymetli evlatlarımız başta olmak üzere milletimizin sağlığı ve huzuru için her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz açıklaması yaptı. Uzmanlar, kolon kanserinin artık yalnızca ileri yaş hastalığı olmadığını, 20-50 yaş aralığında görülme oranının giderek arttığını belirterek, "Ben gencim, bana olmaz" düşüncesinin riskli olduğunu ve belirtilerin hemoroid ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Aşı Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Ateşkara, kızamığın yüksek bulaşıcılığı ve ciddi sonuçları nedeniyle aşıların eksiksiz yapılması gerektiğini söyledi. Bu haftanın sağlık gelişmeleri bu kadardı. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
5: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Lübnan basını Cumhurbaşkanı Josep Aoun'un İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi ülkede istikrar çabalarına zarar vereceği düşüncesiyle reddettiğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik petrol ambargosu 4. ayına girerken başkent Havana'da yakıt yetersizliği nedeniyle çöplerin toplanmaması ciddi bir halk sağlığı krizine yol açtı. Şehir genelinde biriken atık dağları, sokakları yaşanmaz hale getirirken yetkililer çareyi kontrollü imha adı altında çöpleri yakmakta buldu. Güney Koreli bir aktivistin pasaportu Gazze'ye insani yardım taşıyan filoya ikinci kez katılması üzerine hükümet tarafından askıya alındı. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir düşüş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Dünya genelinde binlerce eğitim kurumunun kullandığı öğrenme yönetim sistemi Canvas büyük bir siber saldırıya uğradı. Sosyal medya devi Meta, Instagram üzerindeki uçtan uca şifreleme özelliğini küresel ölçekte durdurma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü, bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Mirasın izleri.
3: Dünya kültürel miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi'nden bahsedeceğiz. Edirne'nin kalbinde yükselen bir ihtişam. 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı Padişahı 2. Selim'in talimatıyla inşa edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca bir ibadet mekanı değil, Osmanlı mimarisinin zirve noktasıdır. Burası, Mimar Sinan'ın ustalık eserim olarak nitelendirdiği yaratıcı dehasının en çarpıcı göstergesidir. Kubbelerin göğe doğru yükseldiği cami, devasa boyutlarıyla insanı hemen etkiler. Yalnızca yüksekliği ve genişliği değil, aynı zamanda geometrik kusursuzluğu ve simetrik düzeniyle göz kamaştırır. Ana kubbe, dört büyük ayak üzerine oturur ve bu kubbenin çevresini saran küçük kubbeler, mekana hem zerafet hem de estetik bir denge kazandırır. Caminin iç mekanı, ışığın ve mekanın ustalıkla oynandığı bir alan gibidir. Güneşin farklı saatlerde içeri süzülen ışığı, İznik çinilerinin canlı renkleriyle buluşarak adeta bir görsel şölen yaratır. Selimiye yalnızca bir cami değildir. Bir külliye olarak Osmanlı toplumunun sosyal ve kültürel dokusunu yansıtır. Avlusunda yer alan çarşılar, kütüphane ve eğitim kurumları, halkın günlük yaşamını ibadetle birleştiren bir merkezi oluşturur. El yazması eserlerinin sergilendiği kütüphane, dönemin entelektüel yaşamına ışık tutarken, avludaki çiniler, Osmanlı bezemelerinin ve İznik çini sanatının en güzel örneklerini gözler önüne serer. Bu çiniler yalnızca teknik açıdan değil, renk ve motif çeşitliliğiyle de benzersizdir. Selimiye'deki iç dekorasyon, hala bu sanat formunda rakipsiz kabul edilir. Mimar Sinan, Selimiye'yi planlarken hem teknik hem de estetik açıdan sınırları zorlamıştır. Ayakta duran her sütun, kemer ve kubbe onun mühendislik dehasını ortaya koyar. Caminin simetrisi, kubbenin orantısı ve mekanın içindeki görsel uyum, onun sanatsal vizyonunun en açık kanıtıdır. Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin altın çağının bir yansımasıdır. Sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir mimarlık manifestosu, bir kültür ve sanat mabedidir. Bugün Selimiye'yi ziyaret edenler, tarihin ve sanatın iç içe geçtiği bu alanda zamanın ötesine bir yolculuk yapar. Her adımda Mimar Sinan'ın dehasını, Osmanlı toplumunun estetik anlayışını ve ibadetle sanatın birleşimini hisseder. Caminin kubbesi gökyüzüne yükselirken insanı da ruhsal bir yükselişe davet eder. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak hazinesidir. Burada geçmişin, sanatın ve inancın bir araya geldiği bu eşsiz mekan, ziyaretçilerine yüzyıllar boyunca büyüleyici bir deneyim sunmaya devam etmektedir. Selimiye, taşlarında, kubbelerinde ve çinilerinde yaşayan bir tarih, bir kültür ve bir sanat destanıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki Dünya Mirası'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Mirasın izleri.

0: psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 2026 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen 2264 operasyonda 34 milyar 203 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasa dalgalanmaya yol açtı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personellerin doğum izni sürelerinde önemli artışlar içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personellerin toplam doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltilirken koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik." dedi. Bakan Uraloğlu, "Bugün temel bir soruyla karşı karşıyayız. Ulaştırma sistemlerinin sadece kapasitesini artırmakla mı yetineceğiz, yoksa onları her koşulda çalışır, güvenilir ve sürdürülebilir hale mi getireceğiz? Son yıllarda yaşanan krizler, alternatifi olmayan her sistemin kırılgan olduğunu açıkça göstermiştir." açıklamasını yaptı. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45,36, euro 53,31, gram altın 6.933, çeyrek altın 11.342 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bazı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas merkez ve çevrelerinin aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 5 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla, Pınarbaşı, Sarız, Tomarz 18, Bünyan, Felahiye, İnce, Soğuzvatan, Sarıoğlan 19, Develi ve Yahyalı 20, Yeşilhisar 22 derece. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise hava 10 derece olacak. Çevre illerde Sivas, Yozgat, Nevşehir 19, Niğde 20, Kırşehir 21 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 27 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.
2: Dijital Manşet.
3: Merhaba, Dijital Manşet'i dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Türkiye'de Aralık 2025 sonu itibariyle TRA bilgi sistemi kayıtlarında yer alan TR uzantılı aktif alan adı sayısı 1,3 milyonu buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri kullanım ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerden başta kobalt sülfür olmak üzere pil üretiminde kullanılan maddelerin geri kazanılmasını sağlayan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yenilikçi bir yöntem geliştirdi. Astronomlar Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Gökbilimciler sistemimizden geçen 3 ay Atlas adlı yıldızlar arası kuyruklu yıldızın güneş sistemindeki benzerlerinden 30 kat daha fazla ağır su içerdiğini ve dondurucu bir ortamda oluştuğunu keşfetti. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 4 lise öğrencisi geri dönüşüm malzemeleriyle insansız kara aracı prototipi yaptı. Uzmanlar, sosyal medya fenomenleri ve e-ticaret platformlarındaki yönlendirici unsurların tüketiciye yol gösteren araçlar gibi görünse de satın alma kararlarını büyük ölçüde şekillendiren güçlü pazarlama mekanizmaları haline geldiği uyarısında bulunuyor. Dijital Manşet'i dinlediniz. Sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Dijital Manşet.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 68. olan Güven Arva Spor Kulübü'nün açılışı sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere 68 olması ve 17 bin sayısının aslında üzerine çıkmış olması ve her Erva'da artık fazla duyuluyor. Ama özellikle ben gizli kahramanlardan bahsederken de duygulandığım doğru. Bu sefer de duygulandım. Çünkü Okan Bey ile beraber ekip olarak geldiklerinde Demet Hanım orada söylemek istemedi. Hastaneden çıkıp gelen, kanserle mücadele eden ve çok büyük bunun için savaş veren, bazen yoğun bakımdayken kalkıp çocuklarını, gençleri soran bir hanımefendi. Ve buranın açılışında da dua ederken Allah'ım sağlık ver, şuranın açılışını göreyim. Şu çocuklarla birlikte olayım diye dualarına şahit olmuş birisi olarak Okan Başkan'la beraber çoğu zaman programları hastaneden getirip tekrardan hastaneye programdan sonra muhtemelen buradan sonra da hastaneye gidecektir. O mücadelesini gördüğüm zaman bu Erva'nın açılışında nasıl bir çaba sarf ettiğini de bildiğim için duygulandım. Zaten arkadaşları da Okan Başkan başta olmak üzere birçok kişi de gözyaşlarına oldu. Çünkü burada bir dert var ve dertli insanları gördüğümde, derdime ortak insanları gördüğümde, bu memleket derdini çekmek isteyenleri gördüğümde gerçekten duygulanıyorum. Allah sayılarını arttırsın diyorum.
1: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından diş hekimliğinde GetAt uygulamaları konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Derviş Yılmaz şunları söyledi.
3: GetAt yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp. Acaba bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp ifadesi doğru mu? Bana göre doğru değil. Ama bugün yani GetAt o da bir tedavi kolu olmalı. Yani ne bileyim diş hekimi gibi bir de GetAt hekimi olsa olmaz mı?
1: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 şahıs tutuklandı. İYİ Parti Develi kurucu eski ilçe başkanı, araştırmacı yazar Emir Ali Özçakır hayatını kaybetti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy mahallesinde bulunan ve 1967 yılında tarımsal sulama amaçlı yapılan ve o yıllarda yaklaşık 7.5 milyon metreküp su tutma kapasitesi olan Akköy barajına uzun bir aradan sonra yeniden su geldi. Kayseri'de hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan ve hüküm giyen şahsın yeniden yargılanması yapıldı. Kayseri sporlu futbolcular cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor'la yapacakları maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti. SASMO 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Simay Yıldız, Global Award Rank Silver yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin.

0: geleceğiniz için iyi bir fikir. Rahatlık onda,
1: şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil. Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Senin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'le yürütülen ikili ilişkilere ve bölgesel gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye ve Cezayir'in bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesi konusunda ortak bir tutuma sahip olduğunu vurguladı. Öte yandan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cezayir'le imzalanan mutabakat zaptına dikkat çekti. Duran, bu işbirliğiyle dezenformasyon, yalan haber ve doğrulama alanlarında tecrübe paylaşımını artırmayı ve ortak bir çalışma zemini oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden kurulan kurgusal ihale sistematiğiyle ihaleye fesat karıştırıldığı iddia ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik olduğu belirtilen operasyonda şu ana kadar 29 şüpheli gözaltına alındı. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarıyla ilgili rahatlatan bir açıklama geldi. Örgüt bu durumun yeni bir küresel pandemi anlamına gelmektedir. Medine duyurdu. DSÖ yetkileri virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu belirterek risk seviyesinin düşük kalacağı mesajını verdi. İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 9 ile 11 Mayıs tarihleri arasında önemli bir etkinliğe imza atıyor. Hatay ve İstanbul'da düzenlenecek olan çevre ve iklim medya turuyla bu alanlardaki çalışmalar yerinde incelenecek. Ekonomi dünyasını ilgilendiren bir düzenleme resmi gazetede yer aldı. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden e-belge düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu tebliğle birlikte kayıtlı ekonominin desteklenmesi, iş süreçlerinin kolaylaştırılması ve zorunlu belgelerin tahsilat bilgileriyle bütünleşik bir şekilde oluşturulması hedefleniyor. Haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Eurolunch'taki gururumuz Fenerbahçe Beko, playoff serisinin 4. maçında bu akşam Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sarı lacivertliler için bu maç final four demek. Temsilcimiz bu akşam parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını son 4 takım arasına yazdıracak. Dev mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Fenerbahçe camiası bir yandan da seçim gündemine odaklanmış durumda. 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda tarih değişikliği masada. Milli maç programı nedeniyle yaşanan çatışma sonrası genel kurulun 13-14 Haziran tarihine kaydırılma ihtimali konuşuluyor. Yönetimin bu konudaki net kararını çok kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbol severleri oldukça yoğun bir program bekliyor. Bu haftanın en dikkat çeken özelliği tüm karşılaşmaların aynı anda cumartesi günü saat 20'de başlayacak olması. Haftanın öne çıkan eşleşmeleri ise şöyle. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırlarken lider Galatasaray, Antalyaspor'u, şampiyonluk rakibini sürdüren Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor'u konuk edecek. Diğer mücadelelerde Göztepe Gaziantep'le, Başakşehir Samsun'la, Eyüpspor Rize ile, Kocaelispor Karagümrük'le, Gençlerbirliği Kasımpaşa'yla ve Alanyaspor ise Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Spor bültenini şimdilik noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
2: Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy. Her hafta alanında uzman konukları ağırladığımız programımızın bugünkü konuğu psikolog Ceyda Ünal bizlerle birlikte. Ceyda Hanım hoş geldiniz.
4: Hoş buldum, merhabalar.
2: Nasılsınız?
4: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Biz bugün Ceyda Hanım'la birlikte akran zorbalığı hakkında konuşacağız. Son zamanlarda da bayağı böyle karşımıza çıkan olaylar. Umarım başınızda yoktur ama eğer sorularınız olursa 0352 336 2598 tekrarlıyorum. 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Ceyda Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlamak istiyorum. Sonrasında konumuza geçelim.
4: Tabii ki. Ben Nuh Naci Azgan Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2022 yılında mezun oldum. 2,5 yıl bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine çalıştım. 1,5 yıl bir klinikte çalıştım. Şu an fi psikoloji bünyesinde yetişkinler, ergenler ve çocuklarla çalışıyorum. Yani yaklaşık 4 yıl oldu ve mesleğimi çok severek yapıyorum. Gerçekten psikoloji çok derin bir hazine ve insanlara yardım edebilmek, farkındalık kazandırmak beni çok iyi hissettiriyor.
2: Evet, o gözlerinizdeki ışıktan belli oluyor. Çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Şimdi akran zorbalığı dedik biz ama bu akran zorbalığı nedir diye başlayalım. En genelden hem dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de anlasınlar konusu.
4: Akran zorbalığı sadece şiddetle ilgili bir şey değil. Ortamda aslında bir güç dengesizliği var. Yani çocuklar arasında da olsa, yetişkinler arasında da olsa bir güç dengesizliği. Bu fiziksel de olabilir, konumsal bir dengesizlik de olabilir. Ama hani iki taraf birbirine çok da eşit değil aslında. Ardından sistematik ve tekrar eden bir şey olması gerekiyor. Çünkü bu sıradan bir anlaşmazlık ve çatışma değil. Maalesef hani uzun süreli devam eden, sistematik ve sürekli olarak devam eden bir durum. Ve mağdur olan kişiye rahatsızlık veriyor. Hani fiziksel ve zihinsel rahatsızlık hissi, sosyal anlamda kendini geri çekme, belki depresif bir hal vesaire. Hani bu tarz daha olumsuz durumlar uzun süreli devam ediyor ve ortamda bir güç dengesizliği, eşitsizliği vardır.
2: Evet, şimdi böyle kısa kısa bahsettiniz ama çocuğun okulda zorbalığa uğradığını nasıl anlayabiliriz? Yani çocuk işte sessizleşebilir, okula gitmek istemeyebilir. Bu durumlarda nasıl bize işaretler verir?
4: Aslında çocukların biz genelde davranışlarına bakıyoruz ama hani bu davranışların arka planında ne var çok dikkat etmiyoruz. Burada en önemli belirtilerden biri dediğiniz gibi hani okula gitmek istememe, uyku ve iştah değişiklikleri, davranış değişiklikleri, bazı kişilerde birazcık daha öfkeli bir hal olurken bazılarında daha fazla içe kapanma, sessizleşme olabiliyor. Okulla ilgili şeyler duymak istememe, okuldan nefret etme, ders başarılarında belirgin düşüş, onun dışında birazcık daha böyle belki fiziksel hastalıklar olabilir. Hani yoğun bir şekilde stres hissettiği için ve bunu sürekli içine attığı için. Hani bu tarz huzursuzluk hali çok fazla belirgin olmaya başladığında hani çocukta acaba neler oluyor? Dikkat etmek lazım. Ha burada çocuk direkt içine kapandı, okula gitmek istemiyor, işte başarısında düşüş var, o zaman zorbalığa uğruyor diyemeyiz. Bazı yoğun kaygı durumlarında, depresyon, işte kaygı bozuklukları ya da başka hastalıklarda da bu belirtiler görülebilir ama zorbalıkta önemli olan şeylerden birisi dediğimiz gibi bir şeylerin sürekli olması. Mesela çocuğun eşyaları sürekli kayboluyor, çalınıyor, zarar görüyor. Belki telefonla çok yoğun uğraşmaya başlıyor da tam tersi orada olan şeylerden dolayı telefondan korkma, geri çekilme, kaygı duyma gibi. Hani birazcık daha aslında çocuğu tanımak burada önemli oluyor. Hani ailenin son zamanlarda neden böyle oldun, neden bu tarz kendini bizden geri çekiyorsun, bir şeyler var mı anlatabilirsin yaklaşımı çocuğu açabilirken ne oldu anlat, çabuk anlat, ne karıştırıyorsun, ne saklıyorsun gibi daha böyle sert tepkiler ya da kaygı, panik halinde sorular çocuğu açılmasını engelleyebilir.
2: Evet, tam da bunu soracaktım. Bazı aileler çok baskıcı olabiliyor. Yani niye sessizleştin ya da niye okulu istemiyorsun, şöyle mi böyle mi falan bir sürü senaryo kurabiliyor bazı annelerimiz özellikle. Bu durumda neler yapmalıyız peki? Yani çocuğumuza nasıl davranalım? Zorbalık yaşıyorsa bunu fark ettik. Farkındalık sahibi bir aileyiz. Çocuğumuzu biliyoruz ve zorbalık yaşıyor. Direkt okulu basıp o çocuğa sen niye böyle yapıyorsun mu demeliyiz yoksa
5: daha arka planda kalıp çocuğu mu desteklemeliyiz?
4: İlk başta bir şeylerin neden olduğunu aslında anlamaya çalışmamız gerekiyor. Burada hani ebeveynlere evet hep biz işte sakin kalın, anlayışlı olmaya çalışın diyoruz. Hani zor olan kısım bu ama gerçekten de böyle olunması gerekiyor. Çünkü çocuklar sorgulamaya, baskıya ve böyle çok soru cevap kısmına maruz kaldıklarında kendilerini daha da çok kapatıp suçlu hissetmeye başlıyorlar. Ya da belki daha hassas bir şekilde düşünüp işte ailem çok öfkelenir, kaygılanır, daha fazla sıkıntı çıkabilir. O yüzden ben susayım, sessiz kalayım, halletmeye çalışayım, kendim bunun üstesinden gelmeye çalışayım gibi düşünebiliyor ama bu mağdur olan çocukta daha fazla çaresizlik hissine yol açabiliyor. Çünkü aileye anlatamıyor. Zaten okulda anlaşılamıyor, belki dışlanıyor, belki çoğu kişi tarafından farklı olumsuz muamelelere maruz kalıyor. O noktada hani çok yalnız kalıp ne yapacağını bilemeyebilir. Ailenin böyle soru cevap ve sorgular tavırdan ziyade ben senin yanındayım, ne olursa olsun anlatabilirsin, yani ortada bir şey varsa çözmeye çalışabiliriz gibi daha çözüm odaklı yaklaşması çocuğun daha güvende hissetmesine sağlar. Burada en önemli şey çocuğun önce güvende hissetmesini sağlamak. Çünkü çocuk zaten mağdur ve güvende hissetmiyor, yalnız hissediyor. İlk başta bizim bu hissi aşmamız gerekiyor ki çocuk açılabilsin. Ama açıldıktan sonraki yaklaşım da burada çok önemli. Yani dediğiniz gibi işte okulu basalım, herkese haddini bildirelim tarzı bir çıkış. Yine ben suçlu olacağım. Bu sefer çünkü işte ispiyonca olacağım. Zayıfsın, eziksin, zavallısın. Hani ailen devreye giriyor gibi. Yine yani mağdur çocuğu daha da mağdur etmeye yönelik bir şeye dönüşecek. Orada birazcık daha sakin kalıp sistematik bir şekilde ilerlemek lazım. Gerekirse ilk başta işte çocuktan bilgi alıp sonra öğretmenle, sonra rehber öğretmenle, okulla iletişime geçip böyle her şeyi adım adım takip edip biraz çözüm odaklı yaklaşmak lazım.
5: Kesinlikle. Bir de şey var ya, böyle çocuklar kendi aralarında halleder, biz de neler gördük diyen anne babalar da var tabii ki. Bunlar hangi noktada müdahil olmalılar olaya?
4: Zorbalıkta en önemli şey gerçekten o sistematiklik ve süreklilik hali. Yani bu bir kez arkadaşımla sıkıntı yaşadım, küstük, kavga ettik olayı değil. Uzun bir süre sistematik bir şekilde olması ve maalesef zorbalık yapan kişinin bunu bile isteye, bilinçli incitmek için yapmış olması gerekiyor. Burada hani yanlışlıkla olan, şaka olan bir durum söz konusu değil. Çünkü mağdur olan çocuk rahatsız ve bu uzun süreli tekrar ediyor ve bir güç dengesizliği var. Bu bazen fiziksel oluyor, yani genelde zorbalık yapan çocuk deyince böyle daha işte iri yarı, daha böyle uzun boylu, o kişiden daha büyük birisi olarak düşünülüyor. Bu oluyor evet fiziksel kısmında ama işin belki birazcık daha böyle baskın karakterli kısmı olabilir. Genelde maalesef zorbalar birazcık daha böyle sessiz, hassas, daha duygusal yapıda, belki daha başarılı olan, hani gözüne kestirdiği gücümün yetebileceğini düşündüğüm kişiye yöneleyim gibi bir şeyle bunu gerçekleştiriyor. Bu o yüzden hani küçümsenecek, işte bu sadece bir çocuk geçer deyip görmezden gelinecek bir durum değil. Maalesef burada yine olan mağdur oluyor ve ben değerli değilim, kimse beni desteklemiyor, görmüyor, anlayamıyor ve bu olay hep devam ediyor. Ben kendimi de koruyamıyorum, yetersizim hislerini pekiştirerek o çocuk hani oradan çıkamaz bir şekilde çukurun içinde yapayalnız kalıyor. Burada önemli olan hani erken fark edip müdahale etmeye çalışmak.
5: Evet. Şimdi biz hep mağdur olan çocuğa baktık ve onun ailesine baktık. Ama zorbalığı yapan bizim çocuğumuzsa o durumda ne yapmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz?
4: Dediğiniz gibi çok konuşulmayan kısım da burası. Hep böyle diğer taraf üzerinden değerlendirip işte şunu yapalım, bunu yapalım diyoruz ama zorbalık yapan çocukta da evet hani bu davranış kesinlikle doğru değil. Hani bunu burada işte görmezden gelip yapma etme, aman bir daha olmasın gibi geçiştirmemek
5: gerekiyor. Ya da cezalandırmak.
4: Cezalandırmak da genelde özellikle fiziksel cezalar ya da böyle çok sert katı cezalar anlık durumu kurtarıyor. Ona bir şey demiyoruz ama uzun vadede kalıcı bir davranış çözümü,
5: belki daha fazla yapacak,
4: hedefliyorsak asla geçerli değil. Çünkü o çocuk bu sefer gizleyerek yapmaya başlıyor. Sert bir ceza var, tamam o zaman ben de bunu sessiz sessiz yapayım. Çünkü orada biz o çocuğun neden bunu yaptığını anlamaya çalışmıyoruz. Bu şey demek değil hani tamam işte her şeyi bir şeye bağlayalım, o çocuğun da sıkıntısı var, o zaman davranış normal değil. Bu davranış kesinlikle yanlış ama çocuk neden bunu yapıyor? Güçlü mü görünmek istiyor? sosyal anlamda kendini mi göstermek istiyor? Ailesinden göremediği ilgiyi dışarıda arayıp onu mu uyguluyor? Ailesine gördüğü davranışları yansıtıyor mu? Ya da sosyal çevreden etkilendiği, idol olarak aldığı farklı kişiler mi var? Hani neden bunu yapma ihtiyacı hissediyor? Burada ne oluyor? Ve neden empati kurmuyor? Yani o karşıdaki kişinin neler hissettiğini neden anlamak istemiyor? Da neyi görmüyor, neyi düşünmüyor? Hatta işin içine birazcık daha sosyal medya ve sanal ortamlar girdiğinde maalesef karşıdaki insanın davranışlarını, duygularını çok göremediğimiz, tahmin edemediğimiz için birazcık daha o empati kısmı kapanıyor ve daha böyle duygulardan uzak hareket ediyoruz. Yeri gerekiyorsa çocuğa gerçekten sert bir şekilde hani bir şeyleri söylemek gerekiyor. Bu davranış kesinlikle doğru değil, kabul edilebilir değil. Bunu yaparak kendini gösteremezsin, kişiliğini geliştiremezsin. Güçlü olmak demek bir başkasına, zayıf gördüğün kişiye zorbalık yapmak, fiziksel olarak bir şeyler yapmak, psikolojik olarak bir şeyler yapmak değildir gibi öğretici yaklaşıp ama davranışların sorumluluğunu ve sonuçlarını da göstermek gerekiyor. Yani böyle devam edersen bu işin hukuki boyutları da var. Yani ceza alabilirsin, okulda yaptırım olabilir tarzı açıklamalar da yapmak gerekiyor.
5: Kesinlikle. Şimdi sosyal medya dediniz, son dönemlerde çok fazla gördük. İşte 5 tane kız gidip arkadaşlarının evini basıyorlar, ellerinde işte yasak şeyler, maddeler, bir şeyler. Ya da kavga ediyorlar, saçından tutuyor, şey yapıyor, bak diyor ben yaptım diyor, videoya çekiyorlar falan. Bunlar da çok sıkıntılı durumlar tabii ki. Bu durumlarda neler yapmalı aileler?
4: Ailelerin en çok kullandığı cümlelerden birisi benim çocuğum yapmaz. Yani bu mağdur olan kısım için de böyle, zorbalık yapan kısım
5: ama
4: için
5: kanıtı
4: de
5: kendileri çekiyor.
4: Tabii ki yani benim çocuğum yapmaz. Burada çocuğum yapmazdan ziyade niye böyle bir şey oluyor? Yani bu hepimizin de başına gelebilir. Yani bu tarz olumsuz durumlar sadece arkadaşımın, komşumun ya da televizyonda gördüğüm kişinin başına gelecek diye bir şey yok. Hepimiz bu tarz şeylerin potansiyel adayıyız ama burada birazcık daha çözüm odaklı yaklaşıp böyle bir durum var. Evet, üzücü, gıcık edici, yani rahatsız edici bir durum ama bunu nasıl çözebiliriz? Nasıl müdahale edebiliriz? İki taraf için de birazcık daha iş birliğine açık olmak lazım. Çünkü zorbalığı devam ettiren şeylerden biri bazen ailelerin tutumları oluyor. Şimdi zorbalığa uğrayan çocuğun ailesi işte okula başvuruyor. Öğretmenler karşı aileye ve çocuğu uyarıyor vesaire. Aile diyor ki benim çocuğum bunu yapmaz. Bir yalan var, iftira var. Ama böyle üstü kapatma kısmında maalesef olay katlanarak artmaya devam ediyor ve çok daha korkunç yerlere varıyor. Çünkü biz korkunç bir olay, bir katliam, bir saldırganlık olayı olduğunda aa niye böyle oldu tüh diyoruz ama arka planda bunun çok büyük bu tarz sinyalleri oluyor. O sinyalleri görmezden gelmek maalesef buna çanak tutmak oluyor. Çocukları daha da yalnızlaştırmak gibi oluyor. Burada yetişkinler olarak bizim hani öfkeyle çıkışıp işte çocuğun yerine hareket etmek yerine çocuğu da dahil ederek sistemli bir şekilde çözüm odaklı ilerlememiz gerekiyor.
5: Evet, şimdi yine sosyal medyada kamera görüntülerinden izlediğimiz işte son bir Kahramanmaraş'taki olay vardı. Buradan hayatını kaybedenlere rahmet dileyelim. Orada da işte çocuğun aslında daha önce psikolojik tedavi görmesi gerektiğinin kanıtı varmış ama aile yapmamış. Yani olaylar çok farklı yerlere gidebiliyor dediğiniz gibi. Peki orada şey de demişlerdi, oyunlardan etkileniyor çocuklar. Bu konuda neler söylersiniz?
4: Aslında demin söylediğiniz hani bu tarz işte bir olay gerçekleştiğinde videolarını çekip sosyal medyaya atıp sonra oradan işte beğeni, yorum vesaire bunların etkisiyle maalesef popülerlik artıyor. Ve bir şey ne kadar çok görünürse, ne kadar çok etrafta olursa o kadar normalleştiriliyor aslında. Farkında olmadan biz duyarsızlaşmaya başlıyoruz. Bazen o sosyal medya içerikleri, haber içerikleri, o başlıklar, dizilerde gördüğümüz içerikler, oyunlardaki içerikler derken tek bir şeyden bir olay doğmuyor da hepsi bir araya gelerek ve üzerine gidilmediğinde, çözüm odaklı yaklaşılmadığında böyle katlanarak, çığ gibi büyüyerek korkunç bir felakete dönüşüyor. O noktada bizim çocuklara özellikle empati ve doğru ilişkiyi, doğru iletişimi, doğru etkileşimi nasıl kurabileceğini, bunları nasıl sürdürebileceğini anlatmamız gerekiyor. Çünkü en büyük olaylar aslında iletişimsizlikten, sağlıksız ilişkilerden ve empatisizlikten geliyor. Ve bu ailede başlıyor diyoruz ama sadece ailede de bitmiyor. Bizim hani okul olarak da, toplum olarak da hepimizin sorumlulukları var. Biz farkında olmadan gücü daha böyle zorbalık yapan, fiziksel şiddet gösteren kişilere yönelttiğimizde çocuk da küçük yaştan itibaren ne kadar böyle iri yarı olursam, fiziksel bir şeyler yapıp karşımdaki kişiyi ezersem, belki şiddet uygularsam o kadar güçlüyüm ve görünürüm diye düşünerek böyle hareket ediyor. Ama bizim bu görünürlüğün sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için çocuklara evet belki birileri tarafından görülmek, ilgi görmek, değer görmek istiyorsun ama değer görmek kabalık, sataşmak, zorbalık yapmak değil. Tam tersine birazcık daha böyle akılla, bilgiyle, kültürle, eğitimle olur kısmını hepimizin kendi sorumluluklarını yaparak pekiştirmesi gerekiyor. Çocuklar yanlışı biz yetişkinlerden öğreniyor çünkü.
5: Evet, çok güzel söylediniz gerçekten. Keşke herkes bunu yapsa. Şimdi evet ailede başlıyor dedik ama işte öğretmenler de ya illaki rehberlik öğretmenleri bunu yapıyordur ama şakayla zorbalık arasındaki çizgiyi nasıl anlatmalılar?
4: Şimdi şaka genelde böyle karşı tarafı da bizi de yapan kişiyi de güldüren, hani ortada bir komiklik oluşturan bir durumdur. Ve hani şaka sistematik bir şekilde ilerlemez. Sürekli bir şekilde aynı şaka yapılmaz. Onda da bir süre sonra komik gülmeyi bırakırız. Evet. Zorbalık da zaten yine hani dediğimiz gibi bir kerelik olan bir olay, iki kerelik olan bir olay değil. Bu uzun süreli vardır. Mesela sınıf içindeki o küçük zorbalıklar nasıl anlaşılabilir? Göz devirmeler, belirli bir kişiyi, bir grubun ya da bütün sınıfın dışlaması, işte belki lakap takma, alay etme, dedikodu yayma, sosyal medya hesaplarından o kişiye yönelik bazı mesajlar, fotoğraflar, videolar ya da işte göndermeli ifadeler paylaşmak vesaire. Bunlar aslında bir sürü birikmiş bir şekilde ilerleyen belirtiler. Ama bir öğretmen bu bir şaka, işte fazla alınıyorsun, abartma, her şey seninle ilgili değil tarzı yaklaştığında yine mağdur olan çocuk ben herhalde çok hassasım, ben zayıfım, güçsüzüm, ben baş edemiyorum, alınıyorum, sıkıntı bende. Hani onlarda bir şey yok gibi düşünebilir. Oysa bu ortada dönen bir sürü olayın içinde o çocuk kaybolup gidiyor, ailesine anlatamıyor ya da anlatınca da anlaşılamadığını görünce anlatmak da boş. Ben hani bu şekilde yaşayacağım, hep buna maruz kalacağım diyerek o kabuğuna çekilip orada yaşamaya devam ediyor. Burada o şaka kısmı o kişiyi rahatlatmalı ya da güldürmeli ama burada bir rahatsızlık, olumsuzluk durumu söz konusu. O yüzden hani zorbalık ihtimali düşünülebilir böyle durumlarda.
5: Evet, şimdi öğretmenlerden yine devam etmek istiyorum. Sınıfta bir zorbalığı fark ettiler. Az önce saydıklarınız işte çocuk belki tek yalnız kalıyor. İşte herkes onu bir dışlıyor falan. Öğretmen bunu gördü, öğrendi. En sık yaptığı hata nedir burada öğretmenin?
4: Yüzleştirmek. Bir arada, hep bir arada. Hadi gelin konuşup barışın, el sıkışıp kaynaşın, sarılın gibi böyle hemen o sevgi pıtırcıklığına geçiliyor ama burada önce ona geçmeden birazcık durumu anlamaya, iki tarafı farklı zamanlarda, farklı yerlerde dinleyip neden olduğunu, hani bir şey varsa niye var, ne zaman çıktı, o güç dengesizliği var mı, bu sistematik bir şekilde mi ilerliyor, bunun belirtileri neler, bunları tek tek böyle çözmek, anlamak gerekiyor. Çünkü diğer türlü zorba çocuğun, zorba kişilerin karşısında mağdur olanlar daha da çekinebilir, dona kalabilir, suskunlaşabilir ya da ben abarttım, ben yanlış anladım galiba gibi kendini geri çekip korumak isteyebilir. Çünkü bu sefer oradan sonra o çocuğun üzerine tekrar gidecek. İşte ispiyonladın, şikayet etmişsin. Oradan da ayrı bir zorbalık çıkıp hani o çocuk daha da böyle kötü bir duruma sokulacağı için ben kimseye anlatmayayım, kimse de bilmesin, bu böyle kalsın, bir şekilde biter gibi düşünür. Bitmezse de ben hep buna maruz kalacağım. Orada o yüzleştirmeyi yapmamak ve olayların üstünü kapatmamaya çalışmak lazım. Öğretmenlerin hatalarından biri bu. Hani belki insan ister istemez işte bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi düşünüp çok deşersem daha çok sıkıntı çıkar. O yüzden uğraşmayayım. Nasıl olsa hallederler. Çocuktur bunlar, barışır gibi düşünebilir ama maalesef böyle olmuyor. Çocuklar çünkü sorun çözme yetilerini de biz yetişkinleri gözlemleyerek, izleyerek ve bir şeyler öğrenerek kazanıyorlar. Onu vermediğimizde kendi hallerinde orada burada gördükleri, örnek aldıkları kişilerden gördükleri şeyi uyguluyorlar maalesef.
5: Evet, şimdi şunu da sormak istiyorum ben. Çocuğun bir sorunu var, zorbalığa uğruyor ya da zorbalık yapıyor. Aile içindeyiz, akşam oturuyoruz. İşte çocuk anlattı, böyle böyle oldu bugün okulda, şunlar oldu falan dedi. Anne hemen dönüyor babaya, diyor ki bak sen şey yapamadın. Ya da baba anneye dönüyor, diyor ki işte sen çok nazlı yetiştirdin. Onun eli armut mu topluyordu, niye vurmadı bir tane falan tarzında konuşmalar geçiyor. Ve bu bir aile sorunu olmaya başlıyor. Bunu böyle yapmalı mıyız çocuğun sorunu?
4: Bu aile terapi ortamı gibi bir şeye dönüşüyor ama maalesef ailenin yeri bu değildir. aileler kendi içerisindeki, özellikle anne babalar kendi arasında yaşadığı sorunları ya da akrabalarla, aileyle yaşadıkları sorunları çocuklara yansıttıklarında çocuklar hemen kendilerine pay çıkarıyor. Benim yüzümden oldu. Bu tartışmayı, olayı ben çıkardım. O zaman susayım. Hemen orada bir susma, içine kapanma, sessiz kalma ya da kendi bir şeyler yapma girişimine giriyor. Orada hani hep diyoruz ya işte sakin kalın, anlayışlı olmaya çalışın. Hep burada devreye giriyor aslında. Bu tarz sistemkar söylenmeler maalesef çözüm getirmiyor. Evet, belki anlık bizi rahatlattığını düşünüyoruz ama maalesef rahatlatmıyor. Daha da olayları pekiştiriyor. Çünkü iş artık savunmaya geçiyor. Sen şöyle yaptın, böyle oldu. Sen zamanında bana bunu yaptın vesaire. Ortalık hani çocuktan, o konudan uzaklaşıp bambaşka yerlere gidiyor. Bizim orada odaklanmamız gereken olay, çocuk yapıyorsa da ya da başkası ona bir şeyler yapıyorsa da bu niye oluyor, nasıl oluyor? Öğretmenle konuşalım, okulla konuşalım. Okul, öğretmen buna ilgili bir şey yapmıyor mu? O zaman daha üst yerlere başvuralım. İşte bunun hani müdürlüklere gidelim, belki avukatlara, hukuki kısımlara başvuralım gibi daha detaylı kısımlarına gidilmesi lazım. Burada önemli olan çocuk ben değerliyim, ben görülüyorum, anlaşılıyorum ve etrafımda ailem, sevdiklerim benim için çözüm odaklı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve demek ki karşı tarafın yaptığı davranış yanlış. Ben de bununla ilgili değer görebilecek kadar önemli bir insanım. Çok da güçsüz değilim, zayıf değilim. Bu herkesin başına gelebilir duygusunu, düşüncesini anlaması gerekiyor.
5: Evet, şimdi aile içinde böyle bir durum çıkıyor. Bir de şöyle bir şey var. İki tane atıyorum eltinin çocukları işte ya da çok yakın komşuların çok iyi anlaşıyorlar ama çocuklar kavga edince bir onların da arası bozuluyor falan. Bunun için neler söylersiniz?
4: İşte maalesef yetişkinler farkında olmadan olayları çok fazla çocuklara yansıtıyorlar. Yani bir şey olduğunda evde ilk gördüğü kişi çocuk olunca ona derdini anlatma, yakınma. İşte senin halan da bunu yaptı, senin komşun da şunu yaptı, babaannen, anneannen şunu yaptı, baban şöyle yaptı vesaire. Maalesef çocuklar bunları özellikle küçük yaştaysa kendi hayal güçleriyle ve kendi hani dünyaya bakış açılarıyla, kendi algılarıyla aslında yorumluyorlar ve çok yanlış yorumluyorlar. Yani sandığımız gibi bir yetişkine bir şeyler anlatıyormuş gibi anlamıyor çocuklar. Kendi dünyalarında çok bambaşka, hani çok net sonuçlara ulaştırıyorlar. Hani o canavar, o kötü, işte annemi çok üzmüş, ağlatmış. Oysa yetişkinler arasında bir problem varsa hani karşılıklı bir şeyler vardı demek. Yani iki tarafında hataları, sıkıntıları, bir şeyler yaşanmıştır. Ondan kaynaklanan sorunlar vardır. Ama çocuklar bu detaylı kısmı, derin kısmı odaklanmadan o kötü, o iyi gibi çok daha net şeylere varıp kendileri de hani başka kişilere, arkadaşlarına, kendi iç dünyalarına bunu uygularlar. Burada maalesef her şeyi çocuklara yansıtmamak gerekiyor. Çocuklara birazcık daha böyle dert yakınma, anlatma değil de hani üzgünüm, bilmem şu kalbimi kırdı, kötü hissediyorum gibi daha kısa kısa bilgiler verip hani her şeyi de saklamadan birazcık onun dozunu ayarlamak lazım. Ve iki çocuk arasında sıkıntı yaşanıyorsa çözüm yolları gösterilip sorumluluğu birazcık çocuklara vermek lazım. Yani hemen bir olay olduğunda ertesi gün okulda bir veli görmek, evet çocuk için o an güçlendirici bir şey, arkamda biri var, ama çocuğa çözüm yolu öğretmiş olmuyoruz. Bu sefer çocuk hep başkasına güvenmiş oluyor. Abimi çağırayım, babamı çağırayım, ablamı çağırayım, kuzenimi çağırayım gibi devreye başkaları giriyor. Ama bizim çocuğa öğretmemiz lazım o davranışları. Ben bir şey yaşadım, sıkıntımı söylüyorum. Arkadaşım beni anlayacak mı? Anlıyor. O zaman hani bunu halledebiliriz, çözebiliriz. Anlamıyor mu? Ve hep mi devam ediyor? O zaman büyük birinden yardım isteyebilirim gibi o şeyi kendi öğrenmesi, yürütmesi gerekiyor.
5: Evet, çok önemli gerçekten. Şimdi mağdur çocuktan ve zorba çocuktan bahsettik. Bir de bunu izleyen çocuklar var. Onlar nasıl savunucu hale getirilmeli? Ya da bu savunucu hale getirilmeli mi? Çünkü biliyorsunuz yine haberlerde işte iki kişi kavga ederken birisi geliyor onları ayırıyor. Yine o suçlu oluyor. Bunları da gördük. Bu çocuklar neler yapmalılar?
4: Eğer ortada gerçekten böyle hani kanıt niteliğinde şeyler varsa, dediğiniz gibi izleyici olan kişilerin de birazcık daha duruma yardım etme, müdahale etme kısmına geçebilmesi gerekiyor. Çünkü olay sadece mağdur ve zorba kişiden çıkıp izleyicilerin, şahitlerin huzurunda da oluyorsa başka kişiler de devreye giriyordur demek ki. Burada hani o çocuğun bir şeyleri söylediğinde, anlattığında ispiyoncu konumuna düşmemesi gerekiyor. Çünkü o da bir etiketleme ve belki dışlamaya sebep olabiliyor. orada o çocuğu da korumak lazım. Bu öğretmene söyleniyorsa öğretmenin hani tarafları ayrı ayrı dinlemesi, belki sınıf ortamında daha böyle uzlaştırmacı konuşmalar yapması, hani gerekirse ceza kısmında işte idari personellerle iletişime geçilmesi gerekiyor, ailelerle iletişime geçilmesi gerekiyor ve kimsenin, hiçbir yetişkinin işte benim çocuğum, benim kızım, oğlum bunu yapmaz, bir şey yok deyip üstünü kapatmadan dinlemesi, bir çare bulmaya çalışması gerekiyor ve birine yardım etmek, bir insanın kötü bir duruma maruz kaldığını izlediğimizde empati kurarak, belki onun yerinde ben de olabilirim diye düşünerek bunu belki kendi ailemize, kendi öğretmenimize uygun bir şekilde, uygun bir üslupla söylemek gerekiyor. Burada hani ispiyonculukla olayı anlatmanın farkı hani birazcık daha kişinin iyiliğini gözetmekle ilgili. Hani orada ben bir iftira atmıyorum, kötü bir duruma düşürmüyorum onu. Tam tersine belki kendini ifade edemez bir durumdadır artık. Çok sessizdir, hani birazcık daha içine kapanıktır. Onun yerine hani ufak bir destek olmak. Hani belki rehber öğretmenle konuşmak. Hani hocam bir konuşursanız iyi olur gibi. Hani böyle küçük küçük desteklerle belki kendimizi birazcık daha empati kısmına götürebiliriz.
5: Evet, şimdi sosyal medyadan da zorbalıklar yapılıyor demiştik, yani siber zorbalık. Bunun fiziksel zorbalıktan daha tehlikeli olduğu söyleniyor. Doğru mudur?
4: Evet, çünkü maalesef şimdi okulda olan zorbalık okulla sınırlıydı. En azından hani rahatlatıcı olan kısmı, okuldan çıktığında birazcık daha çocuk uzak kalıp rahatlayabiliyordu. Ancak şu an telefonlar elimizin altında ve her zaman bildirime, internete açık bir halde, bu sefer çocuk eve gittiğinde WhatsApp grupları üzerinden, işte Instagram üzerinden, Facebook üzerinden, artık hangi uygulamalar kullanılıyorsa oralardan da bu tarz mesajlara, içeriklere, hem adıyla hem belki görselleri, videolarıyla ya da bazen anonim olsa bile yine hani üstü kapalı bir şekilde ona yönelik bir şeylerle uğraşmak zorunda kalıyor. Bu sefer işte ilk başta dediğimiz o telefonla çok uğraşmak isteme ya da tam tersine telefondan, bildirimlerden korkar hale gelme durumu oluyor. Bunu hani çok hızlı bir şekilde herkese yayabilen cihazlar olduğu için en ufak bir yanlış ya da doğru bir bilgi olsa bile farklı yanlış üsluplarla yayıldığında hani rezil olma, linç yeme kültürüne maalesef maruz kalıyoruz. Burada gerçekten o sosyal medyadaki empatisizlik bu tarz durumlara maalesef çok daha fazla artırıyor. Çünkü karşımızdaki insan ne hissediyor, neyle mücadele ediyor, işte bir hastalığı mı var, ailesi sıkıntılı mı, hani bir kayıp mı var, bir ölüm mü var, bir engel mi var, bir hastalık mı var ya da hani bir rahatsızlık durumu mu var? Hani psikolojik olarak da olabilir, bedensel, belki işte beyinsel bir şey de olabilir. Çocuk rahatsız mı, o insan ne hissediyor, bunu bilmeden sadece böyle kelimelerle, harflerle bir şeyler yazıyoruz ama maalesef o empatiden uzak bir şekilde ne olduğunu hiç düşünmeden, ne olacağını düşünmeden, sonuçlarını kestiremeden çok hızlı bir şekilde hareket ediyoruz ve hemen şakanın altına sığınıyoruz. Ama bu bir şaka değil, uzun süreli, sistematik, düzenli bir şekilde devam eden bir durum ve buna birinin dur demesi, bir yaptırım olması gerekiyor.
5: Evet. Şimdi sosyal medya 15 yaş altı çocuklara yasaklanacak diye bir şeylerimiz var, çalışmalarımız var. Fakat aileler çocukları sosyal medya kullanırken nelere dikkat etmeliler? Ailelere neler önerirsiniz? İşte WhatsApp gruplarında bile dışlanabiliyor bazı çocuklar. Neler yapsınlar?
4: Burada en temelde aslında iletişim. Çünkü çocuk kendini ailesine açabilecek noktadaysa zaten bu durumlar olursa ya da varsa bile önceden fark edilebilir. Çocuk bunları anlatabilir. Yani bu şey demek değil, çocuğuma işte takip cihazı yerleştireyim, telefondaki her şeyi okuyayım, göreyim gibi değil de çocuğun hani bunlara hiç gerek kalmadan anlatabilmesini sağlayacak güvenli bir ortam sağlamak. Yani hata yaptığında evet hani ben arkandayım ama yanlış bir şey yapmışsın, bunu da söyleyeyim, bu doğru değil. Belki işte hani bunun sonucunda bunu yapamazsın. İşte belki bir hafta elinden hani telefon alırız, interneti kapatırız gibi ceza olsa bile en azından bu cezanın neye yönelik olduğunu anlatmak gerekiyor. Yani hiçbir şey aslında şiddetle, aşırı sert çıkışlarla, küsmekle çözülmüyor. Bazen aileler çocuklarına küsüyor. En yapılmayacak şeylerden birisi bu. Pasif bir davranış. Çocuk ergen de olsa, çocuk da olsa henüz bizler gibi neden sonucu bağlayamıyor ve o davranış niye oluyor, hangi davranışım oluyor neyin sonucu olduğu onları kuramıyor ve maalesef duygusal olarak yalnız hissetmeye başlıyor. Güvenli bir ortam, güvenli bir aile ortamı, iletişim ortamı sunmak lazım. Ben seanslarda ailelere hep şey öneriyorum. Çocuğu sadece böyle 5-10 dakika sadece dinleme zamanı. Savunma yapmadan, yargılamadan, ben sana bunu yaptım, şunu yaptım, işte neden öyle oldu gibi değil. Dinliyorum seni sadece. Hiçbir şey demeden dinliyorum. Anlattığın için teşekkür ederim, bu kadar. Yani orada bir analiz yok, çözüm yok, tavsiye, nasihat, kızma, azarlama yok. Sadece dinlemeye yönelik. Çocuk gerçekten hiçbir şey denmeden dinlendiğini gördükçe zaten hata yapsa bunu belki erken fark etmeye, daha çabuk itiraf etmeye ve bu tarz olumsuz davranışları azaltmaya başlayacak. Çünkü dinleniyor, görülüyor, anlaşılıyor. Yani maalesef çocuklar ilgi görmek, değer görmek, görünür olmak istiyor ve bunlar olmadığında ilgiyi de, o görünürlüğü, sevgiyi de ya da o gücü de dışarıda aramaya, yanlış kişilere, yanlış yerlere yönelmeye başlıyorlar. Ailenin o güvenli, destekleyici ama yeri geldiğinde de o otoriter, sınırları olan, sorumlulukları olan figürü iyi sunması gerekiyor.
5: Evet. Peki zorbalığa dayanıklı bir çocuk yetiştirmek için, yani okullarda her şey olabiliyor ve bunun bazen işte bilemiyoruz, fark edemiyoruz. Zorbalığa dayanıklı bir çocuk yetiştirmek için evde nasıl bir dil kullansın aileler? Yani çok hafif bahsettiniz aslında az önce, evet, ama tekrarlar mısınız? Çünkü bu gerçekten çok önemli bir şey ve çok yaşıyoruz, sık yaşıyoruz. Yani herkes de yaşamıştır. Siz de yaşamışsınız, ben yaşadım mesela. Yani herkes yaşıyor.
4: Maalesef bu durum sadece kişisel bir şey değil. Yani suçu çocuğa atmak gerekmiyor burada. Hani hepimiz de olabiliriz bu durumda. Çünkü hepimizden daha güçlü, fiziksel olarak da, konumsal olarak da, belki işte eğitimsel olarak da daha güçlü insanlar var. Ve dünyasında bu halde, bu şekilde yaşıyoruz biz. Burada hani önemli olan o gücü kötüye kullanmamak ve hani çocukları da küçük yaşlardan itibaren bunları aşılamak. Yani fiziksel şiddetle güçlü olmuyoruz. Başkalarını aşağılayarak, zarar vererek, başkalarını işte linçleyerek kendimizi haklı çıkarmıyoruz, suçumuzu örtmüyoruz, kendi olumsuz özelliklerimizi halletmiş, sorunlarımızı çözmüş olmuyoruz. Daha sağlıklı olan etkileşim, iletişim yollarını aşılamak, öğretmek gerekiyor. Çocuk bunları yaşıyorsa, hani işte dediğim gibi suç sende değil, bunu sadece yaşayan sen değilsin, senin gibiler de var. Maalesef bazı insanlar birazcık daha işte empatiden uzak olabiliyor, anlayışsız olabiliyor. Burada birazcık daha hem o çocuğa destek olmak hem de işte gerekirse işin psikolojik destek kısmında da başvurmak gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi bu tarz gündemdeki olaylarda da bazen aileler bu desteklerden de uzak durmak istiyor. Aman çocuğumun işte kariyeri zedelenmesin, işte sistemine etkilemesin, insanlar duymasın. Bu bir muhtaçlık, güçsüzlük, çaresizlik değil. Tam tersine bir şey varsa buna müdahale etmek, çözüm almak, bir uzman desteğiyle daha böyle farkındalık yaratmak, daha fazla destek alıp, bilgi alıp çocuğu daha sağlıklı bir şekilde yetiştirmek aslında. Çünkü bazen aile olarak da yetemiyor biliyoruz, halledemiyor biliyoruz. Çünkü yani yıllar içerisinde böyle bir şeyler oluşmuş. Çocukta belki çok travmatik, belirgin ögeler var ve bunlar derinlerde kalmış. Çocuk bile fark etmiyor, aile bile fark etmiyor. Onları dışarıdan bir gözün objektif bir şekilde görmesi, değerlendirmesi. Gerekirse eğer hani stres, kaygı kısmı aşırı yoğun, artık günlük hayattan tamamen uzaklaştıysa, okul, ders hepsini bırakmak istediyse, bıraktıysa, artık burada sağlıksal sıkıntılar olduğu için belki bir ilaç desteği, belki birazcık böyle daha uzman bir görüşle ilerlemek daha sağlıklı olabilir.
5: Evet, çok da önemli şeyler söylediniz. Peki empati duygusu dedik, hep yayının başından beri konuşuyoruz. Empati duygusu sonradan geliştirilebilir mi? Hem bunu sormak istiyorum hem de zorbalığı kökten bitirecek olan o duygusal zeka eğitimi okullarda nasıl uygulanabilir?
4: Bu da tam olarak hani çok böyle herkesin yakındığı, üzüldüğü bir konu. Hani biz neden empatiden bu kadar yoksun insanlara dönüştük? Aslında bu küresel bir şey, yani dünyada belirgin bir şekilde olan. Bunun en büyük düşmanı, sorumlusu maalesef sosyal medya. Dediğimiz gibi yani maskelerin arka planında neyin ne olduğunu hem kendimiz için hem de karşımızdakiler için görmüyoruz. Kelimeler çok böyle güçlü hissettiriyor. O anonim olmak, görünmemek, bunlar çok güçlü hissettirdiği için nasıl olsa bir şey yazabilirim. O kişi işte bu fotoğrafı açık bir şekilde yayınladıysa istediğimi söyleyebilirim. Yani özgürüm biz özgürlüğü çok yanlış anlıyoruz. O özgürlük demek yani başkalarını incitmek, her aklımıza geleni söylemek değil. Evet, olumsuz düşüncelerimiz olabilir, beğenmemiş olabiliriz, yanlış buluyor olabiliriz ama üslup en önemlisi. Yani her aklımıza geleni filtresiz bir şekilde yazıp söyleyemeyiz. Onların bir sınırı olması gerekiyor. En başta kendimize yapılması istemediğimiz şeyleri karşımızdakilere yapmamamız gerekiyor. Çünkü o durumda biz de olabiliriz. Bizden daha güçlü olanlar bize de bunu uygulayabilir. Çünkü bazen zorba çocuklar, zorba insanlar kendilerinden daha zorbalarla karşılaştıklarında da neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Belki o noktada bazen empati kurabiliyorlar ama böyle olumsuz şeylerle empati kurmak yerine bunu daha normal zamanlarda, gün normal bir şekilde akarken oluşturmak gerekiyor. Yine ailede başlıyor tabii ki çok küçük yaşlardan itibaren. Ufak tefek hikayeler var bunlarla ilgili, hikaye kitapları. Hani oradaki işte karakterlerin zor durumda kaldığında başkalarının nasıl davrandığını, yardım ettiğini görüp birazcık örneklerle anlatmak. Belki olumsuz bir deneyimimiz varsa minik bir şekilde hani çocuğa onu anlatıp ben de böyle hissettim, ben de çaresiz, yalnız hissettim. Korktum ama bunlar geçici, bu duygular atlatılabilir, geçer gibi. Çocuğa böyle daha anlayışla destek olucu yaklaşmak, işte ergense birazcık daha kendini anlatıp ifade etmesine yönelik, o durumları analiz etmeye yönelik yaklaşılabilir. İşte gençse yine okul ortamı, iş ortamı da nasıl, neler yapılıyor, işte mobbing mesela belki vardır. Hani bunu nasıl çözebiliriz, halledebiliriz? Yani herkes üzerine düşen sorumlulukları minik minik de olsa yaparsa zaten o empati bir şekilde kendiliğinden gelişmeye başlıyor. Yani ben kendime böyle davranılmasını istemiyorum. İnsanlara da bunu yapmıyorum. Ben bu durum bana yaşatıldığında çok kötü hissediyorum. Demek ki bir başkası da böyle hissedebilir. O yüzden ben de bunu yapmamalıyım gibi. Birazcık daha bunların olması ve gerekirse de bunların yaptırımlarının, cezalarının olması lazım ki insanların biraz çekinmesi gerekiyor. O yüzden sistemselde çok hata var. Demin dediğiniz gibi bazen bir şeyler olduğunda insanlar yardım etmek bile istemiyor. Çünkü yardım edene yaptırım oluyor. Bu noktada da o zaman ben hani görmezden geleyim gibi düşünüyoruz. Herkesin sorumluluğunu gerçekleştirmesi, yapması gerekiyor.
5: Evet, biz de buradan öyle bir temenni vermiş olalım. Şimdi sınavlar da yaklaşıyor. Evet, zorbalık dedik işte, belki fiziksel özellikleriyle yapıyorlar, şiddetle yapıyorlar dedik ama sınav durumunda da yapıyorlar. İşte ben 85 netim, sen 60'larda kaldın, işte ben şurayı kazanacağım, buraya gideceğim, sen yapamayacaksın gibi zorbalıklar da oluyor. Bu durumda neler yapmalı çocuklar?
4: Bu da hemen o sosyal karşılaştırma kısmına giriyor. Kendi başarımızı, değerimizi hep böyle başkalarının üzerinden ölçmeye, anlamaya çalışıyoruz ama insanlar kendilerine odaklanmayıp hep başkalarının üzerinden bir değerlendirme yapmak istiyor. Oysa bu hayat benim. O sınava ben gireceğim. O sınav sonrasındaki hayat da benim. Ben yaşayacağım. Evet, belki ailem bile bir yere kadar destek veriyor ama bir yerden sonra özellikle yetişkin olduğumda ben kendi çaremi bulmalıyım. Kendi başıma bir şeyleri halletmeliyim. O yüzden bu hayat benim ve ben buna göre ilerliyorum. Ve karşılaştırma yaparken de hep böyle karşımızdaki insana yönelik yapıyoruz ama kendi kendimizle karşılaşabiliriz. Yani benim netim buydu, yükselttim, düşürdüm ya da niye böyle oldu? Onun analizini yapmak gerekiyor. Yani hepimizin farklı alanlarda yetenekleri ve zeka türleri var. Farklı kişisel özelliklerimiz var. Bazılarını doğuştan getiriyoruz, bazılarını eğitimle, çevreyle, kültürle şekillendirip ilerletiyoruz ama farklı olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Yani buradan bunu herkese söylemek istiyorum. Güzel, akıllı, başarılı, zengin her zaman daha farklı insanlar da olacak. Biz bir şeyin en olmaya çalıştığımızda maalesef tamamen bir şeylerden uzaklaşıyoruz. En çok ben olayım, en çok ben başarayım ama bundan ziyade ben topluma nasıl daha faydalı bir insan olurum? Nasıl daha fazla kişiye yardım ederim? Ki zaten başkalarına yardım ettikçe içsel olarak yani araştırmalar da bunu gösteriyor. Kendimize daha olumlu hissetmeye meyilliyiz. Birine yardım ettiğimizi, destek olduğumuzu, iş anlamında başarılı bir şeyler elde ettiğimizi görünce zaten iyi hissediyoruz ama bunu başkalarına bağlamadan kendimiz için, sevdiklerimiz için yapabiliriz. O noktada yani başkasının çözdüğü kitap, başkasının başarılı olduğu alan beni tamamen ilgilendirmiyor. Sen kendi halinde o şekilde ilerliyorsun. Ben de bu şekilde ilerliyorum. Ailelerinde çocuklara bunu öğretmesi gerekiyor. Komşunun kızı, işte kuzen çocuğu, bilmem belki abisi ablasının örneği, belki ben yapamadım sen yap, belki ben çok başarılıyım sen de ol değil de o ayrı bir birey. Ben ayrı bir bireyim. Kendi yolumdayım. Oradan ilerliyorum ve kendi alanımda iyiyim. Kendimin en iyisi olmaya çalışıyorum gibi ilerleyebiliriz.
5: Evet, çok güzel. Son olarak ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi zorbalığa uğrayan çocuğun özgüveni düşmüş oluyor demiştik, konuştuk bunları. Bunu yeniden inşa etmek ne kadar sürer ve bu süreçte profesyonel bir destek alması şart mıdır? Ya da mesela aile bunu kendi içinde yapmak istiyorsa aile neler yapabilir, neler önerirsiniz?
4: Burada bazen çocuğun travmatize olmuş kısımları olabiliyor. Biz travmayı genelde yanlış anlıyoruz. Bazı uzman olmayan kişiler bunu son 10 yılda çok fazla böyle dile getirdikçe sanki travma her olayda başımıza gelen bir şeymiş gibi düşünüyoruz. Hani işte çocuk ağlıyor, travma yaşıyor. Çocuğa hayır deniyor, çocuk travma yaşıyor. Hayır, travma böyle bir şey değil. Genelde yoğun stres ve kaygı o durumlarında ortaya çıkan, çok da hani günlük hayatı, sosyal hayatı, aile hayatını, belki mesleki, belki akademik hayatı aşırı etkileyen bir durum. Yani öyle her olumsuz durum travma değildir. Ama travma kısmı işte hani çocuk artık okulu reddediyor, dersleriyle hiç ilgilenmiyor. Aşırı düzeyde hani artık hem bedensel belirtilerin eşliğinde hem de zihinsel olumsuz süreçlerin eşliğinde depresif, kaygı, daha öfke kısımlarını çok yoğun hissediyorsa ve artık hani iletişimde kendini kapattıysa orada belki profesyonel bir destek alınabilir. Profesyonel destek alamıyorsak evde neler yapabiliriz? Çocuğa o güvenli, destekleyici ortamı sunmak gerekiyor. Yani sen tek değilsin, yalnız değilsin, seni görüyoruz, anlıyoruz. Hani çok zor bir durumdasın, çok üzücü bir durum. Keşke başına gelmeseydi. Ama hani sen suçlu değilsin. Bu maalesef bazı insanların, belki birçoğumuzun başına geliyor. Bir daha olmaması için çabalayalım, destek olalım sana. Ne gerekiyorsa yapalım, seni dinleyelim. Hani dediğim gibi bazen sadece oturup dinleme. Bana, bize duygularını anlat. Bana duygularını anlat sadece. Orada hani o duyguyu yargılamadan, neden çaresiz hissediyorsun, hiç gerek yok, sen güçlüsün demeden, güçsüzüm, zayıfım, niye böyle oldu, mağdurum gibi ne anlatıyorsa çocuğu dinleyip bunu kabullenmek. Yani bu duygularım var, çok zor duygular, üzücü. Ama anlıyorum seni, evet bunun üstesinden geliriz, halledebiliriz gibi daha böyle empatik, şefkatli ve anlayışlı yaklaşmak gerekiyor. Yani kendimiz üzülüyorsak bile bunu çocuğa belki çok fazla yansıtmamız gerekiyor. Çünkü çocuk bu sefer başkaları için de üzülebilir, herkesi üzen konumundayım diye. Ev içi ortamın biraz daha dinleyici olması gerekiyor. Yani kabul ediyorum, eğer çalışan ebeveynlerse gerçekten hani o yoğunluğun, zorluğun sonrasında eve gidip çocukla ilgilenmek bazen çok zor gelebiliyor. Ama en azından 5-10 dakika çocuğu dinlemek, ben seni görüyorum, anlıyorum, dinliyorum, hiçbir şey yapamasam bile en çok bunun için buradayım hissini çocuğa verirsek zaten çocuk o güvenli ortamı hissederek okulda belki olaylar devam etse bile o sağlamlığı geliştirip daha belki dayanıklı, güçlü olabilir.
5: Evet, çok teşekkür ederim Ceyda Hanım. Çok güzel anlattınız, çok güzel bilgiler verdiniz. Umarım faydalı olmuştur dinleyenlerimiz için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa konuyla ilgili veya değil, dinleyebilirim.
4: Burada hani bütün bu konuşmanın özü aslında empati ve iletişime bakıyor maalesef. Yani bu eğitim içinde böyle, aile içinde böyle, toplum içinde böyle. Bizler birbirimizi dinleyerek aslında anladığımızı, destek olduğumuzu hissettirebiliyoruz. Günümüzde hepimizin görülmeye, anlaşılmaya, duyulmaya ihtiyacı var. Ama bunu sağlıklı bir şekilde veremediğimizde daha olumsuz şeylerde aramaya meyilliyiz. O yüzden birbirimizi birazcık daha dinleyelim, anlamaya çalışalım. Sadece cevap vermek için değil, gerçekten o kişiyi duymak için, değerli olduğunu hissettirmek için ve hani duyguları paylaşmak için yanında olalım. Hepimizin anlatacağı bir şeyleri var ama sıramızı bekleyelim. Hani gerekirse o gün sadece onu dinleyip ona ayıralım. Başka zaman kendi içimizdekileri anlatalım ama nasihat vermek, tavsiye vermek, öğüt vermekten ziyade o kişi ne anlatıyor, nasıl hissediyor, buna odaklanalım. Buradan sonra zaten birazcık daha o duygusal kısmı desteklemiş oluruz.
5: Evet, çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız, davetimi kırmayıp geldiğiniz için. Çok
4: her zaman.
5: Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programının bu hafta sonuna geldik. Psikolog Ceyda Ünal bizlere akran zorbalığı konusunda çok değerli bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
6: Yerel haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 68. olan Güven Arva Spor Kulübü'nün açılışı sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
7: Bir kere 68 olması ve 17 bin sayısının aslında üzerine çıkmış olması ve her Erva'da artık fazla duyuluyor. Ama özellikle ben gizli kahramanlardan bahsederken de duygulandığım doğru. Bu sefer de duygulandım. Çünkü Okan Bey'le beraber ekip olarak geldiklerinde Demet Hanım orada söylemek istemedi. Hastaneden çıkıp gelen, kanserle mücadele eden ve çok büyük bunun için savaş veren, bazen yoğun bakımdayken kalkıp çocuklarını, gençleri soran bir hanımefendi. Ve buranın açılışında da dua ederken Allah'ım sağlık ver, şuranın açılışını göreyim. Şu çocuklarla birlikte olayım diye dualarına şahit olmuş birisi olarak Okan Başkan'la beraber çoğu zaman programları hastaneden getirip tekrardan hastaneye programdan sonra muhtemelen buradan sonra da hastaneye gidecektir. O mücadelesini gördüğüm zaman bu Erva'nın açılışında nasıl bir çaba sarf ettiğini de bildiğim için duygulandım. Zaten arkadaşları da Okan Başkan başta olmak üzere birçok kişi de gözyaşlarına oldu. Çünkü burada bir dert var ve dertli insanları gördüğümde, derdime ortak insanları gördüğümde, bu memleket derdini çekmek isteyenleri gördüğümde gerçekten duygulanıyorum. Allah sayılarını arttırsın diyorum.
6: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından diş hekimliğinde GetAt uygulamaları konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Derviş Yılmaz şunları söyledi.
8: GetAt yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp. Acaba bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp ifadesi doğru mu? Bana göre doğru değil. Ama bugün yani GetAt o da bir tedavi kolu olmalı. Yani ne bileyim diş hekimi gibi bir de GetAt hekimi olsa olmaz mı?
6: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 şahıs tutuklandı. İYİ Parti Develi kurucu eski ilçe başkanı, araştırmacı yazar Emir Ali Özçakır hayatını kaybetti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy mahallesinde bulunan ve 1967 yılında tarımsal sulama amaçlı yapılan ve o yıllarda yaklaşık 7.5 milyon metreküp su tutma kapasitesi olan Akköy barajına uzun bir aradan sonra yeniden su geldi. Kayseri'de hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan ve hüküm giyen şahsın yeniden yargılanması yapıldı. Kayseri sporlu futbolcular cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor'la yapacakları maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti. SASMO 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Simay Yıldız, Global Award Rank Silver yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
9: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
10: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
11: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
10: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
12: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
13: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 0 11. 0533 6

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'le yürütülen ikili ilişkilere ve bölgesel gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye ve Cezayir'in bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesi konusunda ortak bir tutuma sahip olduğunu vurguladı. Öte yandan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cezayir'le imzalanan mutabakat zaptına dikkat çekti. Duran, bu işbirliğiyle dezenformasyon, yalan haber ve doğrulama alanlarında tecrübe paylaşımını artırmayı ve ortak bir çalışma zemini oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden kurulan kurgusal ihale sistematiğiyle ihaleye fesat karıştırıldığı iddia ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik olduğu belirtilen operasyonda şu ana kadar 29 şüpheli gözaltına alındı. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarıyla ilgili rahatlatan bir açıklama geldi. Örgüt bu durumun yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini duyurdu. DSÖ yetkileri virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu belirterek risk seviyesinin düşük kalacağı mesajını verdi. İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 9 ile 11 Mayıs tarihleri arasında önemli bir etkinliğe imza atıyor. Hatay ve İstanbul'da düzenlenecek olan çevre ve iklim medya turuyla bu alanlardaki çalışmalar yerinde incelenecek. Ekonomi dünyasını ilgilendiren bir düzenleme resmi gazetede yer aldı. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden e-belge düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu tebliğ ile birlikte kayıtlı ekonominin desteklenmesi, iş süreçlerinin kolaylaştırılması ve zorunlu belgelerin tahsilat bilgileriyle bütünleşik bir şekilde oluşturulması hedefleniyor. Haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Eurolunch'taki gururumuz Fenerbahçe Beko, playoff serisinin 4. maçında bu akşam Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sarı lacivertliler için bu maç final four demek. Temsilcimiz bu akşam parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını son 4 takım arasına yazdıracak. Dev mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Fenerbahçe camiası bir yandan da seçim gündemine odaklanmış durumda. 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda tarih değişikliği masada. Milli maç programı nedeniyle yaşanan çatışma sonrası genel kurulun 13-14 Haziran tarihine kaydırılma ihtimali konuşuluyor. Yönetimin bu konudaki net kararını çok kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbol severleri oldukça yoğun bir program bekliyor. Bu haftanın en dikkat çeken özelliği tüm karşılaşmaların aynı anda cumartesi günü saat 20'de başlayacak olması. Haftanın öne çıkan eşleşmeleri ise şöyle. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırlarken lider Galatasaray, Antalyaspor'u, şampiyonluk rakibini sürdüren Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor'u konuk edecek. Diğer mücadelelerde Göztepe Gaziantep'le, Başakşehir Samsun'la, Eyüpspor Rize ile, Kocaelispor Karagümrük'le, Gençlerbirliği Kasımpaşa ile ve Alanyaspor ise Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Spor bültenini şimdilik noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Müzik
0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkezi hekim randevu sisteminde Temmuz 2024'te 3.9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısının bu ay itibariyle 463 bine indiğini, randevu bekleyen vatandaş sayısının ise %83.3 oranında düştüğünü açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 2008'de 13.965 olan toplam yoğun bakım yatak sayısının 2026 itibariyle %242 artarak 47.809'a ulaştığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Arjantin'den Yeşilburun Adaları'na giden MV Honduras adlı yolcu gemisinde şüpheli bir hantavirüs salgını yaşandığını duyurdu. Salgın kapsamında 3 kişi hayatını kaybederken bir vaka resmen doğrulandı ve 5 şüpheli vaka üzerindeki laboratuvar incelemeleri devam ediyor. Uzmanlar, kanser tedavisinin uzun bir maraton olduğunu belirterek, yüksek moral ve motivasyonun hem tedaviye bağlı yan etkilerle mücadelede hem de iyileşme sürecinde hastalar için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Türkiye, uzuvlarını kaybeden 6000 Gazze'li çocuk için Suriye'nin güneyinde umut tesisi kurmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın organ bağışını dijital ortama taşıyan projesi kapsamında son 8 ayda 105 bin kişi e-devlet üzerinden yaklaşık 400 bin doku ve organ bağışında bulundu. Sistem üzerinden bağış yapanların ailelerine ihtiyaç halinde organ nakli sırasında öncelik hakkı tanınıyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin yerli aşı üretim kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında hepatit A aşısının formülasyon ve dolum aşamalarının ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilerek 81 ilde kullanıma sunulduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, geleceğimizin mimarı kıymetli evlatlarımız başta olmak üzere milletimizin sağlığı ve huzuru için her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz açıklaması yaptı. Uzmanlar, kolon kanserinin artık yalnızca ileri yaş hastalığı olmadığını, 20-50 yaş aralığında görülme oranının giderek arttığını belirterek, "Ben gencim, bana olmaz" düşüncesinin riskli olduğunu ve belirtilerin hemoroid ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Aşı Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Ateş Kara, kızamığın yüksek bulaşıcılığı ve ciddi sonuçları nedeniyle aşıların eksiksiz yapılması gerektiğini söyledi. Bu haftanın sağlık gelişmeleri bu kadardı. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Lübnan basını Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi ülkede istikrar çabalarına zarar vereceği düşüncesiyle reddettiğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik petrol ambargosu 4. ayına girerken, başkent Havana'da yakıt yetersizliği nedeniyle çöplerin toplanmaması ciddi bir halk sağlığı krizine yol açtı. Şehir genelinde biriken atık, dağları, sokakları yaşanmaz hale getirirken, yetkililer çareyi kontrollü imha adı altında çöpleri yakmakta buldu. Güney Koreli bir aktivistin pasaportu Gazze'ye insani yardım taşıyan filoya ikinci kez katılması üzerine hükümet tarafından askıya alındı. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir düşüş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Dünya genelinde binlerce eğitim kurumunun kullandığı öğrenme yönetim sistemi Canvas büyük bir siber saldırıya uğradı. Sosyal medya devi Meta, Instagram üzerindeki uçtan uca şifreleme özelliğini küresel ölçekte durdurma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü, bir yolcu gemisinde patlak veren Hanta virüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 2026 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen 2264 operasyonda 34 milyar 203 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personellerin doğum izni sürelerinde önemli artışlar içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personellerin toplam doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltilirken koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik." dedi. Bakan Uraloğlu, "Bugün temel bir soruyla karşı karşıyayız. Ulaştırma sistemlerinin sadece kapasitesini artırmakla mı yetineceğiz, yoksa onları her koşulda çalışır, güvenilir ve sürdürülebilir hale mi getireceğiz? Son yıllarda yaşanan krizler, alternatifi olmayan her sistemin kırılgan olduğunu açıkça göstermiştir." açıklamasını yaptı. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45,36, euro 53,31, gram altın 6.933, çeyrek altın 11.342 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bazı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas merkez ve çevrelerinin aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 5 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla, Pınarbaşı, Sarız, Tomarz 18, Bünyan, Felahiye, İnce, Soğuzvatan, Sarıoğlan 19, Develi ve Yahyalı 20, Yeşilhisar 22 derece. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise hava 10 derece olacak. Çevre illerde Sivas, Yozgat, Nevşehir 19, Niğde 20, Kırşehir 21 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 27 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.
2: Dijital Manşet.
3: Merhaba, Dijital Manşet'i dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Türkiye'de Aralık 2025 sonu itibariyle TRA bilgi sistemi kayıtlarında yer alan TR uzantılı aktif alan adı sayısı 1,3 milyonu buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri kullanım ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerden başta kobalt sülfür olmak üzere pil üretiminde kullanılan maddelerin geri kazanılmasını sağlayan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yenilikçi bir yöntem geliştirdi. Astronomlar Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Gökbilimciler sistemimizden geçen 3 ay Atlas adlı yıldızlar arası kuyruklu yıldızın güneş sistemindeki benzerlerinden 30 kat daha fazla ağır su içerdiğini ve dondurucu bir ortamda oluştuğunu keşfetti. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 4 lise öğrencisi geri dönüşüm malzemeleriyle insansız kara aracı prototipi yaptı. Uzmanlar, sosyal medya fenomenleri ve e-ticaret platformlarındaki yönlendirici unsurların tüketiciye yol gösteren araçlar gibi görünse de satın alma kararlarını büyük ölçüde şekillendiren güçlü pazarlama mekanizmaları haline geldiği uyarısında bulunuyor. Dijital Manşet'i dinlediniz. Sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Dijital Manşet.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 68. olan Güven Arva Spor Kulübü'nün açılışı sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere 68 olması ve 17 bin sayısının aslında üzerine çıkmış olması ve her Erva'da artık fazla duyuluyor. Ama özellikle ben gizli kahramanlardan bahsederken de duygulandığım doğru. Bu sefer de duygulandım. Çünkü Okan Bey'le beraber ekip olarak geldiklerinde Demet Hanım orada söylemek istemedi. Hastaneden çıkıp gelen, kanserle mücadele eden ve çok büyük bunun için savaş veren, bazen yoğun bakımdayken kalkıp çocuklarını, gençleri soran bir hanımefendi. Ve buranın açılışında da dua ederken Allah'ım sağlık ver, şuranın açılışını göreyim. Şu çocuklarla birlikte olayım diye dualarına şahit olmuş birisi olarak Okan Başkan'la beraber çoğu zaman programları hastaneden getirip tekrardan hastaneye programdan sonra muhtemelen buradan sonra da hastaneye gidecektir. O mücadelesini gördüğüm zaman bu Erva'nın açılışında nasıl bir çaba sarf ettiğini de bildiğim için duygulandım. Zaten arkadaşları da Okan Başkan başta olmak üzere birçok kişi de gözyaşlarına oldu. Çünkü burada bir dert var ve dertli insanları gördüğümde, derdime ortak insanları gördüğümde, bu memleket derdini çekmek isteyenleri gördüğümde gerçekten duygulanıyorum. Allah sayılarını arttırsın diyorum.
1: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından diş hekimliğinde GETAT uygulamaları konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Derviş Yılmaz şunları söyledi.
3: GETAT yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp. Acaba bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp ifadesi doğru mu? Bana göre doğru değil. Ama bugün yani GETAT o da bir tedavi kolu olmalı. Yani ne bileyim diş hekimi gibi bir de GETAT hekimi olsa olmaz mı?
1: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 şahıs tutuklandı. İYİ Parti Develi kurucu eski ilçe başkanı, araştırmacı yazar Emir Ali Özçakır hayatını kaybetti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy mahallesinde bulunan ve 1967 yılında tarımsal sulama amaçlı yapılan ve o yıllarda yaklaşık 7.5 milyon metreküp su tutma kapasitesi olan Akköy barajına uzun bir aradan sonra yeniden su geldi. Kayseri'de hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan ve hüküm giyen şahsın yeniden yargılanması yapıldı. Kayseri sporlu futbolcular cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor'la yapacakları maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti. SASMO 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Simay Yıldız, Global Award Rank Silver yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, dağ tekinliğe yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
7: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilyat, lafta değil.
8: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

senin buluşma noktası. Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'le yürütülen ikili ilişkilere ve bölgesel gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye ve Cezayir'in bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesi konusunda ortak bir tutuma sahip olduğunu vurguladı. Öte yandan iletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cezayir'le imzalanan mutabakat zaptına dikkat çekti. Duran, bu işbirliğiyle dezenformasyon, yalan haber ve doğrulama alanlarında tecrübe paylaşımını artırmayı ve ortak bir çalışma zemini oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden kurulan kurgusal ihale sistematiğiyle ihaleye fesat karıştırıldığı iddia ediliyor. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik olduğu belirtilen operasyonda şu ana kadar 29 şüpheli gözaltına alındı. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarıyla ilgili rahatlatan bir açıklama geldi. Örgüt bu durumun yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini duyurdu. DSÖ yetkileri virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu belirterek risk seviyesinin düşük kalacağı mesajını verdi. İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 9 ile 11 Mayıs tarihleri arasında önemli bir etkinliğe imza atıyor. Hatay ve İstanbul'da düzenlenecek olan çevre ve iklim medya turuyla bu alanlardaki çalışmalar yerinde incelenecek. Ekonomi dünyasını ilgilendiren bir düzenleme resmi gazetede yer aldı. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden e-belge düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu tebliğ ile birlikte kayıtlı ekonominin desteklenmesi, iş süreçlerinin kolaylaştırılması ve zorunlu belgelerin tahsilat bilgileriyle bütünleşik bir şekilde oluşturulması hedefleniyor. Haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Eurolunch'taki gururumuz Fenerbahçe-Beko playoff serisinin 4. maçında bu akşam Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sarı lacivertliler için bu maç final four demek. Temsilcimiz bu akşam parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını son 4 takım arasına yazdıracak. Dev mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Fenerbahçe camiası bir yandan da seçim gündemine odaklanmış durumda. 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda tarih değişikliği masada. Milli

0: İmaç programı nedeniyle yaşanan çatışma sonrası genel kurulun 13-14 Haziran tarihine kaydırılma ihtimali konuşuluyor. Yönetimin bu konudaki net kararını çok kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbol severleri oldukça yoğun bir program bekliyor. Bu haftanın en dikkat çeken özelliği tüm karşılaşmaların aynı anda cumartesi günü saat 20'de başlayacak olması. Haftanın öne çıkan eşleşmeleri ise şöyle. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırlarken lider Galatasaray, Antalyaspor'u, şampiyonluk rakibini sürdüren Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor'u konuk edecek. Diğer mücadelelerde Göztepe Gaziantep'le, Başakşehir Samsun'la, Eyüpspor Rize'yle, Kocaelispor Karagümrük'le, Gençlerbirliği Kasımpaşa'yla ve Alanyaspor ise Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Spor bültenini şimdilik noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki...
4: Yekta Bey, özür dilerim. Mikrofona çok yakınsınız. Mesafeyi biraz artıralım.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki...
4: Yekta Bey, bu sefer de çok uzak oldu. Biraz yakınlaşın.
3: Şimdi nasıl?
4: Gayet iyi. Buyurun.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki araçla aranızda bulunması gereken güvenli takip mesafesini koruyun. Hayatı güvenle takip et. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Lübnan basını Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi ülkede istikrar çabalarına zarar vereceği düşüncesiyle reddettiğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik petrol ambargosu 4. ayına girerken, başkent Havana'da yakıt yetersizliği nedeniyle çöplerin toplanmaması ciddi bir halk sağlığı krizine yol açtı. Şehir genelinde biriken atık, dağları, sokakları yaşanmaz hale getirirken, yetkililer çareyi kontrollü imha adı altında çöpleri yakmakta buldu. Güney Koreli bir aktivistin pasaportu Gazze'ye insani yardım taşıyan filoya ikinci kez katılması üzerine hükümet tarafından askıya alındı. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir düşüş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Dünya genelinde binlerce eğitim kurumunun kullandığı öğrenme yönetim sistemi Canvas büyük bir siber saldırıya uğradı. Sosyal medya devi Meta, Instagram üzerindeki uçtan uca şifreleme özelliğini küresel ölçekte durdurma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Müzik Radarı.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 2026 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen 2264 operasyonda 34 milyar 203 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personellerin doğum izni sürelerinde önemli artışlar içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personellerin toplam doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltilirken koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik." dedi. Bakan Uraloğlu, "Bugün temel bir soruyla karşı karşıyayız. Ulaştırma sistemlerinin sadece kapasitesini artırmakla mı yetineceğiz, yoksa onları her koşulda çalışır, güvenilir ve sürdürülebilir hale mi getireceğiz? Son yıllarda yaşanan krizler, alternatifi olmayan her sistemin kırılgan olduğunu açıkça göstermiştir." açıklamasını yaptı. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45,36, euro 53,31, gram altın 6.933, çeyrek altın 11.342 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas merkez ve çevrelerinin aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 5 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla, Pınarbaşı, Sırız, Tomarz 18, Bünyan, Felahiye, İnce Söz Vatan, Sarıoğlan 19, Develi ve Yahyalı 20, Yeşilhisar 22 derece. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise hava 10 derece olacak. Çevre illerde Sivas, Yozgat, Nevşehir 19, Niğde 20, Kırşehir 21 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 27 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Sakin ol.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 68. olan Güven Arva Spor Kulübü'nün açılışı sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Bir kere 68 olması ve 17 bin sayısının aslında üzerine çıkmış olması ve her Erva'da artık fazla duyuluyor. Ama özellikle ben gizli kahramanlardan bahsederken de duygulandığım doğru. Bu sefer de duygulandım. Çünkü Okan Bey ile beraber ekip olarak geldiklerinde Demet Hanım orada söylemek istemedi. Hastaneden çıkıp gelen, kanserle mücadele eden ve çok büyük bunun için savaş veren, bazen yoğun bakımdayken kalkıp çocuklarını, gençleri soran bir hanımefendi. Ve buranın açılışında da dua ederken Allah'ım sağlık ver, şuranın açılışını göreyim. Şu çocuklarla birlikte olayım diye dualarına şahit olmuş birisi olarak Okan Başkan'la beraber çoğu zaman programları hastaneden getirip tekrardan hastaneye programdan sonra muhtemelen buradan sonra da hastaneye gidecektir. O mücadelesini gördüğüm zaman bu Erva'nın açılışında nasıl bir çaba sarf ettiğini de bildiğim için duygulandım. Zaten arkadaşları da Okan Başkan başta olmak üzere birçok kişi de gözyaşlarına oldu. Çünkü burada bir dert var ve dertli insanları gördüğümde, derdime ortak insanları gördüğümde, bu memleket derdini çekmek isteyenleri gördüğümde gerçekten duygulanıyorum. Allah sayılarını arttırsın diyorum.
2: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından diş hekimliğinde GetAt uygulamaları konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Derviş Yılmaz şunları söyledi.
4: GetAt yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp. Acaba bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp ifadesi doğru mu? Bana göre doğru değil. Ama bugün yani GetAt o da bir tedavi kolu olmalı. Yani ne bileyim diş hekimi gibi bir de GetAt hekimi olsa olmaz mı?
2: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 şahıs tutuklandı. İYİ Parti Develi kurucu eski ilçe başkanı, araştırmacı yazar Emir Ali Özçakır hayatını kaybetti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy mahallesinde bulunan ve 1967 yılında tarımsal sulama amaçlı yapılan ve o yıllarda yaklaşık 7.5 milyon metreküp su tutma kapasitesi olan Akköy barajına uzun bir aradan sonra yeniden su geldi. Kayseri'de hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan ve hüküm giyen şahsın yeniden yargılanması yapıldı. Kayseri sporlu futbolcular cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor'la yapacakları maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti. SASMO 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Simay Yıldız Global Award Rank Silver yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Unutulmaz, unutulmaz.
6: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
7: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
8: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
9: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
10: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
11: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
10: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
0: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
12: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Er

0: Sizin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
3: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'le yürütülen ikili ilişkilere ve bölgesel gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye ve Cezayir'in bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesi konusunda ortak bir tutuma sahip olduğunu vurguladı. Öte yandan iletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cezayir'le imzalanan mutabakat zaptına dikkat çekti. Duran, bu işbirliğiyle dezenformasyon, yalan haber ve doğrulam alanlarında tecrübe paylaşımını artırmayı ve ortak bir çalışma zemini oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden kurulan kurgusal ihale sistematiğiyle ihaleye fesat karıştırıldığı iddia ediliyor. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik olduğu belirtilen operasyonda şu ana kadar 29 şüpheli gözaltına alındı. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakaları ile ilgili rahatlatan bir açıklama geldi. Örgüt bu durumun yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini duyurdu. DSÖ yetkileri virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu belirterek risk seviyesinin düşük kalacağı mesajını verdi. İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 9 ile 11 Mayıs tarihleri arasında önemli bir etkinliğe imza atıyor. Hatay ve İstanbul'da düzenlenecek olan çevre ve iklim medya turuyla bu alanlardaki çalışmalar yerinde incelenecek. Ekonomi dünyasını ilgilendiren bir düzenleme resmi gazetede yer aldı. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden e-belge düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu tebliğle birlikte kayıtlı ekonominin desteklenmesi, iş süreçlerinin kolaylaştırılması ve zorunlu belgelerin tahsilat bilgileriyle bütünleşik bir şekilde oluşturulması hedefleniyor. Haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Eurolunch'taki gururumuz Fenerbahçe-Beko playoff serisinin 4. maçında bu akşam Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sarı lacivertliler için bu maç final four demek. Temsilcimiz bu akşam parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını son 4 takım arasına yazdıracak. Dev mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Fenerbahçe camiası bir yandan da seçim gündemine odaklanmış durumda. 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda tarih değişikliği masada. Milli maç programı nedeniyle yaşanan çatışma sonrası genel kurulun 13-14 Haziran tarihine kaydırılma ihtimali konuşuluyor. Yönetimin bu konudaki net kararı

0: Bakanı çok kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbol severleri oldukça yoğun bir program bekliyor. Bu haftanın en dikkat çeken özelliği tüm karşılaşmaların aynı anda cumartesi günü saat 20'de başlayacak olması. Haftanın öne çıkan eşleşmeleri ise şöyle. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırlarken lider Galatasaray, Antalyaspor'u, şampiyonluk rakibini sürdüren Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor'u konuk edecek. Diğer mücadelelerde Göztepe Gaziantep'le, Başakşehir Samsun'la, Eyüpspor Rize'yle, Kocaelispor Karagümrük'le, Gençlerbirliği Kasımpaşa'yla ve Alanyaspor ise Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Spor bültenini şimdilik noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Müzik Radarı.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkezi hekim randevu sisteminde Temmuz 2024'te 3.9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısının bu ay itibariyle 463 bine indiğini, randevu bekleyen vatandaş sayısının ise %83.3 oranında düştüğünü açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 2008'de 13.965 olan toplam yoğun bakım yatak sayısının 2026 itibariyle %242 artarak 47.809'a ulaştığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Arjantin'den Yeşilburun Adaları'na giden MV Honduras adlı yolcu gemisinde şüpheli bir hantavirüs salgını yaşandığını duyurdu. Salgın kapsamında 3 kişi hayatını kaybederken bir vaka resmen doğrulandı ve 5 şüpheli vaka üzerindeki laboratuvar incelemeleri devam ediyor. Uzmanlar, kanser tedavisinin uzun bir maraton olduğunu belirterek, yüksek moral ve motivasyonun hem tedaviye bağlı yan etkilerle mücadelede hem de iyileşme sürecinde hastalar için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Türkiye, uzuvlarını kaybeden 6000 Gazze'li çocuk için Suriye'nin güneyinde umut tesisi kurmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın organ bağışını dijital ortama taşıyan projesi kapsamında son 8 ayda 105 bin kişi e-devlet üzerinden yaklaşık 400 bin doku ve organ bağışında bulundu. Sistem üzerinden bağış yapanların ailelerine ihtiyaç halinde organ nakli sırasında öncelik hakkı tanınıyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin yerli aşı üretim kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında hepatit A aşısının formülasyon ve dolum aşamalarının ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilerek 81 ilde kullanıma sunulduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, geleceğimizin mimarı kıymetli evlatlarımız başta olmak üzere milletimizin sağlığı ve huzuru için her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz açıklaması yaptı. Uzmanlar, kolon kanserinin artık yalnızca ileri yaş hastalığı olmadığını, 20-50 yaş aralığında görülme oranının giderek arttığını belirterek, "Ben gencim, bana olmaz" düşüncesinin riskli olduğunu ve belirtilerin hemoroid ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Aşı Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Ateş Kara, kızamığın yüksek bulaşıcılığı ve ciddi sonuçları nedeniyle aşıların eksiksiz yapılması gerektiğini söyledi. Bu haftanın sağlık gelişmeleri bu kadardı. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. İngiltere, yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüsle bağlantılı olarak bir İngiliz vatandaşında daha hantavirüs şüphesi tespit edildiğini bildirdi. Belçika Savunma Bakanı, Türk savunma sanayisinin inovasyon ve güçlü bir savunma kapasitesi oluşturma konularında gerçekten çok ileri seviyede olduğunu belirterek, "Bu nedenle benim için bir rol model niteliğindedir," dedi. Lübnan basını, Cumhurbaşkanı Josef Aynin, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi ülkede istikrar çabalarına zarar vereceği düşüncesiyle reddettiğini yazdı. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü, hantavirüsün enfekte olan bir kişi için tehlikeli ancak genel nüfus için riskin kesinlikle düşük olduğunu bildirdi. İsrail hükümetinin Ekim 2023'ten sonra ilk kez Uluslararası Kızıl Haç Komitesi yetkililerinin Filistinli esirlerle görüştürmeksizin İsrail hapishanelerini ziyaret etmesine izin vereceğini bildirdi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin hantavirüs vakalarının 3. seviye acil durum koduyla takibi aldığını bildirdi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Türkiye'den 35 ülkeye Anneler Günü dolayısıyla 80 milyon dal çiçek gönderildi. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 milyar lira oldu. Anneler Günü öncesi e-ticaret platformlarında en yoğun talep kuyumculuk, giyim, ayakkabı ve ev tekstili kategorilerinde görülürken Mayıs ayında toplam hacmin yaklaşık 40 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Karadeniz'de son dönemde etkili olan yağışlar, denizi taşıyan organik maddeler nedeniyle balıkçıların yeni sezon beklentisini arttırdı. Kurban Bayramı tatilinin uzatılması turizmde hareketliliği arttırırken bayram döneminde seyahat hacminin 180 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Gıda Okuryazarlığı Komisyonu Başkanı Ebru Akdağ, son tüketim tarihi geçmiş bir ürünü asla tüketmemeli ve mevduata göre satışına da izin verilmemesi gerekir. Tavsiye edilen tüketim tarihi makarna, bakliyat, bisküvi, konserve, bozulmaya dayalı gıdalarda kullanılır dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cezayir ile LNG anlaşmasını 6,5 milyar metreküp ve 10 yıla çıkarmayı hedeflediklerini belirterek denizlerde ortak enerji araması ve Avrupa'ya gaz sevkiyatı projelerini duyurdu. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde Nisan'da en yüksek aylık reel getiri %3,04 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45 lira 36 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, gram altın 6857 lira, çeyrek altın 11435 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas merkez ve çevrelerinin aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 5 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla, Pınarbaşı, Sırız, Tomarz 18, Bünyan, Felahiye, İnce Söz Vatan, Sarıolan 19, Develi ve Yahyalı 20, Yeşilhisar 22 derece. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise hava 10 derece olacak. Çevre illerde Sivas, Yozgat, Nevşehir 19, Niğde 20, Kırşehir 21 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 27 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.
3: Dijital Manşet.
4: Merhaba, Dijital Manşet'i dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Türkiye'de Aralık 2025 sonu itibariyle TRA bilgi sistemi kayıtlarında yer alan TR uzantılı aktif alan adı sayısı 1,3 milyonu buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri kullanım ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerden başta kobalt sülfür olmak üzere pil üretiminde kullanılan maddelerin geri kazanılmasını sağlayan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yenilikçi bir yöntem geliştirdi. Astronomlar Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Gökbilimciler sistemimizden geçen 3 ay Atlas adlı yıldızlar arası kuyruklu yıldızın güneş sistemindeki benzerlerinden 30 kat daha fazla ağır su içerdiğini ve dondurucu bir ortamda oluştuğunu keşfetti. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 4 lise öğrencisi geri dönüşüm malzemeleriyle insansız kara aracı prototipi yaptı. uzmanlar, sosyal medya fenomenleri ve e-ticaret platformlarındaki yönlendirici unsurların, tüketiciye yol gösteren araçlar gibi görünse de satın alma kararlarını büyük ölçüde şekillendiren güçlü pazarlama mekanizmaları haline geldiği uyarısında bulunuyor. Dijital Manşet'i dinlediniz. Sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Dijital Manşet.
5: Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Urdusever. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt mahallesinde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami, dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
3: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
3: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dilekçi şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
1: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kayseri Spor'un yarın Alanya Spor'a konuk olacağı müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta değil.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 38 04. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
8: Müzik Radarı.

0: Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
1: Efendim merhabalar. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Fatma Sadıç. Hayatımız Eğitim programında yeniden birlikteyiz. Bugün ülkenin gündeminde oldukça fazla yer tutan LGS ile ilgili konuşacağız. LGS süreciyle ilgili birbirlerine danışıp aklımıza gelen her şeyi sorup konuşacağız. Sizin de sorularınız olursa bize sosyal medya üzerinden atabilirsiniz. Biz burada o soruları cevaplayabiliriz. Furkan hocamı geçen sezondan tanıyan dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz vardır, sevgili Furkan Aktaş hocamı. Furkan Aktaş hocam hem eğitim koçluğu yapıyor, hem Türkçe öğretmeni, hem anlayarak hızlı okuma eğitimleri veren, 10 parmağında 10 marifeti olan, hem de çok kıymetli bir dostum, arkadaşım. O kadar yoğunluğun arasında gece 11'e kadar sürecek olan mesaisi, az önce yayından önce konuştuk bunu. Arasında böyle ben zorla hocam hadi yalnız aylardır peşindeyim hocamın ben. Gelmen lazım dedim, sonunda beni kıramadı ve bugün o kıymetli vaktinden bizi ayırdı. Vakti çok kıymetli çünkü sınava 35 gün kaldı ve bu 35 gün içerisinde öğrenciyle yapacağı her görüşme, onlara dokunacağı her an çok kıymetli. Bundan vazgeçip geldi diyeceğim ama burada da yapacağımız şey çok önemli. Çünkü biz burada daha geniş bir kitleye dokunacağız. Furkan hocam da takdir ettiğim bir eğitimci olduğu için, bunun farkında olduğu için bu kez beni kıramadı ve geldi. Müsaadenizle dönüp kendisine bir hoş geldin demek istiyorum. Furkan hocam hoş geldin.
2: Merhabalar sayın hocam. Bu ne güzel bir karşılama. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
1: Hocam karşılamanın en güzelini hak ediyorsunuz gerçekten.
2: Çok sağ olun.
1: Hem kişiliğinize çok saygı duyuyorum. Hem eğitimciliğinize çok saygı duyuyorum. Yani o kadar çok şey var ki, iyi ki varsınız hocam.
2: Ne mutlu, ne mutlu. Sizler de öyle sayın hocam. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Şimdi izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bence sizi bir tanısınlar. Niye bu Fatma Hoca, Furkan Hoca ile ilgili bu kadar cümleler etti? Kimdir bu Furkan Hoca diye merak etmişlerdir.
2: Estağfurullah. Ben şöyle kısaca kendimden bahsedeyim sayın hocam. Furkan Aktaş, Türkçe öğretmeniyim. Aynı zamanda 20 yıla yakın bir zamandır da anlayarak okuma eğitimleri üzerine çalışmalar yapıyorum. Ve eğitim danışmanlığı, öğrencilerimize akademik hayatlarında yol arkadaşlığı dediğimiz, yeni adıyla da eğitim koçluğu dediğimiz LGS, YKS öğrencilerimize de bu süreci onlarla yol arkadaşlığı şeklinde yürütmeye çalışıyoruz aslında.
1: Çok kıymetli bir şey yapıyoruz. Çünkü siz de biraz önce yine konuşurken dediniz ki gençler sınav konusunda tecrübesiz. Evet, tecrübesizler. Yani 8. sınıfa geldiklerinde bir LGS ile karşılaşıyorlar. 12. sınıfa geldiklerinde bir üniversite sınavıyla karşılaşıyorlar. Ama her iki sınavın içeriği, niteliği, ölçtüğü şeyler ve

0: öğrenciyi getireceği noktalar farklı olduğu için evet. her ne kadar daha önce LGS'ye girmiş olsa bile YKS'deki bir öğrenci bile aslında o sınavı da ilk kez tecrübe edecek olduğu için ona mihmandarlık edecek insanlara ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü biz bu yollardan eğitimciler olarak defalarca geçtik, defalarca öğrencilerimizi sınava
1: yolladık.
0: Hala da
1: devam ediyoruz. Hala onlar bir kere girecekler sınava dediğiniz gibi biz her yıl yüzlerce giriyoruz, binlerce giriyoruz. Aslında dediğiniz doğru hocam. Yani biz öğrencilerle buradaki tecrübeleri paylaşıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Yani daha öncesinde akademik olarak sınava hazırladığımız öğrencilerimizin doğru tutumları, yanlış tutumları, süreci nasıl yürüttüklerini çok iyi bildiğimiz için, hakim olduğumuz için o öğrencinin yaşantısına, biz aslında şu an mevcut olan öğrencilerimize onları en iyi bir şekilde anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. İşin özü aslında bu.
0: Zeki insanın tanımı yapılırken de şöyle bir tanım var, benim çok hoşuma gider. Diyor ki zeki insan başkasının tecrübesini kendine tecrübe edinen insandır diyor. Dolayısıyla da aslında bizim de yapmak istediğimiz şey bu. Dediğiniz gibi biz yüzlerce binlerce kez öğrencilerimizle sınava girdik. Sınavın algoritmasını biliyoruz. Sürecin nasıl yönetileceğini biliyoruz. Doğru tutumları, yanlış tutumları, bunların hepsini biliyoruz.
1: Evet.
0: Ama siz bilmiyorsunuz. Bu anlamda da bize velilerimiz, öğrencilerimiz kendilerini emanet ettiklerinde evet. biz de elimizden geldiğince onlarla birlikte bu yolu yürümeye devam ediyoruz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bence bu anlamda yolu sizinle karşılaşan öğrencilerimiz ve velilerimiz çok şanslı.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Beni de kendi oğluma mihmandarlık ediyor, sağ olsun.
1: Teşekkür ediyorum Sayın Hocam.
0: Hocam sınava 35 gün kaldı
1: evet.
0: dedik. Artık böyle herkes bir telaş içerisinde. Kimileri konumuz eksik, ne yapmalıyız diyor. Kimileri diyor ki konularımızı bitirdik, ne yapmalıyız diyor. Kimileri diyor ki her gün denemeye mi girmeliyiz? Benim fende eksiğim var, ne yapmalıyım? Yani bir herkes de kalan süreyi doğru değerlendirmek adına, nokta atışı yapmak adına bir telaş var. İşte biz de burada da birazcık dediğim gibi yol arkadaşlığı yapıp rehberlik yapmalıyız diye düşündüm. Bu kadar kısa bir süreçte programın akışının içerisinde bunu almayı uygun gördüm. Ben biraz daha sadeleştirerek sorayım size. Sınava 35 gün kalmış ancak konu eksiği olan öğrencilerimiz varsa ne yapmalıyızdan başlayalım.
1: Evet, şimdi Sayın Hocam aslında konu eksiği olan öğrencilerimizi de şu şekilde bir yola çıkalım. Şimdi süreçte öğrencilerimiz Ağustos ayından beri emek veriyorlar. Dershaneler, kurs merkezleri, etüt merkezleri, kütüphaneler, danışmanlar, özel dersler, öğrenciler yoğun bir temponun içerisindeler. Ve biz bu aylarda biraz yorulmuşluklar da hissediyoruz zaten.
0: Kesinlikle.
1: Ve denemeye girip çıktığında da, ki zaten eşittir deneme olarak bakıyoruz şu anki sürece ne yazık ki, baktığımızda yanlışlarını çok gördüğünde öğrenci konu eksiğinin çok olduğunu düşünüyor ama ne yapacağını bilmiyor. Şimdi biz bu süreçte konu çalışmaları tabii ki yapılmalı. Her zaman yapılmalı. Çünkü buradaki hedef zaten öğrenmedir. Deneme sınavında yüksek puan almak değildir. Öğrenmedir. Öğrenmeyi gerçekleştirmek için de zaten konu çalışması gerekiyorsa. Sıfırdan konu çalışılabilir mi? Evet, çalışılabilir. Halen geç bir tarih kesinlikle değildir. Bir öğrenci, örnek veriyorum, yani branşım Türkçe ama işte fen bilimleri dersimizde mevsimler ve iklim bölümünde bir problem yaşıyor. Sıfırdan çalışabilir. Ya da madde ve endüstri ünitesinin içerisindeki bir konumuzda sorun yaşayabilir. Ya da sıfırdan bir konuyu öğrenmek için hiçbir zaman geç değildir. Ama şimdi gençlerimiz bizi can kulağıyla dinliyorlar. Umarım ki, ve velilerimiz de izliyorlar, dinliyorlar, eksik olmasınlar. Şimdi bu süreçte bunun nasıl yapılması gerektiği çok kıymetli.
0: Evet.
1: Şimdi öğrencilerimiz konu çalışırken ya da konu tekrar yaparken bir bakıyoruz. Hani bunu öğrencilerimize çalışmalardan da tespit edebiliyoruz. Şimdi önüne öğrenci kitabı alıyor, sayfaları çok hızlı bir şekilde geçiriyor, ben konu tekrarı yaptım diyor. Ama konu tekrarı bizde kesinlikle o değildir. Yani konu tekrarı, evet, kaynağımız kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığı.
0: Hocam bura önemli.
1: Evet.
0: Buraya çok değinmemiz
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Yani buradan sanırım söz açıla açıla gidecek. Şimdi biz her zaman şunu söylüyoruz. Bu sınavın kaynağı Milli Eğitim Bakanlığı. Şimdi bakanlığımız bu sınavı yapıyor O zaman ben bakanlığın yayınladığı her şeyi can kulağıyla dinlemem lazım. Şimdi tam bu noktada kim öğrencinin sıfırdan konu çalışmaya ihtiyacı var? Evet, burada destek alabilir. Bakanlığın kitabını önüne alıp onun özetini çıkarabilir. Ardından kendi cümleleriyle duvara suya anlatabilir. Ve sonrasında ben konuyu öğrendim mi öğrenmedim mi şeklinde diye sorularını, kazanım sorularından başlamak üzere çözüp ardından yeni nesille devam ettirebilir. Ama şimdi Milli Eğitim Bakanlığı MEBİ kullanımını açtı ama birçok öğrenciye bakıyoruz henüz burayla buluşmamışlar. Ben çok önemsiyorum. Bütün öğrencilerim de bilirler. Bu süreçteki MEBİ'nin yayınlamış olduğu deneme sınavı olsun, konu tekrarları olsun, konu özetleri olsun, biz mutlaka bütün öğrencilerimizin gerekirse şifreleriyle yanımızda birlikte giriyoruz ve gerçekten orada bölümleri tamamlamış mı tamamlamamış mı onları dahi kontrol ediyoruz. Neden önemsiyorum? Çünkü biraz önce söylediğim gibi sınavın kaynağı zaten Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte öğrencilerimizi gerçekten LGS süreci için özellikle belirtiyorum, yalnız bırakmıyor. Çıkmış sorular değil sadece, MEB örnek sorular sürekli yayınlanıyor. Ve bunları da öğrencinin çok iyi özümsemesi gerekiyor. Geçmiş yıllarda biz bunları hep aldık, inceledik. Soruları incelediğimizde örnek sorulara çok yakın olduğunu bizzat yaşadık ve gördük zaten. O nedenle öğrencilerimiz kesinlikle Mayıs ayı içerisinde eğer halen başlamadılarsa MEBİ sayfası üzerinde kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle girdikten sonra, EBA şifreleriyle giriş yaptıktan sonra orada sayın hocam o kadar güzel konu tekrarları var ki kısa kısa, artı konu özetleri var, artı çok fazla abartılmamış sayılarda soruyla pekiştirmesi var. Yani bu öğrenci kesinlikle bakanlığın yayınlamış olduğu o sayfadan faydalanmalı. Bunu sadece hatta konu eksiği olanlar için değil, tüm öğrenciler için ben tavsiye ediyorum.
0: Kesinlikle.
1: Tabii bu süreçte konu çalışırken biraz önce söylediğim gibi hocam, yani sonuçta sıfırdan bir konu çalışılması gerekiyorsa çalışmalı. Ama konu tekrarlarını yüzünden yapmamalı. Yüzeysel bir konu tekrarını çok sağlıklı bulmuyoruz.
0: Konu tekrarları yaparken konunun ana başlıklarını, alt başlıklarını, alt başlığın içerisindeki kazanımları,
1: evet,
0: ve bu kazanımlara da MEB'in sayfasından, MEB'in, evet, sayfasından yaptıklarında daha nasıl diyelim, kapsamlı bir konu tekrarı yapılmış olduğunu,
1: kesinlikle,
0: söyleyeceğiz.
1: Kesinlikle.
0: Bu aslında o zaman tüm dersler için böyle.
1: Tüm dersler
0: dersen
1: için.
0: Dersen derse değişen bir şey değil.
1: Değil Fen kesinlikle.
0: İçinde, Türkçe içinde, matematik içinde MEB'in konu tekrarlarından faydalanarak oradaki örnek soruları çözerek bir konu tekrarı yapabiliriz.
1: Şimdi şöyle belirteyim hocam. Dersler arası tabii ki çalışmalar değişkenlik gösterir. Her derse aynı tekniklerle çalışılmaz. Öncelikle tabii ki burada yani bir çalıştığımız öğrencinin, şu andaki sınava hazırlanan öğrencilerimizin kendini tanımış olması gerekiyor. Ben en iyi nasıl öğreniyorum? Ben karşımda bir öğretmenle mi daha iyi öğreniyorum? Birebir bir derste mi daha iyi öğreniyorum? Yoksa sağ olsunlar belli platformlarda güzel hocalarımız konuları tekrar tekrar anlatıyorlar, sıfırdan anlatıyor, kaynak desteği sunuyor. Ben yoksa ekran karşısında tabletimden, bilgisayarımdan dinleyeyim diyen öğrencilerim var. Buradan mı daha iyi öğreniyorum? Yoksa ben yazarak mı daha iyi öğreniyorum? Ama ben şuna inanıyorum açıkçası. Ne kadar çok duyu organına hitap ederek bir öğrenme ortamı gerçekleşirse orada kalıcı öğrenme daha fazla olur düşüncesiyle. Burada öğrenci çalışmalarını yaparken konuları şu anda Mayıs ayı içerisinde bir tekrar bir gözden geçirirken mutlaka şunu yapmalı. Önünde bir ajandası olacak, kalemini eline alacak. Neyi bilmediğini, "Aa ben bunu bilmiyordum, yeni öğrendim." dediğini biz cımbızlamak diye bir deyim oluşturuyoruz. Oradan o kavramı, o kelimeyi, o bilgiyi mutlaka bir kenara ayıklaması gerekiyor.
0: Bunu yapabilmesi için işte konu tekrarını yapması gerekiyor.
1: Aynen öyle.
0: Konuyu tekrar ederken unuttuğu,
1: tabii
0: duymadığı, daha önce farkında olmadığı şeyleri de cımbızlayarak sizin,
1: evet,
0: söylediğiniz gibi,
1: evet,
0: çıkarıp, not edip bunun üzerinde durması gerekiyor diyorsunuz. Bence çok güzel bir taktik ve çok güzel bir yöntem oldu bu sınava girmek isteyen öğrencilerimiz için. Peki hocam, bu süreçte diyelim ki öğrencimiz konu eksiği yok ama, evet, konu tekrarı yapsın dedik. Orayı,
1: kesinlikle,
0: ayırdık, koyduk. Orada tırnak içerisinde duruyor bir köşede. Diyelim ki öğrencimiz konu tekrarlarını da yaptı. Ve konularında da eksiği olmadığını farz edelim ya da eksiklerini tekrarlarla birlikte kapattığını düşünelim. Deneme bu işin neresinde hocam? Hangi denemeyi yapmalı? Hangi takvimde yapmalı? Şu an mesela artık hemen hemen hangi kurum olursa olsun gerek DYK'larda gerek kurslarda görüyoruz ki işte seri denemeler, işte sosyal medyada görüyoruz ki sınava şu kadar gün kaldı, şu kadar tane denemeyle seri denemeye girin ismini verdiğimiz bir akımın içerisindeyiz, ekolün içerisindeyiz. Bu ne kadar doğru, nasıl yapılırsa daha doğru olur, yayın konusunda nelere dikkat etmeliyiz, bu konuda da sizin fikirlerinizi alalım. Çok mu zor sordum hocam?
1: Yok, o kadar güzel geldi ki hocam şu an tam, çünkü hani Mayıs ayındayız, deneme ayındayız.
0: Evet, kesinlikle.
1: Şimdi ama deneme sadece kendimizi deneme üzerine kurgulanmış olursa yanlış bir yoldayızdır. Şimdi biz sınavlara bir ay kalasında, 1,5 ay kalasında denemelere başlamalıyız. Bir öğrenci haftada Mayıs ayında son 35 gün kalasında haftada en az 3 genel deneme çözmeli. 90 sorudan oluşan sürelerine uyarak bu sınavlara mutlaka girmeli. Yayın tabii ki çok çok kıymetli. Ama şimdi biz denemeleri şuna benzetiyoruz. Yani sabahleyin aç karnına kalkıyoruz. Vasıtamız yok. Otobüs değiştirerek şehir hastanesine gidiyoruz. Tahlili veriyoruz. Geliyoruz. Sonrasında bir tahlilin sonucuna şöyle bir göz atıyoruz. Sonra o tahlili bir kenara bırakıyoruz. Oysa ki sonrasındaki aşamalarını gerçekleştirmiyoruz. Sonra da ertesi gün sabah kalkıyoruz. Yine aynı durumları yaşayarak yine tahlil veriyoruz. Biz sürekli tahlil veriyoruz. Şimdi öğrencilerimizin düşmemesi gereken gaflet durumu burası tam hocam.
0: Dikkat.
1: Yani düşmemeleri gereken gaflet durumu tam olarak burası. Denemeyi biz neden yapıyoruz? Denemenin bir amacı vardır. Deneme konunun öğrenip öğrenilmediğinin aracıdır. Ama biz şu an LGS'den daha çok denemeleri odaklanmışız. Sürekli deneme odaklı gidiyoruz. İnanın şu an birçok öğrencide biz bunu yaşıyoruz. Bir bakıyorum öğrenci LGS gündeminde yok. Deneme. Her gün girdiği denemede kaç net yaptı?
0: Tırnak içinde YKS'de de durum.
1: YKS için de aynı şey geçerli. Şimdi bizim burada biraz önce söylediğim gibi hocam, denemeye bakış açısı çok kıymetli. Biz denemeleri önemseriz. Evet, rutinimiz olmalı. Bunlara zaten ne yapılması gerekiyor? Denemeleri ne kadar yapmamız gerekiyor? Şimdi birazdan onlara da bahsedeceğiz ama denemenin bizim sınav sürecindeki yeri şudur. Konu öğrenildi mi, öğrenilmedi mi? Ve senin eksiklerini sana önüne koyan, eksiklerini sana sunan aslına bakarsanız bir tahlil raporudur. O raporu iyi okumak gerekiyor. Zaten denemeyi yapmak en kolayı. Okullarımız yapıyor. Aynen öyle, sağ olsunlar. DYK'larımız yapıyor, okullarda açılan kurslar yapıyor, dışarıdaki özel yerlerimiz yapıyor, denemeleri deneme kulüpleri yapıyor, herkes yapıyor. Öğrencilerimiz koştur koştur gidiyorlar denemeye, harika. Orada işte sözel oturumumuz için 50 sorudan 75 dakika, sayısal oturumumuz için 40 soru 80 dakika, arada küçük bir molasını denemeden çıkıyor, cevap anahtarını alıyor. Süreç orada başlamalı işte hocam. Bakın denemenin süreci orada başlar. Çünkü deneme sonrasında senin ne çalışman gerekiyor? Senin girmiş olduğun deneme sana yol haritası çizecek. Öğrenci burada yanılıyor. Öğrenci tekrardan elini alıyor, rutin bir şekilde şu an soru bankası tarıyor. Evet, şu an biz sınava son 35 kala hocam, bakın.
0: Evet.
1: Branş denemelerine bir öğrencinin mutlaka geçmiş olması gerekiyor. Her dersten, özellikle ana derslerimiz katsayısı yüksek olan Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersimizden mutlaka birer girmiş olduğu denemenin dışında bahsediyorum. Branş denemesi mutlaka çözülmeli.
0: Her gün mü hocam?
1: Evet.
0: Yani her gün mutlaka bir fen, bir Türkçe ve bir matematik.
1: Bir matematik.
0: Branş denemesi yapmalı.
1: Mutlaka yapmalı.
0: Yaptıktan sonra da.
1: Orada süreç başlıyor hocam.
0: Evet.
1: Şimdi açıkçası hocam, gerçekçi olmak gerekirse şu an okullarımızın da birçoğu, kurs merkezlerimizin de birçoğu günlük deneme yapıyorlar.
0: Evet.
1: Biz zaten hani haftada en az 3 genel deneme diyoruz ama şu anda birçok okulumuzda seri denemeler başladı. Hafta içi her gün çocuklarımız sınava mutlaka giriyorlar. Yani her gün bir tane 90 soruluk denemeleri zaten var. Ve öğlenleyin o denemeden çıktıktan sonra tabii ki öğrenci biraz dinlenmeli, molasını vermeli. Ardından elinde eğer varsa cevap anahtarı, hemen analiz boyutuna geçmeli. Analiz bizde doğru yanlış kontrolü olarak bilinir ama değildir. Kesinlikle değildir. Evet, buraya da gerçekten dikkat edilmesi gerekiyor.
0: En önemli kısım.
1: Kesinlikle. En önemli kısım. Çünkü şimdi hocam konu konuya açacak ama geçen yıl, yani bu yılki öğrencilerimiz soruyorlar. Hocam geçen yıl Galatasaray'a işte kazanan, Galatasaray Lisesi'ni kazanan, Kabataş'ı kazanan öğrencilerimiz, nitelikli okulu kazanan öğrencilerimiz son bir ayda ne yapıyordu? Şimdi son bir ayda ne yapılması gerektiği genel çerçeveyle bellidir ama her öğrencinin özeli vardır. Her öğrencinin özeli vardır çünkü eksiklerini bilmiyoruz. Sizin biraz önce en başında söylediğiniz gibi hangi öğrencinin konu eksiği var, hangi öğrencinin konu eksiği yok bunu yani hepimiz bilmiyoruz. Sadece takibi yaptığımız, danışmanlığını yaptığımız öğrencilerinkini takip edebiliyoruz. Öğrenci kendini burada eğer takip edebiliyorsa ya da velilerimiz bu konuda eğer öğrencilerimize koçluk yapıyorsa ki ünlem içerisi yani parantez içerisinde ünlem düzeltiyorum. Bunu özellikle belirteceğiz. Veli boyutuna geldiğimizde.
0: Geleceğiz oraya geleceğiz.
1: Çünkü sağ olsun eksik olmasınlar anne babalarımız, velilerimiz, çocuklarımızın bu süreçte koçluğunu yapan çok velimiz var. Ama çok yüz göz oluyorlar. Çok tavsiye etmiyoruz açıkçası.
0: Kesinlikle.
1: Yani öğrencimizin bu noktada eksikleri olduğunu biliyorsak o öğrencinin çalışma planı kendine göre evrimleşir, değişir. Ama konu eksiği var ya da yok. Öğrenci şu anda branş denemeleri çözmeli ve bu branş denemeleri bazen yanlış anlaşılıyor hocam. Konu denemeleri olarak algılanıyor. Konu branş denemesi değil. Yani 20 sorudan oluşan her sınav branş denemesi demek değildir. Genel konuları kapsayan, bütün konuları kapsayan branş denemelerine çoktan başlamış olmalarını belirtmek istiyorum. Şimdi deneme analizi noktasında öğrenciler biraz önce oraya bir ufaktan bir girdik. Şimdi denemeden çıktık. Ardından elimize güzel fosforlu kalemimizi aldık. Cevap anahtarını okuyoruz. 1A, 2B, 3C tiklerimizi attık. Ben bu soruyu nasıl yanlış yaptım diye de kendine kızdı. Sonra eline koydu. 75 net, 80 net, 85 net. Neden 86 olmadı? 88 net yapabilirmişim. Sonra bir bakıyoruz. Denemeyi katladı. Koydu rafa. Evet. Aslında denemenin süreci tam orada başlamalı. Bir öğrenci deneme sınavını yaptıktan sonra eğer cevap anahtarı da elindeyse sonrasında sakin bir şekilde o denemenin başına oturacak. Tek tek doğrularını yanlışlarını kontrol ederken önüne başka bir ayrı bir ajanda veya kağıt alacak. Türkçenin üçüncü sorusu fiilim siler. Hemen oraya ayrı bir kağıda not alacak. Ben üçüncü soruyu yanlış yaptım. Sorunun yanlış olduğunu belirtecek. Yanlış mı boş mu onu istiyoruz çünkü. Hatta şöyle söyleyeyim hocam. Ben bununla ilgili şu an yayınımızı izleyen, dinleyen velilerimiz, öğrencilerimiz kullanmış olduğumuz eğitim sayfamdan bana ulaşırlarsa deneme analizi nasıl yapılır ve deneme analiz takip çizelgesine de buradan sizin için değerli velilerimizle ve sevgili öğrencilerimize paylaşabilirim. Orayı önemsiyoruz çünkü. Analizi yapılmamış deneme boşa çözülmüştür. Sadece çözmüş bırakmış, pratik yapmış bırakmış, yanlışlarına dönmemiş, boşlarına dönmemiş. Zaten bizi geliştirecek olan oradaki boş ve yanlışlardır. Ama işte bir gaflet durumu da şu sayın hocam. Öğrenci tikleri atıyor. Ben bu soruyu dikkatsizlikten kaçırmışım diyor. Ben dikkat hatası yapmamışım. Ben sorunun orasını okumamışım. Aslında öğrenci soruyu çözüm stratejisini yanlış uygulamış. Bunun farkında değil. Biz bunlarla çok karşılaşıyoruz. Öğrencinin girmiş olduğu denemeleri mutlaka elimize alıyoruz, inceliyoruz. 20'de 20 Türkçe'de yaptıysa, 90'da 90 da yaptıysa o denemeyi ben baştan sona incelerim sayın hocam. Öğrenci doğru çözüm stratejisiyle mi çözmüş soruları? Bu çok kıymetli.
0: Nedir doğru çözüm stratejisi hocam?
1: Evet, ona şimdi şöyle, ona hemen geleceğim hocam.
0: Konu böyle,
1: aynen öyle parantez açıp bıraktık. Şimdi deneme analizinde de hani bir kenara aldık ya hocam biz o konuyu, evet. Fiilimsileri aldık. Ben bu soruda kazanım eksiği mi var? Ben bu konuyu mu bilmiyorum? Konu eksiği mi var? Ben yoksa gerçekten soru bana zor mu geldi? Soruyu okuma anlama hatası mı yaptım? Yoksa benim bu konuyla ilgili hani gerçekten dikkat etmem gereken bir husus vardı. Ben orayı mı kaçırdım? Yani dikkat hatası mı yaptı? Odaklanma hatası mı yaptı? Öğrencimizin orada konu kazanım eksiği mi var? Yoksa gerçekten soruyu okuyup anlayamadım ve soru bana zor geldi. Hani bazı seçeneklerle analizi orada doğru yapmak gerekiyor. Ama şimdi geriye dönüp baktığımızda öğrencilerimizin birçoğu diyor ki tamam ben bu soruyu yapardım yapamadım ama. Ben bu soruyu dikkatsizlikten kaçırmışım. Şimdi dikkatsizlikten soru kaçıyor mu? Evet kaçıyor. Ama orada demek ki altında yatan sebep var.
0: Kesinlikle.
1: Ben geriye kalan, örnek veriyorum, Türkçedeki 19 soruyu dikkatlice çözdüm de bir soruyu neden dikkatsiz çözdüm?
0: Harika.
1: Benim tam o bir soruda mı dikkatim dağıldı?
0: Evet.
1: Orayı iyi gerçekten tespit etmek gerekiyor. Ve genelde bu durumlarla karşılaştığımda hep şunu görüyorum o sınav kitapçıklarında. Sorunun doğru çözüm stratejisi uygulanmamış. Şimdi açtığımız paranteze gelelim Sayın Hocam.
0: Heyecanla bekliyoruz.
1: Evet, şimdi öğrencilerimiz, ya bu şimdi sınavın tamamı. Şimdi şöyle ekrandakiler de görsün diye istiyorum. Şöyle elimde MEBİ, bakanlığımızın yayınladığı MEBİ denemelerimiz. Ve sonrasında bizim işte bundan 7 tane yayınlandı hocam şu anda.
0: Evet.
1: 7 tane sınavımız var. Ve biz bir defa çözmüyoruz sınavı. Mutlaka en az 2 tur çözüyoruz soruları. Artı yine bakanlığın Nisan ayında yayınlandı, yeni yayınlandı gibi algılandı ama sadece son bu yıl içerisinde yayınlanmış olan örnek sorular da dahil ederek tekrardan yayınlandı. Bunlar daha öncesinde vardı. Bunlar da bizim örnek sorularımızın olduğu kitaplarımız Sayın Hocam. Evet. Ve bu kitaplarımızın Türkçesi ayrı, matematiği ayrı, fen bilimleri ayrı ve diğer sözel derslerimizden oluşan İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce derslerimiz için de ayrı ayrı bir şekilde bu kitaplarımız şu anda hazır. Bazı özel yayıncılar haklarını Milli Eğitim'den izinlerini alarak bastılar ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasında da bu kitaplarımız mevcut.
0: Ücretsiz şimdi, olarak.
1: Kesinlikle ücretsiz olarak PDF olarak ulaşabilirler. Sonrasında hani nasıl almak istiyorlarsa çözmek isteyen öğrenci mutlaka çözecektir. Şu an hala Milli Eğitim sorularına, Milli Eğitim'in örnek sorularına başlamamış öğrencimiz kalmasın diyoruz Sayın Hocam.
0: Evet.
1: Yani sınavdan önceki son çıkış.
0: Kesinlikle, zaten bu programın amacı bu.
1: Evet, sınavdan önceki son çıkış.
0: Can kulağıyla dinliyorlardır. Bu
1: evet.
0: Söylediğiniz her şeyin bir tecrübe olduğunu tekrar ediyoruz. Bunların uzaydan gelme sorularla sınav hazırlanmadığını,
1: evet.
0: Yayınlanan örnek sorularla, yayınlanan örnek denemelerle paralel geleceğini, aslında böyle hani çok da atomu parçalamaya gerek yok.
1: Yok. Neden diyor? Neden biliyor musunuz hocam? Şimdi 2025 yılının, ben bu veriyi sürekli de paylaşırım. 2025 yılının LGS Türkçe doğru ortalaması 8.4.
0: 20 soruda değil mi?
1: Hocam 20 soruda.
0: Evet.
1: Ve bu doğru ortalaması net değil. Ve tekrardan başka bir alandan da incelediğimizde yine 2025 yılında Türkçe bölümündeki testlerimizde 2077 kelime varken fen bilimlerinde 2475 kelime vardı. Ve fen bilimlerindeki sözcük sayısı Türkçeden daha fazla. E şimdi sevgili öğrenciler, değerli velilerimiz, kıymetli hocam, sınav okuduğunu anlama becerisini ölçen bir sınav.
0: Evet.
1: Yani buradan çok net çıkarılacak bir sonuç varsa o da bu. Bu sınav okuduğunu anlayan öğrencileri seçmek isteyen bir sınav. Şimdi biz ana dilimizde bize 20 soru soruluyor ve biz 1 milyonun üzerinde öğrencimizin girmiş olduğu sınavda Türkçe ortalaması 8.4'te kalmış. E şimdi biz burada o zaman soruyu çözme stilin de bence bir oraya işte geleceğim Sayın Hocam. Biz soruyu nasıl çözmeliyiz? Biz açıyoruz hemen önümüze kitabı. Bismillahirrahmanirrahim. Ne güzel, gençlere bakıyorum. Dualarını ediyor. Hemen ardından denemeye bir başlıyor. Çok hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyor. Diyorum ki ben anlayarak hızlı okuma teknikleri eğitmeliyim. Ben soruları hızlı çözmüyorum. Siz niye hızlı çözüyorsunuz? Çünkü vermiş olduğumuz o eğitim hızlı düşünme becerisine katkı sağlar. Okuduğunu anlama becerisine katkı sağlar. Yani çok hızlıdan, yani yavaş çözmelerini istemiyoruz o kadar, böyle ağır ağır, aheste aheste, ama aşırı hız iyi değildir hocam. Çünkü kontrolsüz bir hız var orada.
0: Hiçbir alanda hız iyi değil.
1: Kesinlikle. Yani yok, okuma konusunda hız doğru bir tekniklerle uygulanırsa zaten oradaki öğrenci fark atıyor hocam. Yani geçen yıldan ne mutlu ki böyle eğitim verdiğimiz, şimdi uzun zamandır eğitimler yapıyoruz Kayseri'de. Baktım hocam 5000'in üzerinde bir öğrenci anlayarak hızlı okuma teknikleriyle ilgili eğitimler yapmışız. Ara ara mesajlar geliyor. Öğretmenim 2 yıl önce sizden eğitim almıştık. Sınav sürecinde çok faydalı oldu. soruları tek okumada anlayabildim. Bakın tekrar hocam söylüyorum. LGS okuma anlama becerisini çok ciddi oranda ölçen bir sınav. Şimdi gençlerimiz peki soruları nasıl doğru çözmeli? Şimdi biz tabii ki soru kökünü öğrenci hemen okuyor. Ardından şimdi en büyük yapılan hata soruyu anlamadan çözmeye çalışıyor.
0: Kesinlikle.
1: Ne aradığını bilmiyor henüz.
0: Kafasını karambolle çözüyor.
1: Aynen, yani çok hızlı bir şekilde kalemi elimize alıyoruz. İzleyicilerimiz görüyordur, soruya odaklanıyor. Bir de her şeyin altını çiziyor. Böyle bu seslere de alışkın olsunlar sınav gençleri. Hatta biz bazen simülasyon diyoruz hocam. Denemeleri yaparken mutlaka sınav sesleri açarız bazen öğrencilere. Çünkü sürekli bu hışırtı sesleri gelecek, öksürme sesleri, hapşurma sesleri gelecek. Bunlara da aşina olsun istiyoruz öğrencilerimiz. Zaten okullarda yapılan denemelerde gerçek bir ortamda zaten sürekli denemesini de yapıyorlar açıkçası. Ama şimdi soruyu anlamadan ben neyi çözmeye çalışıyorum? Sonra diyor ki hocam, bakın birçok öğrenciden bunu siz de duyuyorsunuzdur. Hocam iki şık arasında kaldım diyor.
0: Evet.
1: İki şık arasında kalınmaz.
0: Çok çeldiriciydi.
1: Çok çeldiriciydi, evet. Ama şimdi zaten sen çel diye verilmiş oraya. Yani seni amaç çeldirmek o için verilmiş oraya, ama amaç o zaten. Şimdi sen orayı görmezsen çeldiriciye de düşmezsin. Bizde bazı soru tipleri vardır. Branşım gereği Türkçe'den bahsedeyim tabii ki hocam. Şimdi çeldiricili sorularda ben çeldiriciyi görmezsem ben o tuzağa düşmem. Demek ki her sorunun da kendine özgü bir soru çözüm tarzı vardır. Soru çözüm stratejisi vardır. Bizim bu stratejileri öğrencilerimize öğretmemiz lazım. Değerli öğretmen arkadaşlarımız eksik olmasınlar. Öğrencilerimize çok güzel konularımız anlatılıyor, sorular çözülüyor, denemeler yapılıyor, tekrarlar yapılıyor. Ama öğrenci gerçekten soruyu nasıl çözeceğini bilmiyor. Ve sonra sınavda yaptığı o küçük hataları dikkat hatası zannediyor hocam. Değil. Çünkü orada verilerle oynamamış, sayılarla oynamamış. Şimdi biz nasıl soru çözeriz? Biz şöyle arkamıza yaslanırız. Önce soruya soru gözüyle bakmayız hocam. En kıymetli algıyı yönetmektir. Gençlere de bu noktadaki tavsiyemiz bu olsun. Yani sürekli bir kaygıyla, sürekli bir stresle bu denemede kaç yapacağım? Acaba kaç net gelecek? Annem kızar mı, babam ne der? Kaçıncı olacağım, arkadaşlarım ne derler? Sürekli bu kaygılarla sınav çözülmez ya da soru çözülmez.
0: Evet, aslında
1: daha relax.
0: İşte tam da çözülmesi gereken.
1: Aynen noktada. Öyle, daha yani sakin.
0: Bu hem LGS'nin yine hem YKS'nin
1: sınav grubu ALES'inde sorunu.
0: Soruna soruya odaklanmıyor ki gençler.
1: Evet.
0: Sonuca odaklanıyor. Yani dediğiniz gibi sınav esnasında kafasındaki konuşmalardan kurtulup da sorunun ne sorduğuna adapte olamıyor ki. Geçtiği iki soruyu boş bıraktıysa aklı orada kalıyor. Matematikten bir soruyla cebelleşti ve çözemediyse, ben bu soruyu nasıl çözemedim? Bununla ilgili şu kadar kitap tüketmiştim. Yine mi bu konuyu yapamadım? Kendi içsel savaşının ve kendi içsel seslerin içerisinde, evet, kaybolmaya başladıklarında artık sınav odağından kayıyorlar. Ondan sonra da dediğiniz gibi adına dikkat hatası dedikleri silsileler şeklinde, evet, yanlışları yapmaya başlıyorlar. Bir nevi odaklanmalarına engel oluyor kaygıları. Orayı nasıl yönetelim?
1: Hocam şimdi şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten gençler diyorlar ki paragraf soruları çok uzundu, sorular çok uzundu, şıklar birbirine çok yakındı. Şimdi sen ne aradığını bilmeden soruyu çözersen tabii ki orada kaybolur gidersin. Ne aradığını bilmiyorsun. Tam olarak kafanda oturtmamışsın. Şimdi ben öğrencilerime örnek soru çözümleri yaparken hocam, beni izliyorlar. Şimdi bizim LGS'de sözel bölüm için soru başına 1,5 dakikamız var hocam. Sayısalda 2 dakikamız var. Ve benden şunu görüyorlar. Kronometre başlatıyorum. Çok uzun bir paragraf sorusu seçiyorum. Örnek soru çözümüne başlıyorum. Ben paragrafla uğraşıyorum. Önce soru kökünü okumuşum sayın hocam.
0: Ne aradığımı biliyorum.
1: Ne aradığımı biliyorum önce. Sonrasında soruyu nasıl çözmem gerekiyor? Bakın bu yanlış anlaşılmasın. Sadece biz paragraf taktiğine konuşmuyoruz. Bu bir matematik, bu bir fen bilimleri, bu bir İngilizce.
0: Kesinlikle.
1: Ben önce soruda ne arıyorum? Ve bu sorunun, dersin adı ne olursa olsun, çözüm şekli ne olmalı? Öncüllü soruysa ayrı.
0: Değil mi hocam? Ne biliyorum?
1: Cümlenin ögelerini gördüysen orada zihninde canlanması gerekenler ayrı. Ya da inkılap tarihinde görmüş olduğun öncülleri görür görmez zihninden geçirmen gerekenler ayrı. Ve beyin bunu çok hızlı yapıyor zaten. Dolayısıyla biz soru kökünü okuduktan sonra hocam, soru çözüm stratejilerinde sorunun çözüm yolunu aklımızdan mı geçirmeyi kullanırız. Ve ardından verilenleri, ya şu kalemi alırız, bu kalemi alırız. Bu kalem öğrencinin silahı, bizim silahımız. Bu bizim her şeyimiz. Ama bakıyorum öğrenci kalem kıpırdatmadan soru çözüyor. Olmaz. Ya da her şeyin altını çizerek okuyor. Matematiği de, feni de, Türkçeyi de. Olmaz. Sen kalemi eline aldıktan sonra orada yapman gereken sana ne verilmiş? Soruyla ilgili sana ne verilmiş? Sonuçta siz de dediniz hocam, başka bir yerden sorulmuyor sorular. Milli Eğitim Bakanlığı ki örnek sorularını bile yayınlamış. Biz oradan çok faydalanıyoruz dedik. Yukarıda bir metin var, yukarıda bir görsel var, yukarıda öncüller var. İşte fen bilimleriyle ilgili bilgilerimiz var, matematikle ilgili veriler var. Bir problem kurulmuş o görselin içerisine. Karmaşık hale getirilmiş, aslında öyle değil. Önyargılarımız var çünkü bu noktada. Benim bu kalemle verilenleri çok iyi incelemem lazım. Önce benim verilenleri bir kafamda algılamam lazım. Metin olabilir, cümle olabilir, sayısal bir ders olabilir, İngilizce olabilir. Yani verileri bir anlayayım. Elime kalemi alayım, orada işaretlemeler yapayım. Sonra arkama çekileyim, bir iç sindireyim. Bunu ben böyle anlatınca oho hocam diyorlar, çok uzun bir zaman geçiyor. Geçmiyor, hayır.
0: Geçmiyor.
1: Onu zihin çok hızlı yaptığı için ben böyle anlatıyorum. Zihin o kadar hızlı yapıyor ki bu benim söylediğim eylemleri. Yani bunu yaklaşık 60 saniyemiz var rahat rahat.
0: Hani şey oluyor ya hocam, ben de çok kendi branşımda da yaşıyorum. Şu an oğlumla da yaşadığımız süreçte denemeye giriyor, denemeden çıkıyor. Bu soruyu çözemedim diyor. Şimdi birinci handikap şu, dediğiniz gibi bakıyorum soruya. Orada bir denklem yazıyor mesela ama kalem izi bile yok.
1: Yok.
0: Gözüyle bakmış ve onu çözemeyeceğine karar vermiş. Ben sadece şunu yapıyorum. Soruyu okuyorum sizin söylediğiniz gibi. Sorunun verdiği değerleri sorunun üzerine yerleştiriyorum. Ah anladım.
1: Evet.
0: Çünkü sadece bunu yapsaydın senin de dediğiniz gibi zihnin onu o sonuca ulaşacaktı.
1: Ulaşacak.
0: Bir doğru yere yerleştirseydin.
1: Ya bir çözüm stratejisini kurmalarını istiyoruz
0: kesinlikle
1: hocam. Biz bunu bakın ben branşım Türkçe ama biz bunu matematikte çok yaşıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Biz bunu matematik branşında çok yaşıyoruz. Çünkü gençlerimizin bir ön yargıları var. Uzun soru zor soru. Ya da böyle çok şekilli soru zor soru algısı var. Yani en kolay sorular ayrı. Ama yeter ki sen doğru süreyi soruyu anlamaya bir ayır.
0: Evet.
1: Çünkü bir algı, direkt dedik ki hocam, algıyı yönetmek çok önemli. Psikolojisini öğrencisinin o anda yönetmesi gerekiyor. Çünkü sınav sadece bilgiyi ölçmüyor. Stresini yönetecek, kaygısını yönetecek, zamanını yönetecek, kendini kontrol etmesini yönetecek. Bu öğrencileri seçip alıyoruz biz zaten. %0.5'lerle, 0.1'lerle. Şimdi bakıyoruz hani biz... Şimdi öğrenci tam olarak soruyu algılamadan aşağıya geçmeye çalışıyor, çıkamıyor işin içinden. O yüzden şimdi şu bölümü bir tamamlamak istiyorum özellikle. Soru nasıl çözülür? Soru A'dan Z'ye hangi ders olursa olsun önce sorunun kökü okunur. Soru kökündeki özellikle olumlu olumsuz ifadelere dikkat edilir. Altı çizilmiştir muhtemelen, kalın puntolarla yazılmıştır. Sen orayı da bir de daire içerisine al. Hatta bazı öğrencilerim kendine göre kodlama yapıyor, eksi artı koyuyor. Olumlu bir ifadeyse artısını, olumsuz bir ifadeyse eksisini koyuyor. Ve ardından senin o soru kökündeki soru tipine göre bu soruyu nasıl çözmen gerektiğini bir kurgula. Ardından sorunu çözmeye başla. Ama sorunu çözmeye başla dediğim soruda verilenleri bir incele. Soru sana ne vermiş? O verilenleri bir al. Yani anlama bölümüne çok zaman ayır. Emin ol, işlem veya sözel bir derste de şık bölümü zaten senin 15 saniyeni almayacak. Biraz önce belirttim hocam, şimdi örnek soru çözümleri yapıyoruz. Gençler diyor ki hocam siz yukarıda çok takılıyorsunuz diyor. Evet dedim, yukarız çünkü. Soru orada. Zaten oradan soruluyor. Ben şıklarla benim işim yok. Ben şıkları kapatarak da çözerim. Ki bazı soru çözüm stratejileri öyledir. O özellikle, hadi bir gençlere de tüyo verelim hocam.
0: Oh.
1: Çeldiricili sorularda. çeldiricili soru. Hani o soru tipin artık öğrencinin aşina olması lazım. Yani Türkçe için söyleyeyim. Burada asıl değinilmek istenen nedir dediğinde ana düşünce sorularında, konu sorularında, başlık sorularında, birçok anlam sorularında, birçok diyorum, bazılarını ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü yardımcı düşünce sorularında biz farklı bir strateji uygularız. Şimdi senin gerçekten şıkları görmeye ihtiyacın yok ki. Sınav senden metni okumanı ve okuduğunu anlamanı istiyor. Sen de oraya emek ver. Yukarıyı bir anla, iyice bir içselleştir, arkana yaslan. Bu soru bana ne anlatıyor? Bu metin bana ne vermek istiyor? Bu metinde dediği gibi o var mı, bu var mı? Yani soru tipine göre stratejiler değişiyor. Özellikle altını çiziyorum hocam. Ama önce yukarıda verileni, sayısal derste verilenleri iyi bir anla. Ondan sonra inanın kaleme, sayısal ders için, matematik için söylüyorum, işleme başladığında işlem çok kısa sürecek.
0: Kesinlikle.
1: Şıkka ulaşman, doğru cevaba ulaşman o kadar çok kolay olacak ki. Bir de biz bu ara gençlerle farklı bir strateji uyguluyoruz. Burada bizi dinleyenlere, izleyenlere de bir tüyomuz olsun. Şimdi burada da çok güzel spot ışıklarımız, kameralarımız. Şimdi diyorum ki kendini şöyle hayal et. Çünkü öğrencinin zihnini yönetmesi lazım hocam. Diyorum ki A yayını değil, direkt Milli Eğitim diyelim. Yayın örneği, ismi vermeyelim, reklam yapmayalım hocam. Milli Eğitim Bakanlığı seni aramış sevgili öğrencim. Bu yayınlamış olduğumuz 20 soruluk sınavın cevap anahtarını, video soru çözümünü senin yapmanı istiyoruz dediler diye düşünüyorum. Çünkü orada iş çok güzel bir noktaya geliyor. Açıklayarak çözmek zorunda hocam.
0: Anlatacak.
1: Anlatacak, soruyu kendine anlatacak, kendine inandıracak ki karşısındakine de ya ben evet bu soruyu C olarak düşünüyorum. Ya böyle bir soru çözüm yapılmaz. Soruyu çözerken neden C dediğini, neden A, B, D'yi elediğini anlatması lazım. İşte evet. Orada devreye giriyor. Orada kalem devreye giriyor. Orada verilerle giriyor. Sayısal veriler işin içine giriyor. İşte sözel bir derse kelimelerle oynamalar başlıyor. Aslında çok zor değil. Kesinlikle. Ama biz zorlaştırıyoruz.
0: Doğru okumak gerekiyor.
1: Doğru okumak. Doğru. Sınavı doğru okuyacak, doğru anlayacak evet. Hocam. Benim öğrencilerim bilirler. Ben onlara sürekli yazarım. Şimdi buradan gençlere de söylüyorum. Yani birinci basamağı bu işin soruyu doğru okuyacaksın, doğru anlayacaksın. İkinci basamağı sorunun çözüm stratejisini önce kafanda kuracaksın. Ardından üçüncü basamak sorunun verilenlerini dikkatli alacaksın. Dikkatle ayırt edeceksin. Onları bir inceleyeceksin. Ve sorunun dördüncü basamağı soruyu çözdün. Senin bulduğun cevapla aradığını eşleştireceksin. Sen doğru şeyi mi buldun? Yoksa sorunun yarısında mısın henüz? Bunu bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Emin olun özellikle de video soru çözümü yapar gibi soru çözen gençlerimiz ve belli bir potansiyeldeyse sayın hocam 20'de 20 yapıp çıkıyorlar.
0: Bu da çok
1: branş bazında söylüyorum.
0: Bu da çok güzel bir taktik oldu bence.
1: Evet.
0: Hem velilerimize hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize harika bir taktik oldu.
1: Çünkü ama öyle değil mi hocam? Biz öğretmenler öğrenciye soruyu anlatırken nasıl bir yaklaşım? Yavrum bu sorunun öğrencim, sevgili öğrencim, canım
0: cevabı
1: benim.
0: A.
1: Bu sorunun cevabı A demiyoruz. Soruyu anlatmak zorundayız ona.
0: Kesinlikle.
1: Ve ona inandırmak, onu ikna etmek zorundayız.
0: Kesinlikle.
1: Yani o öğrenci zaten yanlış bir cevap vermiş ama neden o cevap olmadığını ona anlatmak zorundayız ve bunun için bir dayanağımız var. Dayanağımızın olması gerekiyor.
0: Hocam bir de bazen çocuk aslında doğru davranışı biliyor ya da o soruyu dediğiniz gibi doğru stratejiyi takip etmeyi biliyor ama sınav anında yapmıyor. Yani ne demek istediğimi şöyle bir örnekle açıklayayım. Mesela ben kendime bana öğrenciler soru getirdiğinde kendi branşımdan kimyadan da getirdiğinde ya da işte koçluk yaptığımız bir öğrencinin bazen işte sizin gibi oturup denemesini analiz ediyoruz. İşte Türkçeden çıkmış bir paragraf sorusunu hadi bir de beraber bakalım sen neden burayı kaçırdın gibi şey yaptığımızda öğrenci mesela o soruyu mesela ben ilk olarak şey diyorum oku bakalım bir bu soruyu sesli bir şekilde okutturuyorum kendisine yaptığım hiçbir şey yok yanında oturuyorum ve soruyu sesli bir şekilde okutuyorum ve çoğunda %80'inde belki %90'ında şu sesi siz de duyuyorsunuz. Aa. Bunu mu sormuş? Şimdi sınav anında çıktığında yapalım. Sınav anında değilse çocuk o andan evet. Çıkmışsa doğru okumayı da doğru yönlendirmeyi de yapıp cevabı bulabiliyor. Ama
1: kesinlikle.
0: Bunu sınav anında yapamıyor. Bununla ilgili ne yapmak lazım?
1: Şimdi Sayın Hocam, bununla ilgili antrenman diyoruz değil mi?
0: Hı hı.
1: Yani deneme de bir antrenman.
0: Hı hı.
1: Gerçekte gireceği, 35 gün sonra gireceği sınav için aslında antrenman yapıyoruz. Şimdi öğrenci orada her bir denemeye girmiş olduğu, çözmüş olduğu her bir soruyu sınav anı gibi düşünürse işin ciddiyetine ulaşmış olacak aslında. Yine bir zihin egzersizdir, yine zihnini yönetmedir.
0: Harika nokta bence yakaladığınız
1: yani,
0: hocam.
1: Yani çünkü biz şunu yaşıyoruz, öğrencilerimize de gözlemliyoruz açıkçası. Spor takımlarını bir düşünelim. Antrenmanlarıyla maçlardaki sergiledikleri performans aynı değil. Ya da bir tiyatro gösterisinde onun hazırlık aşamasıyla,
0: evet, provasıyla.
1: Aynen öyle. Provasıyla, hazırlık aşamasıyla gösteri aynı değil. Orada kostüm işin içine girince, diğer tarafta takımlar sahaya çıkınca ya da bu sanatın, sporun vesaire her bir dalı için söyleyebilirim, işin ciddiyeti değişiyor. Ama sadece şöyle bir fark var. Oradaki hatanın geri dönüşü yok. Canlı yayın. Şu an canlı yayındayız. İşte yeri geliyor dilimiz sürçüyor. Kelimeyi yanlış telaffuz ediyorum. Sonra düzeltiyorum diyorum ama o an geri gelmiyor. İşte o yüzden bugün itibariyle gençlerin gerçek sınav ortamı gibi, şimdi sınav ortamları diyoruz hocam, evde birçok öğrencimiz çalışıyor, bazılarımız kütüphaneyi tercih ediyor vesaire. Şimdi öğrencinin çalışma ortamına bakıyoruz. Yani kitaplar bir tarafta, kalemler bir tarafta, kalemlikler, farklı farklı fosforlu kalemler. Yani kalabalık bir masada öğrenci boğulmuş aslında, farkında değil. Arkada yatak, yüzüne gülüyor, gel yat diye onu çağırıyor. Bu öğrenci burada deneme sınavı çözüyor. Olmaz. Şu an sınav ortamında ne var Sayın Hocam? Bunların hepsini kaldırıyoruz. Kaldırmıyorum, şu şekilde gösteriyorum. Benim önümde sadece kitapçığım var, optiğim var, kalemim var,
0: silgim.
1: Okunmuş suyum var,
0: okunmuş
1: silgim var, bitti. Evet. Daha ötesi yok.
0: Kesinlikle.
1: Şu an itibariyle de 35 gün boyunca öğrencilerin bunun denemesini de yapması gerekiyor.
0: Evet.
1: Ve burada süreye dikkat edecek Sayın Hocam. Şu an öğrencilere tavsiyelerimizi şu şekilde belirtmek istiyorum. Yani branş denemesi çözün dedik. Her gün birer tane mutlaka branş denemesi.
0: Evet.
1: Bütün derslerden ve sonrasında bizim biraz önce belirttiğimiz gibi analizlerini doğru yaparak, konu kazanım eksiklerini çıkararak, analizleri doğru yaparak branş denemesini söyledik. İkincisi, tabii ki sürelerine dikkat etmesi gerekiyor. Ve her bir deneme sınavında da şunun kesinlikle yapılmasını isteriz biz. Türkçe sınavını kaçıncı dakikada terk ettin? Ardından geçtiğin inkılap tarihi sorularını kaç dakikada çözdün? Sonrasında din kültürü kaç dakika tuttu? İngilizce kaç dakika tuttu? Tekrar boş ve yanlışlarına geri dönmek için zamanın kalıyor mu kalmıyor mu, bunu tespit etmemiz lazım. Almamız gereken bir tedbir varsa almamız lazım. Öğrenciler sınavdan çıkıyor, hocam yetiştiremedim. Yetiştiremezsin. Çünkü sen süreyle çalışmamışsın ama bu süre sınavı.
0: Zaman,
1: o yüzden yönetimi. Kesinlikle zaman yönetimi hocam. Sınav sadece bilgi ölçmüyor. Sınav zamanı da ölçüyor. Sınav kaygıyı da ölçüyor. Sınav motivasyonunu da ölçüyor. Sınav her şeyi ölçüyor. Ama başta okuduğunu anlama becerisi Sayın Hocam. Orası çok kıymetli çünkü.
0: Kesinlikle.
1: O noktada da öğrencilere tavsiyemiz, şimdi oturup da tabii ki saatlerce kitap okumalarını istemiyoruz. Ama deneme türünde küçük hikayeler, onlara iyi gelecek, iyi hissettirecek türde metinlerle mutlaka günlük bir 10 dakika, 15 dakika zaman geçirsinler isterim. Bir de bir şey söyleyeyim Sayın Hocam. Her gün otursunlar, ya bir bulmaca çözsünler, ya bir sudoku çözsünler, bir zihin egzersizi yapsınlar. Burası da kaçırılan, dikkat edilmeyen noktalardan bir tanesi.
0: Odaklanmadan bahsediyorsunuz.
1: Odaklanma. Aynen öyle. Şimdi bunların hepsi bir beceri. Okuma beceri, anlama beceri, düşünme beceri, yazma beceri, konuşma bir beceri. Odaklanma da bir beceri. Ve bu beceriler geliştirilebilir. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle öğrencilerimize bu zaten 3 dakika 5 dakika sürer sürmez hem zihnini dinlendirmiş olur hem de kendini odaklanma üzerine bir çalışmayla baş başa bırakmış olur, tavsiyemizdir.
0: Peki çok kritik bir soru daha. Bütün velilerin kanayan yarası. Ekran orucuna başlanmalı mı? Bu ekran orucu nasıl olmalı?
1: Daha halen başlanmamış mı yoksa Sayın Hocam?
0: ne diyelim, süreci yönetmekle ilgili, hani tamamen uzaklaştırmadık ancak kısıtladık, bu zaman dilimine kadar ki süreçte diyelim. Şu süreçten sonra artık tamamen kısıtlanmalı mı ekranla olan bağları?
1: Şimdi o süreci şöyle yönetmek lazım Sayın Hocam. Biz bugüne kadar öğrencimize belirli sürelerle, günlük örnek veriyorum, 90 dakika bir ekran süresi verdik. Hadi yavrum, bundan sonra son 35 güne girdik, artık bundan sonra ekran yok dersek yanlış yaparız.
0: İşte tam burayı soruyorum hocam.
1: Ya da bu zamana kadar ekranı verdik, süresiz bir şekilde telefon elindeydi. Anne dedi, ben YouTube'dan vesaireden şuradan buradan konu dinliyorum dedi, deneme çözüyorum, gruplardan hocalarımız bir şeyler gönderiyorlar sağ olsunlar dedi. Ama ekran süresi hiç yoktu. Siz öğrenciye son 35 gün kalasında o ekranı elinden alırsanız bence yanlış yapmış oluruz hocam. Bu noktada izlenmesi gereken aslında şu. Evet, sürecin en başından beri ekrandan uzak tutulması gerekiyordu ki bu son 35'te de böyle devam edebilmeli. Benim birçok öğrencim 12 ile 13. sınıfta olsun, 8. sınıfta olsun tuşlu telefon dediğimiz harika o teknolojik cihazlara biz dönmüştük.
0: Biz de oralardayız.
1: Değil mi Sayın Hocam? Ve ikinci kısımda da öğrencimizin ekranı var ve süre kontrolü yapılıyordu. Son 35 günde o süre biraz daha düşürülmeli. Yani 1,5 saat ekran süresi varsa yarı yarıya kesilmeli, 45 dakikaya düşürülmeli. Ya da şöyle doğru bir ifade kullanalım, bence 45 dakikayı geçirilmemeli.
0: Çok güzel, bunların hepsi çünkü
1: 45 dakikayı geçirilmemeli.
0: Kesinlikle önemsenecektir diye düşünüyorum.
1: Ama tekrar altını çizelim hocam. Bu zamana kadar ekranla karşı karşıya olan çocuktan şu an tamamen alınmamalı.
0: Evet.
1: Çünkü o da doğru bir tutum olmayacaktır açıkçası.
0: Direnç oluşturur zaten.
1: Kesinlikle.
0: Öğrencide.
1: Evet. Zaten bu dönemlerde çocuklarda çok fazla bıkkınlık da var Sayın Hocam, bakın. Direnç deyince bıkkınlık geldi.
0: Geldi.
1: Birçoğu artık ne olur hocam, ne olur yarın sınav olsun da ne olacaksa olsun diyen o kadar çok öğrencimiz var ki.
0: Veliler de.
1: Velil...
0: Sınava bir girseydik de kurtulsaydık.
1: Evet. O şimdi tabii ki bu süreçte yorulan öğrencilerimiz ne yapmalı? Değil mi Sayın Hocam?
0: Öğrencimiz de ne yapmalı? Velimiz de ne yapmalı?
1: Veli boyutuna şimdi geleceğim.
0: Tamam.
1: Veli boyutuna geleceğim şimdi. Özellikle bugünlerde yorulmuş öğrencilerim. Şimdi onlar 7 gün çalışılacağına inanan öğrenciler. Sayın Hocam 7 gün çalışılmaz. Şimdi öğrenciye bakıyorum, mola vermemiş. İhtiyaç molası vermemiş. Kendine iyi gelen şeylerle zaman geçirmemiş. Sürekli evin gündeminde her gün girmiş olduğu deneme sınavı var. Gündem sadece deneme sınavları. LGS değil bakın. İnanın 35 gün sonra gireceği sınav değil gündem. Sınav, buradaki gündemimiz sadece denemeler. Burada öğrenci boğuldu. Ya zaten Ağustos ayından beri çalışıyor. Yoruldu. Artık yeter deyip bırakanlarımız bile var. Şimdi bu noktada öğrencimize sadece şunu tavsiye ediyoruz. 2 gün derslerden uzak kal. 2 gün hocam, 1 gün de değil bakın. 2 gün derslerden uzak kal. Ama derslerden uzak kaldığında bu kaygılı, kendini kötü hissederek değil. Sadece sınavdan çıktıktan sonraki sonuçların açıklanmış olduğu anı hayal et. Hatta bu 2 gün içerisinde diyoruz ki o nitelikli okullara bir git, bir gör. Bir gelmiş sınav sonuç belgesi, nitelikli okullardan A okulu kazanmışsınız. İşte Kayseri'deki okullarımızdan Osman Ulubaş Fen Lisesi'ni kazanmışsın. Küçük Çalık Anadolu Lisesi'ni kazanmışsın. Bunu hayal et diyorum. Bunu hayal et. Hatta git o okulu bir gör. Hatta mümkünse o okulda okuyan öğrencilerle bir sohbet et. Ondan sonra o 2. günün akşamında gel, otur. Tamam, ben yoruldum. Ben çok çalışıyorum, çok emek veriyorum. Hatta bazen verdiğim emeğin belki karşılığını almadığı için zaten motivasyon kaybı oluyor. Bir de üzerine biz çevre baskısı olarak, sen kaçıncı oldun bu sınavda? Sen bu sınavdaki sorulara dikkat edebilirdin. Sen hala nasıl dikkatsizlikten soru kaçırıyorsun gibi söylemlerle. Bu annemiz olabilir, babamız olabilir, abi abla olabilir, akraba, eş, dost, öğretmen, arkadaşı olabilir. Biz öğrenciyi tamamen bir baskılamışız. Sonra da diyoruz ki bizim çocukta sınav kaygısı var hocam. Neden acaba?
0: Oluşturduk çünkü.
1: Ama neden acaba? Bu kaygı neden? Kaygı durduk yere çıkmaz hocam. Kaygının bir nedeni vardır. O kaygının nedenini bulamadığımız sürece de o öğrencilerimiz sınavda süreci doğru yönetemiyorlar. Yıllardır böyle.
0: Evet.
1: Ve biz de zaten çalıştığımız gençlerle de kaygısı olan gençlerimizle bu çalışmayı yapmaya çalışırız genellikle. İnşallah dokunuyoruzdur, öyle derim. Yani çünkü sınav kaygısı yaşayan bir öğrenci, başlı başına bir başlıktır zaten de, sınav kaygısı yaşayan bir öğrencinin gerek denemelerde gerekse sınavda başarılı olduğunu çok fazla görmedik.
0: Evet.
1: Bu öğrenci bu sürece, bu bıkkınlık yaşadığı günlerde, hele de son 35 gün kalasında böyle kıymetli günlerde çok verimli geçirilebileceği, geçmekle bitmeyecek bir 35 gün, göz açıp kapayıncaya kadar geçecek olan bir 35 günden bahsediyoruz. O yüzden gençlere tavsiyemiz 2 gün fişi çeksinler ve bu dediklerimizi yapsınlar. Eğer ikinci günün sonunda oturduğunda halen gerçekten ben yok yani olmuyor vesaire diyorsa mutlaka bir uzman desteği alsınlar. Çünkü kaybedecek zaman yok hocam.
0: Evet.
1: Kaybedecek zaman yok. Süreci doğru yönetmek lazım. Şimdi bu noktada anne babalarımıza çok fazla iş düşüyor açıkçası. Şimdi dedim ya, anne babalarımız öğrencilerimizin danışmanlığını, koştuğunu, takiplerini yapıyoruz. Ama bir taraftan öğrencimizin yemeğini hazırlıyoruz, harçlığını veriyoruz, eksiklerini tamamlıyoruz, şefkatini de gösteriyoruz. Şimdi rol çatışması yaşıyor öğrenci orada. Ve evin tek gündemi LGS. Düzeltiyorum. Evi tek gündemi LGS sürecindeki denemeler. Denemeden kaç aldın? Kaçıncı oldun? Ben bunları çok duyuyorum hocam çevremden. Yani çevremden ben bunları çok duyuyorum. Öğrenci kapıdan içeri girer girmez merhaba hoş geldin varsa var. Kaçıncı oldun? Ne yapacağız kaçıncı olduğunu?
0: Ki şu an YKS'de benim çalıştığım bir öğrencimin anısı, inanın geçen 2 gün önce çalışırken anlattı. LGS sürecinde okulda yapılan, kursta yapılan tüm denemelerde birinci olup, kaç kere fulleyip, deneme anında sınav kaygısı dediğimiz şeyden dolayı kilitlenip, nitelikli bir okula yerleşememesini anlatırken şunu söyledi. Denemede bir kere bile bırakın beni geçmeyi, ilk onun içerisine giremeyen başka bir arkadaşım gidip nitelikli bir okula yerleşti. Ve ne oldu bak, ben seni daha önce hiç geçemedim ama esas sınavda geçtim dedi. Bunu hiç unutamıyorum hocam, bunu hiç kaldıramıyorum diye böyle bir anısını paylaşmıştı. Öpüyorum buradan, o biliyor kendini. Şimdi şöyle bir şey var, işte o öğrenciyle bu öğrenciyi ayırt eden şey tam da söylediğiniz şey oldu. Diğerinin sınavda çalıştığını yansıtıp, doğru yansıtıp, kaygısız bir şekilde yansıtıp geçmesi varken, diğeri o kadar verdiği emeği kaygısının baskılamasıyla birlikte kağıda dökememiş.
1: Kağıda dökemedi. Benzerleri çok fazla hocam.
0: Çok fazla. Maalesef bunu çok duyuyoruz.
1: Kesinlikle. Yani sınavı doğru yürütebilmek için o bizim öğrencilere yüklediğimiz o kaygıyı almamız gerekiyor. Ve burada anne babaları çok fazla iş düşüyor.
0: Evet.
1: Açıkçası anne babaları olarak bizler çocuklarımıza son 35 günde sadece emeklerini çok yürekten tebrik etmeliyiz. Onlara inandığımızı hissettirmeliyiz. Sayın hocam, ben bundan işte uzun uzun yıllar önce 2000'li yıllarda üniversite sınavını ben 3 kere kazanamayıp 4. girişinde Türkiye derecesi yapmış bir öğrenci olarak bunu şu an paylaşıyorum. Evet. Ama 4. yılımda üniversite derecesi yaptıran en büyük etken ailemin bana dönüp oğlum sana güveniyoruz demeleri oldu. 3 yıl hiçbir yeri kazanamamış Furkan Aktaş. 3 yıl hiçbir bölümü, hiçbir üniversitenin hiçbir bölümünü, ikinci öğretimini dahi kazanamamışken 4. yılda bana Türkiye derecesi yaptırdı. Başlıca ana aslına bakarsanız etken oydu.
0: Kesinlikle. Velilerimize de buradan mesaj
1: çok iş düşüyor kesinlikle. Kesinlikle. Onların yanında olalım hocam. Onlarla birlikte zaman geçirelim ama hiç denemeyi gündem yapmayalım.
0: Evet.
1: Sadece yol gösterici olmaya çalışalım. Süreci doğru yürütürsek, o çocuklarımız sınava mutlu bir şekilde, rahat bir şekilde girerlerse, emin olun zaten emek verdiyse, çalıştıysa karşılığını alacaktır. Ama sınavı doğru yönetmesi o kaygının gerçekten yüksek seviyelerde olmamasıyla doğru orantılı.
0: Kesinlikle. Zaten şöyle de bir gerçek var. Çocuğumuz sınavın sonucunda ne elde ederse etsin, bizim çocuğumuz değil mi? biz çocuğumuzdan vaz mı geçeceğiz? O zaman öncesinde de böyle bir algı oluşturmaya da gerek yok.
1: Oluşturmayalım. Bunu hep söylüyoruz hocam. Bunu ailelerimiz de bizlerle paylaşıyor hocam. Tamam. İşte A okulunda zaten devam edecek. B okulunda zaten, kendi okulunda zaten devam edecek gibi. Hani bir üst kademeye geçtiğinde. Ama şimdi o değil bizim aslına bakarsanız. Biz onlara verdikleri, eğer çocuğumuz doğru emek veriyorsa emeğini takdir edelim. Emeğini tebrik edelim. Onu yüreklendirelim. Yapabileceğine inancımızı gerçekten hissettirelim. Ama denemeden kaçıncı oldun? Denemeden iyi yapınca harikasın. Denemeden aşağıya inince, sıralamalar düşünce, netler düşünce bizim de suratımız düşüldü. Hemen bir asılsın, düşsün. Biz bunu istemiyoruz açıkçası. Bu öğrencinin son 35 gününde en büyük onu aşağı çeken etkenlerden birisi olacaktır.
0: Evladımız bizim ömrümüz boyunca, Allah ömür versin, evladımız olmaya devam edecek. Kaybetmeyelim evlatlarımızı bu süreçte. Evet. Sınav gelir geçer ama kaybettiğimiz evladımızı geri kazanmamız çok zor olabilir, evet, diyelim. Sevgili hocam, ben şimdi zamana baktım.

0: kesinlikle başladı. İşte şu anda yine kaygılı velilerimiz, kaygılı öğrencilerimiz ne zaman başlamalıyız, nereden başlamalıyız, yazı nasıl değerlendirmeliyiz, takvim nasıl ilerlemeli diye böyle bir merakla aslında bizi bekliyorlar.
1: O zaman çok zamanı yemeden şöyle ben söyleyeyim. Bu işin birinci basamağı yine öğrencinin okuma ve anlama becerisinin geliştirilmesiyle ilgili öğrencimize eğitim aldırılması taraftarıyız her zaman. Önce öğrenci okuyacak, okuduğunu anlayacak, düşünme becerisi gelişecek ve analitik düşünme becerisini de geliştireceğiz. Aynı zamanda sınavın 7. sınıftan itibaren kazanılmaya başlanıldığının da altını çizelim. Buradaki 7 öğrencilerimize ve velilerimize ve öğrencimiz sakın şu gaflete düşmesin. 7. sınıf öğrencilerimiz için söylüyorum. Daha benim için çok. Daha bir hele bir yaz geçsin. Hele bir tatili yapayım. Şu an itibariyle İki ana ders ile, çünkü değişen eğitim sistemimizle birlikte sınav sistemi değişecek, sınav sistemi şu anki mevcut 7'lerimizle değil biliyorsunuz. Evet. Maarif modeli 6. sınıf öğrencilerimizden itibaren geçerli olacak. Dolayısıyla buradaki süreç açıkçası şu. Öğrenciler, 7. sınıf öğrencileri her gün düzenli kitabını okuyacak, her gün düzenli paragraf sorusunu çözecek ve her gün matematikle destekleyecek. Şu an itibariyle Ağustos ayına kadar diyelim 7. sınıflarımız günlük paragraf ve günlük sağlam bir 7. sınıf matematik temeliyle yola devam ederlerse 8. sınıfta da rahat ederler.
0: Daha rahat ederler.
1: Kesinlikle, ama sınav 7'de kazanılır. 8 bu iş için geç.
0: Geç. Evet, böylelikle.
1: Ama çok özür diliyorum Sayın Hocam. Hani bu zamana kadar çalışmamış öğrenci ya da tam verimli çalışmamış öğrenci için geç derken burada şu an mevcuttaki 8'lerimiz belki bu olayı yanlış algılayabilirler. Hocam ben 2. dönem başladım çalışmaya ya da ben daha yeni başladım. Hayır, hiçbir şey için geç değil. Netlerini ne kadar yukarıya taşıyabilirsen bu senin için güzel bir süreç olacaktır. Amaç eksik tamamlamak. O yüzden Sayın Hocam bize soruyorlar. İşte dedim ya hocam, şu nitelikli okula giden öğrenciler son 30 günde ne yapıyorlar? Biz onlarla burada bir yavaşlamak istiyorum. Can kulağıyla dinlediklerini biliyorum çünkü. Biz okulumuzun veya gitmiş olduğumuz kurumların yapmış olduğu o günlük 90 soruluk denemelerin dışında her dersten birer branş denemesi çözüyoruz. Ve sonrasında da hocam bu MEP örnek sorularımızı çözüyoruz. Hocam ben bir tur çözdüm. Biz bir tur daha çöz istiyoruz.
0: Harika.
1: Soruları içselleştir. Soruların çözüm tarzlarını öğren. Mantığını. Ama ikinci tur çöz mantığını öğren. Aşinalığın artsın. Ama ikinci turu çözerken hemen bir öncekini de hatırlayıp da işaretliye geçme. Yeniden çöz. Artı yapamadıklarını lütfen kes ve al. Yapamadıklarını lütfen kes ve al. Onları iyi analizle istiyoruz. Ve günlük bir seçeceği bir tane seçeceği dersten de hocam sıralı bir şekilde de çözebilir. Yaptığı analize göre de daha sağlıklı olan o zaten. Kazanım sorularıyla da o kazanımını tekrar pekiştirmesini tavsiye ediyoruz.
0: Kaçırdığı sorunun
1: peşine düşecek.
0: Hangi konudan olduğunu, evet. Hangi konunun hangi başlığından olduğunu analiz edip o konuyla ilgili benzer soruları çözerek evet. Eksiğini kapatması gerektiğini söylediniz.
1: Evet.
0: Hocam ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sizin de öyle.
0: Yani böyle gayet doyurucu, içerisinde çok güzel bilgiler olan bir program olduğunu düşünüyorum.
1: Ne mutlu.
0: İyi ki ısrar etmişim.
1: Çok sağ olun hocam.
0: İyi ki
1: teşekkür
0: ısrar
1: ederim.
0: Sen de iyi ki gelmişsin.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çünkü biliyoruz yani bu işin uzlarından biri olduğunuz hocam.
1: Sağ olun.
0: Buradan ne kadar çok insana dokunabildiyse,
1: evet, dokunmak
0: bizim
1: aynen
0: için
1: öyle.
0: O kadar kıymetli. Biz de son 35 gün kala buradan sınava girecek tüm öğrencilerimize kucak dolusu sevgiler.
1: Sevgilerimize.
0: Hepiniz çok kıymetlisiniz.
1: Evet.
0: Hepinizi çok seviyoruz. Ve yapacağınıza olan inancımız sonsuz.
1: Kesinlikle, kesinlikle hocam. Tüm öğrencilerimizin vermiş olduğu emeği yürekten tebrik ediyoruz. Verdikleri emeğin de karşılığını alacaklarından sınav odaklı gitmemek gerekiyor. Mutlaka o

0: çalışmanın karşılığını alacaklarından da şüphemiz yok.
1: Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, o değerli tecrübelerinizi bizimle paylaştınız. Yine ben söz alarak kapatacağım. Çünkü daha sürecin pek çok noktası var. En azından tercih döneminde bir kez daha böyle bir tercih özel programı yaparız diye düşünüyorum. Evet. Çünkü orada çok kıymetli. En az sınavı geçirmek kadar sınavdan sonra aldığımız puanı doğru değerlendirmek de çok önemli. Ama önce bir şu sınavı halledelim.
0: İnşallah.
1: Ondan sonrasında yine konuşuruz inşallah diyerek inşallah. Müsaadenizi istiyorum.
0: Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Nazik davetiniz için, güzel sohbetiniz için.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli Radyo Radar ailesi, Kayseri Radar ailesi, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu, yeni bir konukla eğitime dair yapacağımız programa hepiniz şimdiden davetlisiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta değil.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEB, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Haber merkezimize ulaşan yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Eurolunch'taki gururumuz Fenerbahçe-Beko playoff serisinin 4. maçında bu akşam Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sarı lacivertliler için bu maç final four demek. Temsilcimiz bu akşam parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını son 4 takım arasına yazdıracak. Dev mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Fenerbahçe camiası bir yandan da seçim gündemine odaklanmış durumda. 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda tarih değişikliği masada. Milli maç programı nedeniyle yaşanan çatışma sonrası genel kurulun 13-14 Haziran tarihine kaydırılma ihtimali konuşuluyor. Yönetimin bu konudaki net kararını çok kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbol severleri oldukça yoğun bir program bekliyor. Bu haftanın en dikkat çeken özelliği tüm karşılaşmaların aynı anda cumartesi günü saat 20'de başlayacak olması. Haftanın öne çıkan eşleşmeleri ise şöyle: Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırlarken lider Galatasaray, Antalyaspor'u, şampiyonluk rakibini sürdüren Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor'u konuk edecek. Diğer mücadelelerde Göztepe Gaziantep'le, Başakşehir Samsun'la, Eyüpspor Rize'yle, Kocaelispor Karagümrük'le, Gençlerbirliği Kasımpaşa'yla ve Alanyaspor ise Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Spor bültenini şimdilik noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
2: Yayın tekrarı.
3: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
4: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
2: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
5: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
6: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
3: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
5: Evet.
3: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilgör.
5: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
3: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
7: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
5: Benim param
7: o da benim.
5: O da benim.
7: Benim param.
5: Benim param
7: o da benim.
5: O da benim.
7: Benim param benim.
5: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
7: 2011.
5: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
3: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
7: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
3: Tamam.
7: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriye.
3: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
2: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
3: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında bugün de yeniden sizlerle birlikteyiz ve haftayı kapatacağız artık. Mayıs'a geldik. 8'i oldu. Uf, daha neler neler oldu ama dışarıda tam bir bahar havası. Mis gibi oldu. Hakikaten uzun zamandır özlediğimiz havaya doğru gelmenin keyfini yaşıyorum. Bana mı öyle oluyor bilmiyorum dostlar ama yani hava toparlayınca filan insanın enerjisi de morali de motivasyonu da şöyle bir tık yüksekte başlıyor. Ya da en azından bende böyle oluyor. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor. Hava durumunu da soracağız, keyiflerini de soracağız ama hoş geldiniz Halil Bey, hoş geldiniz Ahmet Bey.
5: Günaydın, hayırlı sabahlar. Baharda sadece sana değil hepimize aynı şeyler oluyor.
6: Günaydın, günaydınlar herkese.
3: Ben de öyle tahmin ediyordum zaten. Cem muhabbet olsun diye söyledim. Sadece sana değil.
6: Dün önceki gün son birkaç gündür sabah ofise geliyorum. Arkadaşlara diyorum ki farkında mısınız? Akşamüstü gitme zamanımız gelmiş gibi böyle. Hava kapalı, karanlık.
3: Evet.
6: İnsanı öyle bir ruh haline sokuyor. Tabii o da ister istemez insanın psikolojisini ve performansını değiştiriyor.
5: Yayının başında söyleyeyim. Tam Mimar Sinan Köprü kavşağından sonra Koca Sinan Bulvarı, eski çevre yol. Tam Galericiler Sitesi'nin dönüş sapağında 4 arabanın birbirine girdiğini gözümle gördüm.
3: Üf.
5: Şükür ağır değil. Birinin ön tamponu, birinin arka tamponu ama sola dönüşlerde orada bir birikme vardı. Herkes sırayı beklerken sağ 2 şerit, sol şerit duruyor, sağ 2 şerit akıyor. Ama önümüzde benim önümdeki 2 araç, önümdeki sabırsız davrandı. Sağa doğru, orta şeride doğru kayınca ona vurmayayım derken öbürü arkadan yandakine vurdu. Onun arkalarındakiler onlara derken 4 araba birbirine girdi. Maalesef muhtemelen şu an orası kilit vaziyettedir.
3: Fena.
5: Fena.
3: Geçmiş olsun diyelim efendim. Allah beterinden esirgesin. İnşallah herkes için hafif geçmiş bir kaza olur. Kartal Kavşağı'nda konuşacağız. Aradaki trafiği de konuşacağız. Dün açıklamalar vardı. Ama önce dilerseniz şöyle bir para piyasası yapalım. Memlekette para ne olmuş, dünyada ne olmuş şöyle bir bakalım. Ardından da gündeme doğru geçmiş olalım efendim. An itibariyle dolar kuru 45.35, euro 53.24, altının ons fiyatı 4.712 dolar seviyesinde şu an itibariyle. Brent petrolü ise 101 dolar 32 centlik bir fiyat var. Aslında Brent bir tık daha düşüyor gibiydi. Altın bir tık daha yükseliyor gibiydi. Amerika ve İran arasında ufak çaplı birazdan anlatırız detayları. Savaş gemimi vurdu, alanımı vurdu, hedefimi vurdu hikayesi var ama beraberinde de hala ılıman havayı bir şekliyle devam ettirip anlatıyorlar. Borsa İstanbul dün itibariyle 0.82 puan artışta uzun bir aradan sonra 15.000 puana geçti. 15.040 puanda da Borsa İstanbul kapattı. Haftanın son gününe girmeden önce şu an itibariyle de yeni haftada göreceğiz. Altının 4.700 dolarlık fiyatı, gram altında 6.924 lirayı, bir çeyrek altında ise 11.328 liralık fiyatı işaret ediyor. Oradaki tablomuz da bu şekliyle devam etti. Ne olmuş efendim? İran'la anlaşma her an olabilir demiş Trump. Amerika Başkanı Trump dün iki ülke arasında tansiyonun yükselmesine rağmen İranlarla görüşmelerini sürdüğünü belirterek bu her an olabilir. Belki de olamaz ama her an olabilir demiş. Adam ayarsız. Amerikan Başkanı Donald Trump dün iki ülke arasında tansiyonun yükselmesine rağmen İranlarla görüşmelerini sürdüğünü belirterek bu her an olabilir. Belki de olmaz ama her an olabilir dedi. Amerikan Başkanı Trump Washington anıtı yakınında bulunan bir süs havuzunda devam eden yenileme çalışmalarını inceledikten sonra basın mensuplarına İran gündemini değerlendirmiş. Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimiyle görüşmelerini sürdüğünü söylemiş. İran'la anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna her an olabilir, olmayabilir. Ben onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum diye yanıt vermiş Trump. Onlar bize ateş ediyordu, biz de onlara karşılık vermiş. Çünkü yaşanan hadiseyle alakalı özgürlük projesini de askıya aldığını açıklamış. Süs havuzu açıyor adam. Koca Amerikan başkanı şey gibi. Pardon, tadilatını inceliyor.
6: Süs havuzu.
5: 5 milyon dolara mı ne mal oluyormuş bir tane havuz? 5 milyon dolar. İhaleye kim almış?
3: Valla bizim Kartal kavşağımız 17 milyon dolar, 17 milyon euro ile çıktı ihaleye ama hiç kimse de, yani Cumhurbaşkanı da gelip orada açıklama yapmadı. 5 milyon doları süs havuzundan diyorum da dün olduğu için söylüyorum işte. İhaleye verdikleri 17-18 milyon euro civarında ya da dolar, hatırlamıyorum, bir rakam var.
5: Karsa kavşağı projesi mi? 35 milyon euro deniyordu.
3: Düştü ya sonradan.
5: Düştü yarı fiyat.
3: Tabii tabii, proje kapsamı bir tık. Niye?
5: Kenar kaplamalar düşecek o zaman.
3: İhaleye çıktıklarında böyle ne alakası var kardeşim? Ne işte, ne ihalesi o işte?
5: Şey dedi işte, bir kredi onaylandı, 35 milyon euroya.
3: Şimdi proje için sen çıkıyorsun, proje ya. İçin çıkıyorsun, bunun muhammem bedeliyle çıkıyorsun. Sen buna diyorsun ki burası 50 milyara mal olur, 50 milyona mal olur diyorsun. İhaleye çıkıyorsun, diyor ki adamın bir tanesi ben bunu 30'a yaparım, 25'e yaparım, 20'ye yaparım. Ne yapacaksın? İlla mi al diyeceksin.
5: Hah, işte benim korkum da işte tam da bu. Neyse, Rabbim esirgesin.
3: Ah, verdi bir kaygı arkadaş. Fit veriyor gibi oradan veriyor coşkuyu. Veriyor coşkuyu sabah sabah. Niye böyle yapıyor kardeşim? Nasıl bir argın çıktısın sen bir saniye?
6: Belediyeden dinleyen herkesin içine bir kurt düştü, tamam mı? Ali bak dedi ya. Ne yapacağız?
3: Dün bilsem basın toplantısına onu da götürürdüm. Bir inşaat firması aldı. İnşaat firması dün müdürü var. Genel koordinatörü 35 noktada diyor. Biz inşaat işimizi yapıyoruz diyor. Türkiye genelinde karayollarında iş yapıyoruz ama şimdi halle kaldık. Ha, şimdi geçmiş olsun hadi, yanları dökülecek diye.
6: Başta göre bir köten elba.
5: Mix'in öndeki caddenin adı neydi?
6: Mix'in öndeki cadde diye geçiyor genelde. Halk arasında da.
5: Neydi?
6: Kerkük müydü?
5: Yok ya.
6: Yok. Ne alakası var?
5: Hayır, orada bir alt geçit yapıldı hatırlıyorsanız. Açıldığı günün ertesi gününde kenar duvarlar aktı. Su
3: Furkan,
5: bastı.
3: Furkan Baysan şeyi.
5: Yok, bu taraf daha Sivas Caddesi'ne doğru. Aşk Veysel Bulvarı.
3: Çok. Aşık ortalık Veysel çok Bulvarı. Karıştı. Furkan Aşık Doğan yurdu diyecektim, başka bir yere gitti. Çok karıştı.
5: Aklıma gelmedi, dilime düşmedi. Aşık Veysel Bulvarı'nda neler yaşandığını biliyorsunuz. Yani ucuz etin yahnisi o kadar olur ya. Bir araba ne bileyim 2 milyon TL ise biri de sana ya ben bunu 1 milyona sana satarım diyorsa orada huylanacaksın. Her şeyin bir bedeli var.
3: Ne bileyim ben Halil diyorsa inanırım yani.
5: Çoksa da sıkıntı, azsa da sıkıntı. O yüzden diyorum eyvah diye. Çünkü o zaman proje maliyeti 33 ya da 35 milyon euro diye hesaplandı. Bu şekilde konuşuldu.
3: Doğru. O projenin içerisinde ama bak kaçırıyorsun şimdi. Ya neyse, sana bunun savunmasını yapmak zorunda kalıyorum. Üniversitenin önündeki giriş itibariyle vardı o projenin içerisinde. Üniversite girişi vardı. Meteorolojinin orada olduğu, orada kavşak vardı. Biri yapıldı zaten bu projenin dışında. Üniversitenin önünde alttan üstten gitsin kısmı şu an itibariyle daraltıldı. Çünkü hani o Hermek Havasa...
5: Daraltı.
3: Ya projeyi de biliyorsun Halil, zaten neyle kavga ediyorsun sabah sabah benimle ya? Allah'ım ya Rabbim. Neyse, Amerika'da İran'a saldırmış efendim. Fox News'e konuşan üst düzey bir yetkili, Amerikan ordusunun İran'ın Keşm limanı ve Bender Abbas bölgesine hava saldırısı düzenlediğini söylemiş. Biraz önce Trump'ın açıklaması itibariyle de söylemiş olduğumuz kısım aslında buydu. Saldırılar gerçekleşmiş. Gemimizi vurdu diyor, vurmadı diyor ama görüşmeleri engelleyecek çok fazla bir nokta çıkmadı en azından. En azından bu sancının içerisinde değiliz gibi görünüyor. Efendim ülke gündeminde ve para piyasası gündeminde hafta tamamladık ama ayı bitirmeye de çok fazla bir şey kalmadı. Onun için şimdiden notu olarak söyleyeyim. Pazartesi günü sabah saatleri itibariyle Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras'ı sabah yayın konu olarak aldık. Gel bakalım, çünkü bir başkan bey de sağ olsun hem konuşacaklarımız var dedi, hem beraber bir şeyler konuşalım istedik. Çünkü hem yaklaşan kurban hem de etle alakalı pozisyon ve ekonomiyi konuşacağız. Günden birazcık daha bayrama doğru kayacak gibi ama şu an içinden geçtiğimiz durumda özellikle bizim birkaç gündür konuştuğumuz konuda dün Maliye Bakanlığı açıklama yaptı. Gördünüz mü? Farkına vardınız mı bilmiyorum. İlginç bir şeyler bekleniyor. Komisyondan da geçiyor. Verginin yapılanma taksitlerinin ne kadar olacağı ve beraberinde kaç liraya kadar teminat alınacağı ile alakalı bir süreç çıktı. Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Borç yapılandırmada yeni dönem başlıyor. Meclise sevk edilen yeni düzenlemeyle vergi ve kamu borçlarında önemli değişiklikler yapılıyor. Taksit süresi 2 katına çıkıyor. Teminatsız tescil limiti 20 kat arttırılıyor. Şu an itibariyle teminatsız tescil, o gün de eleştirdiğimiz konu oydu, 50 bin lira. Yani 50 bin liraya kadar tescil yaparken senden bir teminat istemiyordu. Ama 50 bin liranın üzerinde sen bir taksitlendirme yapacaksan bana bir rehin getir diyordu. Yani hani evimi getiriyorsun, teminat, arabamı getiriyorsun, evet bir teminat getiriyordu. Şimdi bunun limitinde 1 milyon TL'ye çıkartılıyor. Gelir kurumlar vergisi, MTV, SGK primi, vergi, trafik cezaları, harçlar, öğrenim kredileri ve belediye olan borçlar dahil olmak üzere bunların tamamında bir gündem geldi. Meclise sunulacak, meclise sevk edildi yeni düzenleme. Taksit süresi de şu ana kadar azami taksitlendirmedeki 36 ayı 72 aya kadar yükseltiyor. Yani devlet şimdi bir taraftan evet biz şikayet ediyoruz ama bir taraftan da birileri şöyle görüyor, evet vergide bir problem var, artık vergi ödememeyi ya da az ödemeyi boş ver, ödemiyorum, ödeyemiyorum denilebilecek noktaya doğru getirmek yerine orada bir miktar opsiyon açmış durumda. Geçtiğimiz haftaki o çok eleştirilen konularda da bir miktar yol aldık gibi.
5: Ya da onun ne yaptılar şimdiye kadar, ödemede zorluk yaşayanlar, belki bir yıldır, iki yıldır, üç yıldır bu sıkıntıyı yaşayanları hadi birazcık rahatlatalım diye yapmışlar. Güzel.
3: Bir yıldır sıkıntı yaşıyorsa geçmiş olsun zaten. Bir ay sonra kapattığı için vergi devlet sistemi. Ay sonra yoksun.
5: Yok, genel olarak diyorum yani bir sıkıntıya girdiyse onun önünü biraz açabilmek, biraz rahatlatabilmek adına böyle birazcık gevşetiyorlar ki teminat dediğimiz noktada da 50 binin 1 milyon TL'ye çıkarmak o da güzel bir şey. Yani belki büyük esnaf, büyük şirketleri değil ama küçük ve orta ölçekli şirketlere ciddi anlamda rahatlık getirecektir. 36 ayda 72 aya çıkarmak, 72 ay 6 yıl gibi bir süre yaymak herhalde birazcık bir rahatlama, bir nefes alma olur. İnşallah da meclise de geçer diye umut ediyorum.
3: Vallahi çıkar çıkmaz bilmiyorum, meclise doğru geldi. Ama vatandaşın daraldığı noktalarda ve eleştirdiği noktalarda bir sorun oluşturmayacak inşallah, birazcık daha rahatlatacak gibi görünüyor. Dün itibariyle Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir açıklama yapıyor. Özellikle açıklama uzun vadeliydi aslında, tüm pozisyonu açıkladı. Birazcık üzerinde de konuşmak istiyorum. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımları Türkiye'ye çekme konusundaki teşvikler üzerine bir bahsetme bulunmuş. Yani bu teşvikleri veriyoruz, adamlardan vergi almıyoruz, niye yapıyoruz bunu sorusu o kendisine de çok geldiği için bunun vatandaşa ne faydası var diyen diyebilirler. Şirketler büroya taşınırsa taksiye binecekler, taksicimiz yararlanacak. Türkiye'de yaşarlar, elektrik su kullanacaklar, vergi ödeyecekler, hizmet alacaklar, alışveriş yapacaklar, restorana gidecekler, Türk Hava Yolları'na binecekler, Türkiye'de tatil yapacaklar, ev alacaklar. Yani bütün sektörleri etkileyecek unsurlar var diye gelebilecek sermayenin çalışanlarının dolaylı rotasına doğru çıkarttığı bir pozisyon var. Evet. Yani ben daha çok şunu bekliyorum, mesela para bizim üzerimizden akacak, güç bizde olacak filan bekliyordum ama taksiye binecekler diyor. Gelenler diyor.
5: İşte o vatandaş tarafından bakmış ama hadi eğer söylediği, kastettiği 1-1,5 milyon paralı çalışan bir nüfus gelirse evet, herkese faydası
6: İstanbul,
5: olur.
6: İstanbul, böyle bir İstanbul'da nefes alınmıyor zaten. İstanbul zaten finans merkezi düşünüyor. Oran nüfusuna 1 milyon, 1,5 milyon daha katacaklar. Yani vay.
5: Yok tabii ki, en fazla gelsin 5000 kişi gelsin. Bütün şirketler, bütün çalışanlar bilmem ne. O 5000 kişide ne kadar etki eder?
6: O zaten günlük giriyor çıkıyor.
5: Yani
3: İstanbul için bir rakam değil ki o yani. İstanbul için hiç problem değil.
5: Bunlar teknoloji şirketleri ya da böyle alsat yapan şirketler. Koca koca devasa milyar dolarlık fonlar yöneten şirketlerde Türkiye'ye bir ofis açtığın zaman çalışacak kişi sayısı 10. Bu kadar 10 kişi.
3: Bir de patron gelip burada oturacak öyle hali yok hani ya o sermaye
5: şirketleri. Fabrika kurdurursan o zaman bir anlam ifade ediyor.
3: Ya dolaylı açıklaması yerine ben onu beklerdim. Yani geldik kardeşim, bu yabancı sermaye buraya gelecek ya da finans merkezi buraya olacak. Biz finans alanında güçlü, işte kendi kredi alanımız, kendi yapılanmamız, başka bir şeyler demesini bekliyordum. Ama yani büfeden ekmek alacak, kent ekmek bayram mı etsin, ne yapalım yani. Hani böyle mi bakacağız işe? Ne oldu? Vergi teşviği veriyorsun adama. Şimdi ben önemli olduğu kanaatindeyim ama açıklamanın boşluğu beni birazcık şaşırttı. Yani adama teşvik veriyorsun, vergisiz dönem oluşturuyorsun. Gel ne olursan ol, gene gel diyorsun. Yeter ki buradaki finans merkezi otursun diyorsun. Operasyon buradan yönetiyorsun. İstanbul'un birçok şey açısından çok ciddi katkı. Türkiye açısından da katkı olacak. Güvenli liman olacak. Uluslararası para transferinde belki yer alacaksın. Çok çok daha rahat. İşte turizm alanında sana çok ciddi etkiler getirecek. Güvenlik anlamında çok ciddi etkiler getirecek. Ama işte tak sevinecekler demiş. Orası da ayrı bir mamma.
6: Ya İstanbul'da saç ekenler günlük onun dediği rakamın 50 katı geliyor gidiyor günlük.
3: Aynen öyle.
6: Çektirenler daha fazla adam alıyor valla. Twitter tarafına çık. Kıpkırmızı kafalanan herkes geziyor. Yani reklamlara konu olmaya başladı. Dünya biliyor artık bu hikayeyi.
3: Tabii canım, İspanya ile dostluk rüzgarımız essin de dediler ya işte. Şuna saç ektiriyoruz, şuna şu yapıyoruz diye. Iniesta'ya saç ektirerek. Espri anlayışı güzeldi yani. Bu arada Adalet Bakanımızdan, Akın Gürlek'ten birkaç açıklama var. Geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz konularla alakalı da birazcık şey yapmış, etki koymuş. Konkordato kararı sadece bir defa alınabilecek. Bir defadan sonra artık şirket yeniden hayatta kalabiliyorsa, hayatta kalacak, kalamıyorsa artık şirketin iflasına karar vereceğiz demiş. Konkordato ile alakalı ben de iki diyebiliyorum ama emin değilim. Belki. Valla bilmiyorum, birazdan Serbülent yazar 2'yi düştü diye, o onun şey alanı ya, o uzmanlık alanı ya, aynen öyle. Şu an itibariyle o konkordato süreciyle alakalı da bir kısıtlama getiriyor. Bunu hile yöntemiyle kullanabilecekler ya da kullanmaya çalışanlar için bir evet yani, yani düştük kalktık tabii, bir daha oynadık tabii demesinler de istiyor. Çünkü o da bir alışkanlık, borcu ödememek bile bir alışkanlık süreci haline geliyor. Yani burada da yine Adalet Bakanı'nın konusu değil ama Ekonomi Bakanı'nın yanına koyup artık konkordato ilan etmeye gerek kalmayacak diye bir açıklama daha güzel olurdu. Ama hakkını bir seferle mücadele ediyoruz. Kayseri'de Concordato'ya girip çıkan bir beğendiğimiz vardı zamanında. Sonra yeniden girdi ve çıkamadı. Ama Concordato'dan çıkan firma hatırlıyor musun? Ya da bölgede hatırlıyor musun?
6: En son Hüma patladı gitti işte.
3: Tamamen.
6: İki sefer üst üste şey oldu. En son kaçtılar diyorlar.
3: Ama Concordato'yu ilan etti. İflasını, teklif iflasını zaten mahkeme verdi. Yani şöyle verdi. Onlar bekliyordu. Bir süre aldılar. O süre zarfı içerisinde inceleme, araştırma ve ödeme finansman dengesi oluşturmaya çalışıldı. Hatta en son bir yabancı finansman ortağı İtalyanlar geliyor diye bir furya, bir basın toplantısı yapıldı. Ne kimse parayı gördü ne İtalyanları bir daha gördük. Yani öyle bir alan vardı. En sonunda da ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, yani şirket yetkilileri de yurt dışına kaçtı demiyorum, gitti. Yani adamların artık yapacak bir şey yok. Yani kaçılma durumu var mıydı kanunen, hukuken bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Onlar için de çok zor. Şehir için de çok zor. Koskoca bir tesis. Yıllardan beri olan alışkanlık, yıllardan beri olan emek de yok oldu gitti. Onlarca, yüzlerce çalışan.
5: Hesapsız adım atmaktan mı battı Hüma?
3: Onu bilmiyorum ama konkordato süreci ve sonucunu, yani iç hesaplarını bilmiyorum Ali'cim. Yani Hande Hanım'la oturup bunu, yani oturup detay detay konuşmadık ya da Erşat Bey'le konuşmadık. Tanışmışlığımız var sadece. Ama kocaman bir yatırıma girdiler. Plansız yatırım diyebilirsin, zamansız diyebilirsin, finansman dengeleri oturmamış diyebilirsin. Ki battıysa, yani bir yer konkordato ilan etti, iflas ettiyse. Burada bir teknik bir hata ya da süreçsel bir hata vardır ama geçen gün de söyledim. Bunu Hüma üzerinde söylemiyorum ama mesela OSB'de İflas alanlar ya da konkordato ilan eden arkadaşlar için, bazıları için durum çok masumane gerçekleşebiliyor. İşte dolar pozisyonu, sürekli ürettiği ürünün, 10 yıllardır ürettiği ürünün bir anda para etmemesi, Çin baskısı vesaire gibi elle başka kritik sebepler de var. Ve gerçekten de çok da kınayacak durum değil iş. Ama gidiyor mu? Gidiyor. Gidince ne gidiyor? Şehirden bir marka gidiyor ama beraberinde o ailenin ya da o insanların yıllarca var ettikleri emekleri yok oluyor.
5: Hiçbir firmanın batmasını tabii ki istemez.
3: Aynen öyle. Düşmanım olsa istemem.
5: Tabii ki. Dün organize sanayi bölgesindeydim. Hatta bir yer arıyordum ve bayağı bir içeride dolaşmak zorunda kaldım. Navigasyon bile yanlış gösteriyordu. Adres değişmiş falan derken. Şöyle bir baktım. Tam da böyle şey saati, böyle Mustafa, öğle saatiydi. 12.30 gibi ya da 1'e geliyordu. Böyle küçük tabii, organize deyince hemen aklımıza 1000 kişinin 5000 kişinin çalıştığı yerler gelmesin. Onlar var tabii ki. Allah sayılarını daha da artırsın ama.
3: Amin.
5: Öbür tarafta daha atölye tarzı 5 kişinin 10 kişinin çalıştığı işletmeler de var OSB'de. Onlar tam öyle paydosuna girmiş. Hava da güzel. Orta refüje çıkmışlar. Ağacın altında dinleniyor çalışanlar. İş elbiseleriyle dinleniyorlar, uyuyorlar, istirahat halindeler. Şöyle bir baktım, her birinden Allah razı olsun işletmelerden. Bir kişi fazla çalıştıran işverenden Allah razı olsun. Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Bunların sayıları inşallah Rabbim artırsın. Gönlümüz, dileğimiz, isteğimiz bu yönde. İşletme zora girebilir mi? Tabii ki girebilir. Yanlış hesap yapabilir, 10 lira hesap yapar, 20 lira çıkar karşısında. Bilmediği bir sektöre girer, hesapsız adım atar. Ya da o baştan öngördüğü o fizibilite yanlış bir fizibilitedir gibi gibi gibi bir sürü bir şeyler var. İnşallah da kurtulurlar. Ama bir de öbür taraftan bunu art niyet olarak, suistimal olarak, bir fırsatçılık olarak değerlendiren işletmeler de var. Konkordato ilan etmeye çalışan.
3: Evet.
5: Bunlar da var. Bunu da kim anlar? Bunu da işte o ticaret mahkemeleri anlar, bilir, hesabına, kitabına bakar. Sen art niyetlisin der, gereğini yapar. Orada işte o zaman o komiserler, ona komiser denir. Konkordato ilan ettiğin zaman komiser atamasını yapar mahkeme ve senin artık o CEO'n, genel müdürün odur. Şirketi o yönetir. Borç alacak düzenlemesini o yapar. Onun kontrolünde olur.
6: O atadığı insanlar o işletmenin üretimiyle alakalı ya da finansıyla alakalı uzman mıdır?
5: Tabii tabii. Tabii, tabii. İşi bilen kişilerden seçilir.
6: Yani adam yani
5: rastgele
6: çelik kapı yapabilir, kanepe yapabilir, elektrikli, elektronik ev aleti yapabilir, oranın üretim süreci, ham maddesi, mali, bunların hepsini acaba haiz midir bu atanan insanlar? Bu kadar işletme yapısını biliyorlar mıdır?
5: Komiser.
3: Şimdi
6: orada da yöneten orada insanlar.
3: Komiserin yapmış olduğu iş şirketi yönetmeye çalışmak değil.
5: Finansalla alakalı. Evet.
3: Yani para yönetim için, yani, tabii, yani muhasebeci koydun başına sistemi gibi düşün.
5: Evet.
3: Yani tam anlamıyla bu değil, yanlış anlaşılmasın, ama yani ne giriyor, ne çıkıyor, nereden ne üretiliyor, azaltılacağız mı, ödeyeceğiz mi, fazlası mı olacak? Borçlar da sıraya giriyor zaten, borç sırasına göre kar elde ettikçe.
5: Onlarla sırasında görüşüyor, anlaşmaya çalışıyor, 100 liralık borcu 50 liraya hadi kapatalım diyor, pazarlıklar yapıyor, borç alacaklarını yapıyor,
6: arabulucu gibi mi oluyor gibi birazcık?
5: Çalışanların haklarını koruyor, onların alacaklarını öncelikle ödettirmeye çalışıyor. Ha bu arada da işveren mal kaçırıyor mu kaçırmıyor mu onu da denetliyor.
3: Yani.
5: Burada bir art niyet var mı yok mu onlara bakıyor. Yani geniş kapsamlı, ama oturup da atölyenin içine girip de sen şu çelik kapıyı yanlış üretiyorsun, bak böyle üreteceksin demez.
6: Onun yani üretim sürecine karışmıyor, yönetim sürecine
5: mali
6: karışmıyor.
5: Mali müşavir gibi düşün.
3: Aynen, birazcık daha öyle. Yani mali süreci toparlamak.
6: CEO deyince hani ben bir anda aklımda farklı bir şey hayal ettim, o açıdan sordum.
5: Ama mesela kayyum dediğin zaman iş değişiyor. Kayyum başka bir şey ama
3: kayyum yönetmek için geliyor. Yani o tüm yetkileriyle yönetimi devralıyor. Valla Konkordato'nun girip de çıkabileni ben çok hatırlamıyorum. Konuyu oradan çıktık. Bende yok. Vardır belki de bilgileri, çok fazla bilmiyorum, ama Konkordato'ya ilan ettim. Belli bir dönem borçları durdurdum ve sonra yeniden çıktım. İnşallah herkese nasip eder. Yani bu süreçte olan herkese nasip eder. Buradaki hikayeyi, o batış hikayesini vatandaş şöyle bakıyor bazen. Yani anarken mesela diyor ki şu kadar firma varmış, şu iflas ediyormuş, şunu şey. Bu hikaye Kayseri için, memleket için ve Türkiye için iyi bir hikaye değil. Rakibin de batıyorsa senin için de iyi bir hikaye değil. Rakibin batıyorsa sen de batmanın eşiğindesin anlamına gelir. Rakibinde bir sıkıntı varsa, eğer bu adam çok fevri bir şey yapmadıysa, sektör analizinde ya da sektörün fiyat ortalamasında başka bir sıkıntı var anlamına gelir. Hiçbir şey olmasa şehirden bir sermaye, bir enerji gider ve Konkordato ve iflas ettiğinde, işte atıyorum bahsettiğimiz firma üzerinde senin bu firmadan 500 milyon alacağın var, 1 milyar alacağın var. Araba verdin, at verdin, ev verdin, hizmet verdin, fatura kestin. Artık yok. Yok. İflasını ilan ettiği için sen sadece resmi ise bu borcun ve alacağın vergi diliminden düşebiliyorsun. İflas etti, ben paramı alamadım diye bunu vergiden düşebiliyorsun, ama bunun dışında yapacağın hiçbir durum yok. Onun için Rabbim kimseye yaşatmasın ve inşallah birileri de çıkıp artık Konkordato süreçlerini kolaylaştırmak ya da zorlaştırmak yerine bu ülkede Konkordato yaşanmaması için bazı tedbirleri de alır diye umut ediyorum. Yani bence temel bakacağımız nokta bu. Yoksa 300 firma, 400 firma, 500 firma Türkiye genelinde, 1000 firma nereye kadar gidecek? Yani işletme sayımız milyon milyon milyon tane değil. Hani bakkaldan vesaireden bahsetmiyorum. Hani bunlar sanayi işletmeleri, üretim işletmeleri dediğin zaman orada da bir başka sorun çıkartıyor ortaya. Bakalım göreceğiz. Adalet Bakanı sosyal medyayla alakalı da bir açıklama yapmış. Sosyal medyayla alakalı güzel de bir açıklama yapmış. Dün de biraz detay vardı. Ne demiş? Sosyal medya özgürlük alanı değil, mutlaka bir kural olması lazım. Kimlik bilgileri kesinlikle sosyal medya platformlarına verilmeyecek ama kurala bağlamamız lazım demiş. Dün de NTV bir haber geçti. Diyor ki Türkiye'de sosyal medya kullanımında yeni dönem Instagram ve X ve Facebook gibi platformlar artık e-devlet üzerinden oluşturulan anahtarla giriş yapılacak. Kullanıcılar birden fazla hesap açabilecek ancak her hesabı e-devlette tanımlamak zorunda kalacak. Giriş yapan kullanıcılar temel bilgilerini BTK ile paylaşmayı kabul etmiş sayılacak. Suç şüphesi olduğunda adli merciler BTK'dan kullanıcıların kimlik bilgilerini talep edebilecek. Yani biz Instagram'a vesaireye kimlik vermeyeceğiz. Ama e-devlet üzerinden bir doğrulama yapacağız. E-devletin yoksa sosyal medyanın da olmasın zaten, dijital alanda işin yok.
6: Sosyal medya devlerinin ya da şirketlerinin bundan haberi var mı?
3: Var var, görüştüler.
6: Hani onlar da çünkü sistem üzerinde, yazılım üzerine böyle bir tanımlama yapmaları lazım.
3: Yani bunu şöyle düşün, bir doğrulama kodu gibi bir kod anladığım kadarıyla şu an son dönemde hepimizin kullandığı, kullanmak zorunda kaldığı doğrulama kodu var. Mesela E-Devlet'te çift katmanlı doğrulamaya, sana hani kimliğini doğrulamaya vesaireye geçirmeye çalışıyor biliyorsun. Doğrulama yapacaksın, bir doğrulama kodunda buradan kod alıp buraya sisteme girdiğinde Türkiye'den hesap açabileceksin. Eski açılan hesaplarda muhtemelen belli bir dönem itibariyle bir güncelleme gelerek sen de doğrulamana girer misin diyecek. Nasıl yapılır bilmiyorum. Sosyal medya devleri bunu nasıl çözer bilmiyorum ama yapıldığı zaman ülke bence troll ordusu adına çok önemli bir nefes alacak. Tanımsız kişilerin girip salak saçma şeyler yazdığı, yardırdığı ve arkasında işte kimlik fotoğraflarında kendilerinin olmadığı yapılan yan hesaplarla yapılan operasyonları bir miktar toparlayacağız.
6: Yani büyük bir hesap göçü başlayacak Türkiye'den. Yurt dışı olarak açılacak bütün hesaplar. Yani bu sadece Türkiye içerisinde yaşayan ya da onunla alakalı. Sen hesap açarken Almanya'da yaşadığını varsayarak oradan açabilirsin ya da başka bir ülke üzerinden bu hesabı
5: mesela
6: açabilirsin.
5: Her sefer girdiğinde senden doğrulama falan isterse bir şekilde Türkiye içerisine dahil olacaksın.
3: Yok o zaman
6: yani,
3: da yabancı
6: dünyada sadece
3: işte,
6: Türkiye yok ya, bütün ülkelerden yani.
3: Turist buraya gelip Instagram'ını kullanamayacak mı o zaman mesela? Geldiği yani, zaman buradaki alana girdiği zaman da devleti yok ki. Yani ne yapacak?
6: Yani öyle de, o yüzden dedim ya hani hesap göçü başlayacak yani yurt dışına. Herkes Almanya'dan, İtalya'dan, dünyanın herhangi bir ülkesinden giriş yapıyormuş gibi normal hesaplarını açacaklar. Ki girdikten sonra, havuzun içerisine girdikten sonra nerede olduğunun önemi yok benim bildiğim kadarıyla. Yani sen Türkiye'den bir konumdan girdin ya da işte şu operatörden ya da şu internet bağlantısı üzerinden geldin, ben seni doğrulama istiyorum falan, çok karışır ya. Yani bu iş çok su götürür. Yani biliyorsunuz siz de bu işin şeyini. Çok legal insanlar için hani şey vardır ya, hırsız şeyedir yani, kilit hırsıza değildir yani, normal insanadır kilit. Hırsız kilit tutmaz. Ama bu işi kötü niyetli kullanacak insanlar için alternatif yöntemler yüzlercesi var. O bot dediğimiz bu işi kötü amaçlarla kullanan insanların zaten legal bir şeyleri yok. Onlar yurt dışı hesapları, bot hesapları yurt dışı üzerinden açılıp açılıp istedikleri her yere saldırabilirler. Eğer sen Türkiye olarak Türkiye dışındaki hesaplara kapatabiliyorsan sosyal medyayı, tamam böyle bir şey yapabilirsin. Yani sadece içerideki insanlar kendi içerisinde kapalı sistem kullanabilirler ama onun dışında çok böyle güvenli bir şey olacağını zannetmiyorum. Normal insanlar zaten, sen, ben, biz gireriz e-devletimizi. Bizim hesaplarımız zaten belli hesaplar, yani kendi şahsi hesaplarımızdan bahsediyorum. Yani. Bunlarda zaten sıkıntı yok. Sıkıntı olana sen çözüm bulamıyorsun bana göre.
3: Valla kanunu düşünürken açığını düşünmek zorundayız. Burası böyle bir ülke işte. Daha biz daha ortada teklifi düşünürken Ahmet Bey hemen açık noktasını söyledi. Ama
5: penceresini hesaplarız nereden tabii, kaçarım
3: tabii,
5: diye.
3: Tabii mantıklı ama yani doğru. Yani diğer türlü başka türlü bir sıkıntı verecek.
5: Yöntemler için tamam, belki yöntemler vardır ama en azından atıyorum %50 engelledi ya. Varsayalım.
3: Ya mutlaka bir engel olacak. Normal legalize için. Mesela evet. Twitter bunu yaptı, X bunu yaptı. Hesapların kaynağını açtı. Mesela bu hesap hangi ülke üzerinden açılmış diye bir bakıyorsun. Sana atar yapar yapan işte, hadi şuraya çıkalım, şunu yapalım, vatan ölmez, bayrak inmez diyenler, Amerika'dan, Almanya'dan, vırttan zırttan ya da tam tersini söyleyenler oradan çıkmış oldu. Bu bir itibar alanı mı? Evet, itibar alanı. Yani ben şu mantıkla bakıyorum. Hesabın nereden açıldığıyla alakalı eğer bir bilgi verecekse, şimdi bir hesap gelmiş önümüze, bize diyor ki işte Kayseri Meydanı'nda Allah esirgesin patlama oldu diye bir haber yayıyor. Kimden bu diye bakmış olduğun zaman bunun burayla alakası olmadığını görmek bile bence etkileyecek. Güvenlik, güvenilirlik adına etkileyecek. Hukuki altyapı da etkileyecek. Çünkü arkasına saklandığımız önemli alanlar var. Vatandaşı bir şekilde korkutacaktır bu. Çünkü dün hatta trafik haftası sebebiyle meydandaydık. Emniyetten bir amir abimiz, dostumuz, arkadaşımız da aynı hadiseyi konuşuyoruz. Geçen bizim sayfada da vardı. Biri yazmış mesela, yardımış polise, molise vesaire böyle kendi kafasından. Daha sonrasında da yorumu kaldım, sana da söylemiştim hatta. Biz aldık diyor arkadaşı diyor. Arkadaş şizofren, raporlu. Şimdi hikaye başka bir noktaya doğru gidiyor. Yani şimdi elinde bir malzeme var, adamı kontrol etmen lazım. Adamın ama akıl sağlığı yok. Akıl sağlığı olmayan adamın sosyal medyada ne işi var? Burası açık alan, herkes gidebiliyor.
5: Bir o var, bir de böyle nasıl olsa beni yakalayamazlar, nasıl olsa ben fake hesap açtım deyip istediği gibi küfürdü, hakaretti. Sadece devlet büyüklerinden bahsetmiyorum. Herhangi birine, herhangi bir sayfaya böyle bir küfür, hakaret, bir bunları engeller diye düşünüyorum.
6: Ya çocuğu
5: kontrol hesapları kısmen engeller.
6: Bu işi profesyonel yapan o insanları yakalamak çok zor. Ama çoluğu çocuğu yakalarsın. Hani bebeşe benim böyle çok şey oluyor ya.
3: Klavyeden... Zaten 15 yaş altını sosyal medyadan uzak tutalım diye bir hikaye var. Ya bir de şöyle bakalım. Şimdi hadi bunu buradan konuşalım. Tam bir sene oldu. Bir seneyi hatta bir miktar geçti. Geçen sene Ramazan'da EDS'leri tabelalarını asıp bunu konuşuyorduk. Ramazan ayındaki programlarda, çünkü çok iyi hatırlıyorum. EDS yapılmalı yapılmamalı diye iktidar muhalefet bunları tartışıyorduk. Ben o günden beri, hatta hatırlıyorsunuz yayınları, EDS'lerle alakalı hiç şeyim yok, itirazım yok. Hatta tam tersine olmayan yerlerde de koyalım benzeri bir yaklaşımım vardı. Dün şimdi vali bir şey açıklıyor. Diyor ki geçen yıl Mayıs ayından bu yıl Mayıs ayına ölümlü kazalar Kayseri üzerinde %60 düşmüş.
5: Hamdolsun.
3: Ha, bunu sadece EDS'lere bağlamıyorum.
6: Çalışmıyor mu bilmiyoruz.
3: Hiç problem değil. Hiç problem değil.
6: Tabelası yeter.
3: Yetiyor. Şimdi devlet bazı noktalarda tedbir alınca, almaya başlayınca %100'ünü kesmek zaten cennete ulaşmak demek. Düşünsene, hiç suç olmayacak, ne kadar güzel bir ülke, ne kadar güzel bir dünya olurdu suçun olmadığı bir yer. Bu mümkün değil. Ama bunu azaltabildiğin kadar azaltabilmek insan sağlığı için, ruh sağlığı için, işte insanların yaşam hakkı için, yani bunlar için çok önemli. Yani mesela dün diyor ki %60 oranında, açıklamayı duydunuz mu bilmiyorum, radyomuzun haber bültenlerinde %60 oranında azaldı. Tek kötü taraf diyor işte yaralamalı kazalarımız %7 mi filan artmış. Niye? Yani adam ölmüyorsa yaralanıyor zaten, şimdi oradan kaçırdığını bu tarafa doğru da almış oluyorsun mecburiyetten.
5: Yaralansa da en azından hayatını kaybetmiyor. Onun bir tedavisi vardır inşallah, Rabbim şifa versin. Daha küçük kazalar.
3: Yani bak 10 kişi olsa toplam hayatını kaybeden, Allah esirgesin, %60 azaltıyorum desen 6 kişi de ortalama olarak, istatistik olarak hayatta. Evet. Ve bunu insanlara anlatırken ben muhalefeti de, karşı çıkan arkadaşları da, hepsi dostlarımız, onları da anlattım. Ya tamam, kızıyorsunuz ama burada devlete para lazım psikolojisinden bir tık çıkmak lazım. Yani radar uyguluyor, devlet bize tuzak kuruyor. Radar kardeşim, alkol muayenesi yapıyor. Yani bunu yapmak zorunda, bu sana korku verecek. Yani şuradan alkollü gecenin bir saatinde çıkan arkadaş diyecek ki yakalanırım, yakalanırsam da canım yanar. Ehliyetim gider, 200-300 bin lira ceza öderim. Bu cezalara böyle baktığımız zaman kurallar sistemi sizi rahatlatıyor. Biz bunu yayınlarda da çok konuştuk. İşte Avrupa'da insanlar niye böyle diye baktığın zaman, geç de göreyim diyor adam. Yani cezası ağır adamlarda ya. Yani dayağı fena atıyor ve sen de bu sistemin içerisinde bir şekilde oturuyorsun. Yani sen burada sınırsız alan, sınırsız trafik, trafik ışığı falan da koymayalım hadi istersen. Hindistan'a dönüyorsun ondan
6: sonra. Son güncellemeyle bizdeki cezalar da iyi dayak atıyor.
3: Bence de. Ne güzel.
6: Yani öyle kötü falan değil bizdeki.
5: Geçen sene
3: bayramda. Bence de son güncellemeler ceza anlamında çok iyi. Çok iyi.
5: Geçen sene bayramda, uzun bayramda bu radarları konuştuk. Hani uygulamada sıkıntılar vardı, şu vardı, bu vardı ama inanılmaz bir radar uygulamasından sonra hamdolsun.
3: Devlet daha az ceza yazdı, daha az kaza aldı.
5: İnanılmaz az. Şimdi önümüz yine 9 gün bayram.
3: Evet.
5: Ve dün haber vardı, yaklaşık 20 milyon kişi bir yerden bir yere gidecekmiş Türkiye içinde. Tatile gidecek, köyüne gidecek, memleketine gidecek. Az bir nüfus değil, 20 milyon kişi.
3: Evet.
5: Şimdi bu 20 milyonun en az 5 milyonu belki trafik anlamında, araç anlamında bir yerden bir yere hareket edecek. O zaman kurallara uymak bir daha önemi ortaya çıkıyor. Radar koyacaksın, çevirme yapacaksın. Bunu bilen, ya ben radar cezaları da arttı. Ya ben bu gaza basarsam 20 bin lira, 30 bin lira, o %50'yi geçersen ceza öderim deyip ayağını frene basacak. Gaza basmıyor. Gaza basmayınca da kazalar azalacak. Allah esirgesin, daha yavaş olsa bile daha yavaş kaza yaptığı için ölümlü değil yaralanmalı kazaya dönecek. Hepimizin istediği bu değil mi?
3: Aynen öyle. Geçen bayram bunun için çok net bir referans. Bayram sonuna kadar milletin demediği kalmadı. Tonla video çıktı. Burada radar, burada 50 yazıyor. Siz bunu böyle yapıyorsunuz. Ben hangisini öveceğim? Bu neyi getirdi? Yol tabelalarında Türkiye genelinde düzenleme operasyonuna
5: onu
3: getirdi.
5: Da
3: geçtik. Ya yapıyor, yapmıyor. Bir şekilde yol alındı. Anladın mı? Yani hareket edildi. İkinci noktaya giriyorsun. Bu kadar radar kondu. Devlet bizden işte haraç kesiyor. Bayram parasını bizden çıkartacak diyordu. Geçen sene hatırlayın, İçişleri Bakanlığı açıkladı. Geçen sene şu kadar kesmişiz. Bu sene daha az kesmişiz ceza. Geçen sene bu kadar kaza olmuş, bu sene daha az olmuş. Cezayı arttırınca ceza tahsilatın artmıyor. Cezayı arttırınca caydırıcılığın artıyor.
5: Ya devlet seni hayatta tutmaya çalışıyor ya. Bu kadar ya. Senden para alma derdinde değil, seni hayatta tutma derdinde.
3: Aynen öyle. Biz radarı ilk o dönemlerde hatırlıyorsun, emniyette görüştüğümüzde işte radar uygulamalarını. O zaman yoğundu. Bir de cezalar yine artmıştı öyle 500 lira 1000 lira olduğu zamanlar, paranın para olduğu zamanlar. Ya ne yapacağız? Emniyet dedi ki ya yani biz bunu yayınlıyoruz, sizin için mahsuru var mı diye gittik. Sorduk, onlar dedi ki zaten biz de bilinsin istiyoruz. Yani insanlar hızını düşürsün istiyoruz. Bizim başka derdimiz yok ki. Hani gelsin, kimsenin haber olmasın, buraya fusuyu kuralım, kimse yayınlamasın, biz buna basalım cezayı, basalım cezayı. İstemiyoruz ki dedi yani, biz zaten hızlı düşsün istiyoruz. Keşke insanlara sürekli şöyle bir uyarı versen trafikte, emniyete göre böyle bak dikkat et, yavaş git, bak hızın artıyor, yapma filan desen adamların içine geliyor. Yani ceza kesme değil derdimiz burada.
5: Biliyorsun yeğenim Avusturya'da, onunla konuşurken dayı diyor Avusturya'nın şehir merkezi anlamında bizim Kayseri işte Sivas Caddesi'ni düşün, Çevre yolcu. Belki de %80 yerinde diyor hız limiti 30.
3: Evet.
5: 30 diyor.
6: Almanya'da öyle.
5: Ya ne yapıyorsunuz diyorum.
3: 30'da
5: vallahi gidiyor. Vallahi diyor tın tın tın tın tın tın gidiyoruz. Dedim hadi 40 yaptın 50 yaptın. Yok öyle bir şey diyor. %100 aşarsan, Avusturya'daymış bu. Hız limiti 30. Sen 60 ile gidiyorsun. Devlet senin arabana direkt el koyuyor. Arabanı elinden alıyor. Ceza yazıyor ve arabana el koyuyor. Devlet mal oluyor. Onu da hayır hasenattı. Çocuk esirgeme yurdu, yok yaşlı bakım yerleri diye onu da oraya aktarıyormuş. Arabayı satıp hacizden ve sen o araba hakkında hiçbir
3: tasarrufun kalmıyor.
5: Tasarrufun ve hakkın olmuyor. Diyor her yerde radar var. Bir de şey değil diyor, sadece otomobilde oraya koyma radar değil. Küçük küçük küçük küçük, görmüyorsun, bilmiyorsun bile diyor. Yanından geçerken fark ediyorsun diyor. 30. Ya diyorsun ya 30'la yol mu biter? Ya adamlar yapıyor. Keyfiyetten mi? Hayır, mecbur. Cezası da çok.
3: Hocam kardeşim bizde de işte ara yollarda hız limitimiz 50-40.
5: Okul bölgelerinde
3: uyan yok. Her tarafa badal, tümsek bir şey koyuyoruz. Şimdi geçen gün neydi? Sami İpek Bulvarı'ydı değil mi? Sami İpek Bulvarı'nı yeni konmuş mesela, haberim
5: yok. Konumlu.
3: Uçuyordum. Tabii. Hızım çok mu yüksek? Değil ama uçuyordum yani. Muhtemelen 70'te falan gidiyordum. Hadi yanlış biliyorum 80'le gidiyorumdur. Gecenin bir saati. Görünmüyor. Görünmüyor, görmüyorsun. Yol alışkanlığında da yok. Yani tabela okuma kültürünü bir tık arttırman gerekiyor. Yani bak burada bu var demen gerekiyor. O dalgınlıkta da bildiğin yol, ezberlediğin yol. Şimdi bunu niye yapıyorsun? Burada insanlar 120 ile 150 ile ya da 90 ile gitmesinler diye yapıyorsun. Buranın limiti var kardeşim. Bu limitte git diye yapıyorsun. Çünkü gidilmediği zaman da burada kaza oluyor. İki ucu farklı noktalara geliyor. Yani biz burada kurallar manzumesine uyacağız. Kurallarla beraber devam edeceğiz. Bunu sosyal medya üzerinden konuşarak başladık. Sosyal medyada da durum aynı. Biz bir kural manzumesi koyacağız, cezasını koyacağız, zorlayacağız. %100 kesebilir miyiz? Hayır. Ama mümkün olduğunca azaltacağız. %50 de azaltacağız.
6: Ben de konu buraya nereden geldi diye düşünüyordum. İyi hatırlattı. Sosyal medyadan girdik biz.
3: Biz de böyle oluyor zaten. Konuya bir yerden başlıyoruz. Nereden çıktığımızla alakalı hiçbir fikrimiz yok. Bence de. Efendim iki tane başlığım var. Hemen onları aşıp Kayseri gündemine döneceğim. Dün Özgür Özel güzel de bir fotoğraf verdi. Yeni füzeyle beraber gördün mü?
5: Gördüm.
3: Dirsek çürüterek savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız demiş. Bu tür pozitif yaklaşımları, ülkeyi kapsayıcı yaklaşımlara bayılıyorum yani. Gönlüm kabarıyor. Hani kim olursa olsun, kimi yaparsa yapsın. Yani şunu konuştuk, şunu tartıştık filan ama işin sonunda ya kardeşim bak böyleyken böyle yaptık diyebilme kısmı bence çok önemli bir noktaya geliyor. Bu anlamda teşekkür de etmek lazım. Ha, yarın bugün başka bir açıklamayla birbirlerine zıt düşecekler. Bunu biliyoruz. Yani buradan artık çok net eminiz. Seçim yaklaşıyor, bu iş koyulaşacak. Çok net iyi biliyoruz. Ama Türkiye menfaatine olan bir şeyde de hep beraber ortak bakmayı kendimize daha rahat hale getirtmek istiyorum. Bu anlamda da tebrik ediyorum. Dün Mehmet Şimşek bir açıklama daha yapmış. Bu açıklamayı da kısacık yorumlayıp geçelim. Kamuda harcama disiplini çok kritik, çok önemli demiş.
5: Yani?
3: çok önemliymiş. Tasarruf tedbirlerini uyunlamış.
5: O kadar önemli. O kadar. Bitti.
3: Yani söylüyoruz bu şey gibi. Enflasyon da düşecek demek gibi geliyor bana.
6: Bir dönem İsmeli. Bir Maliye Bakanı vardı. Unaktan vardı. Hatırlar mısınız? Kemal Unaktan. Paranızı alacağım derdi. Böyle parmağını sallardı. sanayici.
5: Mısır hira ithalatı yapan bakan.
3: Aynen öyle. Yok bunu şunun için biliyoruz, kamuda neyin olduğunu, ne kadar tedbir alıp almadığımızı biliyoruz ama bunu anlatmakta birazcık zorluk çekiyoruz. Onun için böyle bir kalıyor iş ortada, yani o anlamda bir sancı kalıyoruz ve sonra da işte enflasyon hedefi gibi kararlılıkla ilerliyoruz. İlerliyoruz da yol alamıyoruz. Kamuda tasarruf yapmalıyız. Yapmalıyız da yapamıyoruz. Yani bu noktaya doğru şöyle bir bakış açısı olsun.
6: Akıl veriyorlar, iş yapmıyorlar
3: diye. Yani aynen öyle. Yani sadece söylüyoruz. Yani aslında böyle olması lazım diyoruz. Vallahi bizce de böyle olması lazım. Hatta zihinle de öyle olması lazım. Ama öyle olmuyor. Efendim dün birkaç program vardı. Hepsinden kısa kısa bahsedeceğim. Bizim için trafik konusundaki önemli program Kartal Katlı Kavşağı yapımının devam ettiği süreçte bir yapılan basın açıklamasıydı. Basın oraya toplandı. İlk basın toplantısını yapıldığı yerde. Ben Allah var farklı bir formatta bir basın toplantısı bekliyordum. Başkan Bey aslında normal iş akışıyla alakalı. Yani biz şunu yaptık, şu noktaya geldik demek için basın toplantısı düzenlemiş. Çok kritik bir mesele yoktu işin içerisinde. Beklenilenden bir tık daha hızlı gittiği söylenmiş Kartal Kavşağı'nın. Videoları, animasyonları yayınlandı. Dün itibariyle herhalde arkadaşlar akşam sayfaya almışlardır. Bu anlamda da bunu yapmış olduk. Yaklaşık maliyet diye aracın bahsedilen nokta o gün itibariyle şimdi yeni başında söylemiştin ya eyvah diye 1 milyar 371 milyonmuş yaklaşık ile ihale bedeli yaklaşık maliyeti. Sözleşme bedeli yani ihaleye girip sözleşmenin alındığı rakam o günün kuru itibariyle 865 milyon lira olarak açılmış. O günün parasıyla 17 milyon 609 bin euro imiş. Toplamdaki muammen bedeli bu. Yani o projeyi de daraltmışlar çünkü o zaman Memduh Başkan da söyledi. Hem zorlanıyoruz, hem kredi noktasında zorlanıyoruz, hem işin yapımı noktasında, ihale süreçleri noktasında zorlanıyoruz. Bunun için bu kapsamı aldık dediler. Bir firma ile bu iş yapıldı. Hatta yüklenici firmada söylemenin bir mahsuru yok. Yafa mühendislik olarak geçmiş. Dünden bu tarafa başladığından bu tarafa %17 hemen hemen şu ana kadar tamamlandı dediği noktalar var. Başkan Bey bunları açıkladı. %17 seviyesine ulaşmış şu an itibariyle. Birkaç veri daha verelim. 2511 tane fore kazık çakılacakmış. Bunlardan 840'ı tamamlanmış. Fore kazık uzunluğu, kazıklar da birbirinden farklı. 3 metrelik de var, 33 metrelik de var. Öyle düşün. 42 bin metre fore kazığın 11.500 metresi tamamlanmış. %27 fore kazıklarda. Yay alt geçitleri kazı çalışmalarına başlanmış. Tünel perde yapım çalışmaları devam ediyor denmiş. Şu an itibariyle 150 personel sahada çalışma yapıyor denmiş. Akşam çalışma izinleri alınmış 24 esasına göre. Artık bu saatten sonra mevsim de kurtarıyor. 7-24 esasına gelmişiz. Müteahhit firma diyor ki tahmin ettiğimiz derken planlanan sürecin iki katı hızlı gidiyoruz. Şimdi gece moduna da girdiğimiz için bir tık daha hızlı gideceğiz.

0: bir tık önce rahatlatabiliriz, birkaç işimiz kaldı, ondan sonra da orayı rahatlatabiliriz diye söylenmiş. Neye ulaşmış? Günlük yaklaşık 120 bin araç geçişi, son rakam da buydu zaten Kartal Kavşağı'yla alakalı. 4-5 dakikalık bekleme süresinde azalma, 19 bin ila 20 bin litre yakıt tasarrufu, 5500 ila 5800 ton eşdeğer petrol tasarrufuna sebebiyet verecek diyor totalde. Günlük 19 ila 20 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak diyor Kartal Kavşağı'nın yapılmasından sonra. Ekonomik olarak da yıllık 300 ila 400 milyon civarında ekonomik katkı olacak. Emisyon ve gürültü seviyelerinde de azalma yaşanacak. Karbon salınımında azalma yaşanacak. Yıllık bazda yaklaşık 650 ton karbondioksit eşdeğeri emisyon düşüşü öngörülmektedir diyor. Göze görünmüyor ama zaten yolların yapılma sebepleri sadece senin beklemen değil, total milli ekonomideki katkı da hesap edilir. Geçen bir arkadaş başka bir hesabı yapıyor. Dedim ki bu hesabı yapma, yarın bir gün açıklarlar sana. Muhalefetten bir arkadaş söylüyordu bunu. Yarın bir gün açıklarlar, biz bu kadar tasarruf yapacağız derler dedim. Hakikaten de öyle. Çünkü oradaki bekleme süresini azalttığın anda otomatik olarak oradaki yakıttan bir maliyetin var. Yakıt senin cebinden çıkıyor diye bakıyorsun ama totalde ekonomiden geçmiş oluyor. Durum bu. Toplam 300-400 milyon civarında ekonomik katkı, kavşak çevresindeki gürültü oranında %15 ila 20 arasında da bir şey bekleniyor imiş. Durum böyle.
1: Yapanların ellerine, emeklerine sağlık. Ve yani, devamında bekliyoruz başka yerlerde.
0: Beklentiden hızlı hareket ediyor. Bence de başka şeyler de yapmak lazım. Başka şeyleri de oluşturmak lazım Halicim. Ama bu çok uzun zamandır, bizim yıllardır konuştuğumuz bir projeydi. Sonunda hayata geçiyor. Yani hakikaten sonunda hayata geçiyor. İyi oldu, kötü oldu, iş bitince tartışacağız. İş bittiğinde senin biraz önceki söylediğin alt geçit gibi bitti. İçinden geçtik. Güzel olmuş mu olmamış. Mesela en son meteoroloji alt geçit. Güzel oldu yerine. İşi rahatlattı. Yani pratik bir alan. Şu olur bu olur. Yok olmadı kardeşim. Bak orası zaten çok yaya yoğunluklu bir yer değil. Devam edip gidiyorsun. Devam edip gidiyorsun. Burası güzel oldu. Burada inşallah aynı güzellik çıkar. Burada bir uyarıyı geçmek lazım. DSE'nin oradaki alt geçit üst geçit çalışmasıyla alakalı normal şartlarda bitiş tarihi 23 Nisan'dı. Başkan Bey öyle hesaplıyordu. Bitecek gibi görünmüyor.
1: Yok, daha işi çok.
0: Yani müteahhit firma da zaten kabul etmiş, cezasını da kabul etmiş. Müteahhit firma kim? Kayseri Spor Başkanı Sayın Nurettin Açıkalın. Onun firması. İşte makine arıza yaptı, oldu bu oldu denmiş. Şimdi Kayseri Spor ilişkilerinden dolayı belki bazen kızamıyoruz ya da bazen başka şeyler söyleyemiyoruz. Kayseri Spor'un durumu belli olsun, bunları daha rahat konuşacağız.
1: Yok kızarız, ne alakası var?
0: Sen değil ya. Senin kızıp kızmaman değil. Sen bugün her şeye kızıyorsun zaten. Adam muhalefet uyanmış bugün ya. Fark ettin mi?
1: Evet.
0: Daha bismillah diyoruz. Eyvah diyor vesaire diyor.
1: Kayseri Spor'un başkanı olması oradaki işini aksatacağı ya da bizim bunu hoş göreceğimiz anlamına gelmiyor ki. O ayrı, o ayrı. İkisini farklı değil.
2: Dinleyici kitlesini üzüyor bugün Halil.
0: Vallahi aynen öyle. Dün Erkan etkilemiş herhalde bunu birazcık.
1: Ya, neyse, bildiğimiz bunu söylüyoruz.
0: Neyse, orada bir bekleyen süreç var. Oradaki sürecin bitmesi o kısmı da rahatlatacak. Oradaki inşaat süresi de uzun oldu ve organizeye ve çıkışa yönelik çıkışlarda yol bazen sağa bazen sola bazen öbür taraftan filan gidiyor. Sıkışıyor da trafik. Tabii, bunu da akşam, kabul etmek
1: yani
0: lazım.
1: Saat 4'ten sonra 6-6.30'a kadar şehir istikamet yönü o DS kavşağı, bir önceki o köprülü kavşağın o arası ciddi anlamda bir yoğunluk. Çok ciddi bir yoğunluk oluyor.
0: Burada çok özür dilerim. Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ufuk Sekmen adıyla anmak istedim. Bir teşekkür etmek istiyorum. Sürecin başından beri bizde de diğer basın kuruluşları da hakeza destek teması vardı. Konunun sorumlusu şu an o konunun ana sorumluluğunu o üstlenmiş durumda. Geçtiğimiz gün şöyle bir şey söyledim. Hulusi Akar bulvarından çıktık. Halicim. Hulusi Akar'dan çıktık Kartal Kavşağı'na doğru. Kavşak kapalı olduğu için yandan ufak bir cep yolu var. Cep yollarına devam ediyorsun. Daha sonra organizeye giden diğer yola doğru şöyle bütünleşiyorsun. Çok basit bir şey, çok fazla bir şey değil. Oradaki dubaları ve orada bir ışık koymuşlar. Dubalar birazcık kısa. Hal böyle olunca sen çıkınca yol benim zannediyorsun. Öbür taraftakiyle kafa kafaya geliyorsun. Hatta geçen gün oradan giderken ben ışıktan geldim. Acıbadem'in o taraftan geldim. Seyit Burhan Mezarlığı'nın oradan geldim. Işık bize yandı. Yolumuza devam ettik. Yandaki arkadaş da fark etmiyor. Yani oradan dönüşte arkadan gömçürüyordu, çarpıyordu böyle. Ya eyvah fiden dedim. O gün de Dünya Spor Başkenti toplantısının başlangıcında karşılaşınca Sayın Başkan burada böyle böyle bir sıkıntı var. Burada acaba o cep mantığı birazcık daha uzatsak mı dedim. Yani konuştuk, bir gün sonrasına yerine bunları yerleştirmiş. Haklısınız dedi. Biz dedi hani ana unsurları çözüyoruz ama bazen kullanıcı deneyimini bazen bizim görmediğimiz

0: şansımız olmuyor. Bazen göremeyebiliyoruz. İşi gücü rast gelsin. Mesela yayında söylediğim hadiseler vardı. Belki hatırlarsınız. Kışlanın girişinde bir trafik oluşuyor. Trafik yoğunluğundan dolayı alan kesiliyor demiştik. O zaman Memduh Bey'e de söyledik. Hatta birkaç ortamda başka yerlerde. Yayında zaten bir şekilde dinliyorlar. Mesela oranın nizamiyesi yoğunlukla aşağıya ve daha içeriye alınmış ve oradaki yoğunluk azalmış. Yani şehirde aslında böyle küçük kritikler, küçük noktalar çok abartı değil. Ama rahatlatıyor, bir şerit daha açıyor, işi rahatlatıyor. Bu anlamda Sayın Ufuk Sekmen'e de teşekkür etmek isterim. Hem pozitif yönetti, hem alternatif yolları pozitif yönetti, hem de yapılan eleştiri ve süreçleri işin üzerinde de bir miktar daha yorarak, yoklayarak devam edebiliyor. Bu da bu anlamda önemli bir özellikti. Kendisine yeniden teşekkür etmek lazım. Dün bir başka konumuzda Erva açılışıydı. Erva açılışıydı 68. Erva Güven Erva olarak eski defterdarlığın altı. Eski defterler binası vardı biliyorsunuz, sonra atıl kalmıştı. Oraya açılmış. Hatırlar mısınız bilmiyorum, o iç taraf parka doğru olan kapıdan girip alt kata doğru giderdik vergi ödemeye. Yani hiç denk geldiniz bilmiyorum. Ora giriş ve kültür salonu gibi, kütüphane gibi güzel bir alan oluşmuş. Beraberinde üst katta salonlara ulaşmış. Çok da güzel bir iş çıkartılmış. Tebrik etmek lazım. Valbeli duygusal anlar yaşadı. Hikayeyi de anlattı aslında ama arkadaşlar habere nasıl geçti bilmiyorum. İşin mihmandarlığına yüklenen kardeşlerimiz, abilerimiz, eşi kanser rahatsızı ve bunu yapmamız lazım diyorlar. Bir taraftan hastaneye gidiyorlar, bir taraftan geliyorlar. Bir taraftan gidiyor, bir taraftan geliyor. Herkes için böyle hakikaten duygu dolanlardı. Hikayeyi biz anlayınca daha farklı bir hikayeye döndü. Memleket için, şehir için, yani oradaki 3 tane çocuğun yüzü gülsün diye başka bir iş, başka bir noktaya doğru çıkıyor. Yeniden yeri gelmişken belki bugünlerde herhalde 3-5 tane daha açacağız. Belki her seferinde konuşamayacağız ama hem Vali Bey'e, hem bu projeye gönül verenleri, hem de projenin içerisinde o heyecanı yaşayanları da tebrik etmek lazım. Bazı şeyleri aynı kurallar gibi, manzumeler gibi, yaşananlar gibi aynı gün göremiyoruz ama belli bir zaman geçtikten sonra eyvallah ya, birileri de iyi ki bunu düşünmüş diyeceğimiz günler de gelecek. Şu an demeyenler için ama biz şimdiden de söylüyoruz. İnşallah güzel olur. Geçen gün bu anlamda da bir not daha çıkartarak toparlayayım. Marifet Mektebi Talas'ta konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Eğitime başlamış. Yaklaşık olarak geçen haftaydı, bir ay boyunca filan da eğitim görmüşler çocuklar, ama çocuklar yetenekli çocuklar. Talas'ta 7/24 kütüphanede bir toplantı yapmışlar. Ben de gittim, damladım. Normalde davetli değildik, hani basına açık kadar onlar da gelse, girdik ki daldık yani. Hani konuşmanın yarısından sonraydı, var bir konuşuyorduk üstüne. 80 tane çocuk var arkadaşlar. 80 tane çocuğa lafladıktan sonra dedi ki, arasınızda şiir yazmış olan var mı dedi. 80 tane karşında liseli çocuk var hacım. Ahmet Beyciğim. 80. Şiir yazmış olan var mı dedi. Öndeyim, şöyle arkaya doğru bir baktım. Kalkan parmak sayısına inanamazsınız.
1: Çok kalkmıştır.
0: Çok fazla. Vali Bey de gönüllerini kırmak istemedi. Hadi bir tanesine başlayalım dedi. Şimdi biri okuyunca diğeri olmasın diye, hani kalmasın diye. Okunan şiirler çok güzel. Çok güzel. Bir tanesi şarkı yazmış ve bestelemiş, onu söyledi mesela çocuklar. Aslında tam sosyal iş olduğu için, yani Marifet Mektebi'nin oradaki işi oydu. Yani Göktim'de biz fen, bilim, teknolojiye bakacağız ama bu tarafta da memleket sadece füzeyle falan gitmiyor. Yani bu işin edebiyatı da var, sanatı da var, kültürü de var. Birinde bu hikayeyi yazması, anlatması lazım. Müthiş etkilenmiştim. Oradaki arkadaşlar da inşallah önümüzdeki dönemde hem programlar yaparız hem de gideriz. Nesilden bazen gözümüzü ve şeyimizi çıkartıyoruz ya, yani bu nesilden olmaz arkadaş diyoruz ya, yani şimdiki nesil filan diyoruz ya, o neslin bir kısmı müthiş geliyor. Yani bizim zamanımızda da iyi hatırlayın, okul dönemlerinizi hatırlayın. Okulda şiir yazan, yazabilen ya da iki satır bir şey yazabilen 2-3 tipi geçmezdi koca okul nüfusunda. Doğru mu Halil'cim yani?
1: Tabii.
0: Kimse eğilmezdi buna. Ama 80 kişi seçilen çocuğun içerisinde hiç yoksa 15-20 tane çocuk benim şiirim var diyerek parmak kaldırıyordu. Ki orası sadece bir şiir yazma alanı değil, yani yazım, edebiyat değil vesaire gibi birçok unsur var. Ama bu kadar çıkabiliyorsa bence memleketten hala önemli derecede bir umut var. Ve umudumuzu tazelediğimiz yer, onlara da cesaret verdiğimiz yer. Yani yapmışsınız ve siz de daha değerlisiniz, daha fazlasını yapın. Bunun tekniklerini öğrenin, hocalar gelsin vesaireler gelsin, size daha fazla anlatsın diyebileceğimiz yer. Bu anlamda da tebrik ve takdir etmekte istiyorum bir kez daha. Efendim sona doğru geldik yayınımıza. Var mı ekleyeceğiniz bir şeyler arkadaşlar? Ahmet Beyciğim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ali Beyciğim bugün kızacağım bir şey filan. Yok bugün ya, rahat. Tamam
1: sabah eyvahlayacağım başka bir konu var.
0: Sabah yaptım yapacağım diyor. Peki Laf Sokak'ta deneyimiz var Ahmet Beyciğim.
1: 28 Mayıs 2026 tarihleri karayolu trafik haftası olarak kutlanıyor.
0: Evet.
1: Biz de gündemi sokakta takip etmeye devam ediyoruz.
2: Yani, çok özür dilerim. O zaman son cümle var mı söyleyeceğim dedi ya. Yok yok. Biraz önce de biz konudan biraz bir mesajı da geç gördüm. Özgür kardeşim yazmış. Çok da güzel bir konuya değinmiş. Hepimizin herhalde ortak fikridir. Konu şu. Trafik lambalarını önceden bundan birkaç yıl öncesinde geri sayma vardı. Süre vardı. Kırmızıdan yeşilden kırmızıya özür dilerim. Yeşilden kırmızıya dönerken 3 kez bazı yerlerde 5 kez yanıp sönme vardı. Ve giden hareket halindeki giden kişi ya geri sayım rakamlarını görürdü. Ben buradan geçemem. Frene basmalıyım. Yavaşlamalıyım. Ya da yanıp sönüyor. Burada kırmızıya dönecek demesi diyordu. Bunu kaldırdılar birkaç yıldır. Hangi akla, hangi hizmetle bunu kaldırdılar onu
1: bilmiyorum. Hemen cevaplayayım mı? Kırmızının yanıp söndüğünü gördüğünde iki durum söz konusudur. Ya dersin ki bu kırmızı yanıp sönüyor, yeşil yanıp sönüyor artık kırmızıya geçecek ayağını gazdan çekersin. Bir de tam aksine gaza basanlar var ben buna yetişeyim diye. Orada trafik kazaları arttı.
2: Şimdi o da var ama... Bak o gaza basma başka bir şey. Ya gaza basan her türlü basıyor orada. Ama tam yanından geçiyorsun. Kırmızı yeşil yanıyor. Geçiyorsun ya 5 metre kalmış. Hızın 50, 60, 70. Saniye sürmüyor sarından kırmızıya dönmesi. Ve sen kırmızı ışık ihlali yapmış oluyorsun. Ne yaptığını da bilmiyorsun.
1: Sarıda geçmiş olursun.
2: Yani orada mutlaka ben şahsi görüşüm. Önceki uygulama çok daha iyiydi. O yeşilin yanıp sönmesi ve geri sayım oradaki sayaç bence tekrar geri gelmeli diye düşünüyorum.
1: Ya, yanıp dedik, sönme uzaktaki ya da arkadaki araçlara da bir uyarı olur ama oradaki rakamlar sayıyı okumak biraz problem. Yani uzaktaki araç ya da o anda o sayının sayacın daha doğrusu hangi sayıyı gösterdiğini algılamak biraz bence dikkat dağıtıcı bir unsur. Ha, yanıp sönmesi olabilir ama iki durumda geçerli. Senin dediğin gibi yanıp sönüyorsa ona göre insanlar tepki alır ama tam böyle yeşilde yanıp söndüğünde ben son dakika geçeyim diye fazla gaza basan insanların oluşturacağı tehlikenin daha büyük olacağının kanaatindeyim. Peki. Ha, ben de senin kadar memnun değilim şu an sistemden. Üzerlerindeki direklerin üzerindeki o lambalar sadece ışıklar değil direklerinde bir aydınlatma sistemi oldu ya şimdi. Bunu biz yıllarca konuştuk. Ya dedik niye Kayseri'mizde yok başka şehirlerde görüyoruz çok uzaktan görüyorsun trafikte hani ışığın ne yandığını çok rahat görüyorsun ne güzel olmuş dedik. Bizim Kayseri'mize de biraz daha geç geldi belki ellerindeki malzeme vardı belki ihalesi daha geç yapıldı o malzemelerin alınması. Bu da bir gelişmeydi. İnşallah daha da yani bu işte ilgilenen trafikle trafik şubeyle ilgilenen insanlar daha farklı dünyanın ülkelerinde şehirlerinde yeni gelişen yeni çıkan teknolojileri daha işlevsel daha kullanışlı şeyleri daha hızlı araştırırlar da daha güzel gelişmeler olur diyelim. İnşallah. Ama bu sadece numara değil yani.
0: Efendim Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakıyoruz ve haftayı kapatıyoruz. Pazartesi gün eti, kurbanlığı ve ekonomideki tarımı ve çiftçiliği konuşacağız. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Ercan Aras'la birlikte programımız olacak. Ardından da yine hafta dolu dolu bir gündemle sizler için hazırlanıyor olacak efendim. Bizden şimdilik bu kadar. Haftaya yeniden iyi haberlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: İnsanların birbirine karşı saygısı yok ya. Herkes böyle yani çok acil işi varmış gibi üst üste gitmeye çalışıyorlar.
4: Trafikte sürücüler arasında çok büyük bir bilinçsizlik olduğunu düşünüyorum.
5: Ambulansmış gibi, içeride bir hasta varmış gibi aceleci. Ya biraz sabırlı olun kardeşim ya.
6: Karşıdan karşıya geçerken bazen bir suçlu oluyorlar, bize bağırıyorlar.
7: Ülkemizde maalesef eğitimsiz sürücü çok.
8: 28 Mayıs tarihleri karayolu trafik haftası olarak kutlanıyor. Trafikte sizi en çok rahatsız eden davranış nedir?
5: Öncelikle özel günlerde korna çalınması. Yani bu rahatsız edici bir durum. Dolayısıyla yolda geçerken araçtan daha dikkatli olması lazım. Yayalara yol vermesi lazım. Artı yağmurlu günlerde biliyorsunuz su oluyor. Bazı araç sahipleri dikkat etmiyor. İnsanlara ıslatıyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Yani sanki bir yere bir şey yetiştiriyormuş gibi, sanki yani ambulansmış gibi, içeride bir hasta varmış gibi aceleci. Ya biraz sabırlı olun kardeşim ya.
9: trafikte yaşadığımız en büyük sıkıntı engelli rampasına kolay ulaşılamamak. Kornaya çalıyor. Korna çalıyor. Yani benim arabamın gideceği şekil belli zaten. Ona bir tahammülleri yok. Özellikle de motosikletler.
3: İnsanların birbirine karşı saygısı yok ya. Herkes böyle yani çok acil işi varmış gibi üst üste gitmeye çalışıyorlar. Yani bunun sebebini ben de bilmiyorum. Yayalar öncelik tanınmıyor bence. Yani sanki herkesin önemli bir işi varmış gibi davranıyor trafikte. Kimsenin kimseye saygısı yok. Aceleciler abi ya. Hepsi sabırsız. Kimsenin kimseye saygısı yok ya trafikte. Yani normalde da saygıları yok ama trafikte ayrı bir saygısızlık ben seziyorum.
4: Kayseri'de yaşadığım en büyük problem yaya geçidinde asla ve asla yol vermiyorlar. Hastanede çalışıyorum. Hastaneden karşıdan karşıya geçerken asla olmuyor. Daha geçen gün arkadaşımın teyzesi bu yüzden rahmetli oldu. Yani trafikte sürücüler arasında çok büyük bir bilinçsizlik olduğunu düşünüyorum. En ufak bir problemde herkes kornaya sılıyor ve kavgalar oluşuyor. Sabırsız olduğumuzu düşünüyorum genel olarak.
10: Vallahi yaşlıyık, geçemiyor yollar. Ayaklarımızda kireçleme var, sıvı bitmiş. Adamlar durmuyor, üstüne saldırıyor, suratlı sürüyorlar. Ayıp yani, bunları yapmasalar iyi olur.
11: Trafikte aceleci bir toplum muyuz?
10: Öyle aceleci. Biraz da insanlarımızda da var da yani ışığı beklemiyor, şeyi beklemiyor. Direkt arabanın önüne atlıyor, o da vuruyor, kaza yapıyor, ölüyor. Çok kötü günler oluyor yani.
6: Çok panik alıyorum karşıdan karşıya geçerken. Çünkü o sırada bende panik de oluşuyor öyle. Beklemiyorlar hiçbir şekilde.
11: Acele ediyorlar.
12: Aha. Evet, çok acele ediyorlar.
6: Karşıdan karşıya geçerken bazen bir suçlu oluyorlar, bize bağırıyorlar. O şekilde.
12: Trafikte çok acele, bir de sana hemen kötü laf söylüyorlar. Şimdiki nesillerde hiç saygı da kalmamış. Trafikte çok aceleciler. Sana yol vermiyor.
7: Ben Avrupa'ya gittim. Hollanda'da gerçekten trafik kurallarına çok uyuyorlar, dikkat ediyorlar. Ancak ülkemizde maalesef eğitimsiz sürücü çok. Yaya önceliğine dikkat etmiyorlar. Bir de yeşil ışık yanmadan trafikte arkadan hemen kornaya basıyorlar. Yani sarı ışıkta hani bir süre tanımıyorlar.
13: Özellikle de Kayseri'de yayalar olsun, işte trafik olsun. Bunlar da birbirimizi anlamakta zorluk çekiyoruz.
11: Yayalar öncelik tanınıyor mu peki?
13: Ben tanıyorum ama tanımayan da var. Evet, var. Yani yayalar da ışık, mesela oraya adam kırmızı ışık koymuş. Durması gerekiyor, durmuyor. O da atlıyor. O da oradan yürüyor, yanıyor şeye. Mazot pahalı, adam bekleyemiyor. Bir de o da var yani, birbirimizi anlamamız lazım. Bu şekilde yani, bilmiyorum.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Haber merkezimize ulaşan yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.

0: İlgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

sağlıklı bir yaşam istiyoruz, değil mi? Enerjik uyanmak, şişkinlikten kurtulmak, ben ne yedim de böyle oldum dememek istiyoruz. İşte tam da bu noktada sahneye iki önemli isim çıkıyor. Probiyotikler ve prebiyotikler. İsimleri benziyor ama görevleri tamamen farklı. Biri çalışan, biri onu doyuran ekip gibi düşünün. Önce probiyotiklerden başlayalım. Probiyotikler, bağırsaklarımızda yaşayan iyi niyetli bakteriler, yani vücudumuzun görünmez kahramanları. Sessiz, sedasız çalışıyorlar, sindirimle uğraşıyorlar, bağışıklığa destek oluyorlar. Ama şunu bilmek lazım, bu bakteriler misafir. Geliyorlar, görevlerini yapıyorlar ve sonra biz kaçtık deyip gidiyorlar. Yoğurtta, kefirde, turşuda falan bulabilirsiniz. Ama her yoğurt ben probiyotiğim diye ortalıkta dolaşamaz. Canlı olması lazım. İşini yapacak hali olacak. Gelelim prebiyotiklere. Prebiyotikler bakterilerin kendisi değil, bakterilerin yemeği. Yani düşünün, probiyotik çalışkan işçi, prebiyotik de öğle yemeği. Eğer prebiyotik yoksa ne oluyor? Bakteri aç kalıyor. Aç kalan bakteri de çalışmıyor. Sonra biz suçu yoğurtta arıyoruz. Prebiyotikler lifli gıdalarda bol bol var. Soğan, sarımsak, pırasa, muz ve baklagiller. Yani mutfağın sessiz kahramanları. Bunlar sindirilmiyor. Kalın bağırsağa kadar gidiyor ve orada bakterilere ziyafet çakıyor. Bakteriler mutlu, bağırsak mutlu ve biz daha da mutlu. Araştırmalar diyor ki, günde biraz prebiyotik alanların bağırsak florası daha dengeli. Şişkinlik azalıyor, o yüzden probiyotiklerle prebiyotiği ayırmamak lazım. Biri varsa diğeri de olacak. Yani bu ikili elmanın iki yarısı gibi. Sadece probiyotik alıp prebiyotiği unutursanız, bağırsaklar şöyle diyor. Tamam geldin ama açsın. Sonuç mu? Daha iyi sindirim. Daha mutlu bir bağırsak ve daha az karnım niye böyle sorusu. Kısacası iyi bakterileri çağırıyoruz. Onları aç bırakmıyoruz. Bağırsaklar çalışıyor, biz rahatlıyoruz. Herkese bol lifli, bol bakterili, keyifli günler.

0: arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
6: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. İngiltere, yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüsle bağlantılı olarak bir İngiliz vatandaşında daha hantavirüs şüphesi tespit edildiğini bildirdi. Belçika Savunma Bakanı, Türk savunma sanayisinin inovasyon ve güçlü bir savunma kapasitesi oluşturma konularında gerçekten çok ileri seviyede olduğunu belirterek, "Bu nedenle benim için bir rol model niteliğindedir," dedi. Lübnan basını, Cumhurbaşkanı Josef Aynin, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi ülkede istikrar çabalarına zarar vereceği düşüncesiyle reddettiğini yazdı. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü, hantavirüsün enfekte olan bir kişi için tehlikeli ancak genel nüfus için riskin kesinlikle düşük olduğunu bildirdi. İsrail hükümetinin Ekim 2023'ten sonra ilk kez Uluslararası Kızıl Haç Komitesi yetkililerinin Filistinli esirlerle görüştürmeksizin İsrail hapishanelerini ziyaret etmesine izin vereceğini bildirdi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin hantavirüs vakalarının 3. seviye acil durum koduyla takibi aldığını bildirdi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
7: Kayseri'de iz bırakanlar.
8: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca, bu seride Ali Sahip Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Talas ilçesinin Kiçiköy mahallesinde dünyaya gelen Ali Sahip Paşa, Osmanlı Devleti'nde en yüksek askeri makamlardan biri olan serasgerlik görevine kadar yükselmiş seçkin bir devlet adamıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de onun Talas'tan başlayıp İstanbul'a uzanan hayatı, azim, gayret ve talihin iç içe geçtiği bir hikayeyi barındırır. Rivayete göre küçük yaşta İstanbul'a götürülen Ali Sahip, bir gün yük taşıyan bir hayvanı maharetle yönlendirirken Kasımpaşa adında yüksek rütbeli bir devlet adamının dikkatini çekti. Bu tesadüf onun hayatının seyrini değiştirdi. Kasımpaşa'nın desteğiyle eğitim hayatına yöneldi ve sonunda Mektebi Harbiye'ye girerek kurmay subay olarak mezun oldu. Gösterdiği başarılar sayesinde hızla yükseldi. Önce Miralay, ardından 1867'de Liva, 1869'da Ferik oldu. Devletin danışma organı olan Daire-i Şura'da Aza, ardından reislik yaptı. Vidin kumandanlığı, zaptiye nazırlığı, İşkodra valiliği ve tophane nazırlığı gibi görevlerde bulundu. 1873'te vezirlik rütbesi aldı ve kısa süre sonra 3. Ordu müşiri oldu. Onun asıl yükselişi ise seraskerlik makamıyla gerçekleşti. İlk kez 1875'te getirildiği bu görev Osmanlı ordularının başkomutanlığı anlamına geliyordu. Birkaç kez farklı makamlara atandıysa da 1885'te ikinci defa serasker oldu ve 8 Ağustos 1891'de ani kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat edene kadar bu makamda kaldı. Mezarı İstanbul Divan Yolu'ndaki 2. Mahmut Türbesi bahçesindedir. Sultan 2. Abdülhamit Ali Sahip Paşa'yı çok sever, sık sık konağına misafir giderdi. Hatta rivayete göre bir gün paşanın evinde ellerini açarak "Paşa, devlet işlerinde bu elin parmakları kadar adam kalmadı," diye yakınmıştır. Ali Sahip Paşa yalnız İstanbul'da değil, memleketi Talas'ta da izler bırakmıştır. Talas'ta bir cami, 3 çeşme, bir hamam ve annesi Esma Hanım için mezarlıkta bir türbe yaptırdı. Bu eserlerin yaşaması için de vakıflar kurdu. Böylece hem doğup büyüdüğü memleketine hem de devlete hizmetlerini kalıcı kıldı. Paşa'nın vefatı dönemin şairlerini de derinden etkiledi. Mezar taşına işlenen manzum tarih onun devlet ve millet gözündeki değerini anlatır. Kendisi gitti, güzel namı cihanda kaldı. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
7: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
3: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
3: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dilekçi şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
1: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kayseri Spor'un yarın Alanya Spor'a konuk olacağı müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Mirasın izleri.
1: UNESCO Dünya Mirasları'nı dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Hieropolis'ten bahsedeceğiz. Anadolu'nun batısında, Ege'nin iç kesimlerinde, bembeyaz yamaçlarıyla gökyüzüne uzanan büyüleyici bir manzara. İşte burası Pamukkale. Binlerce yıldır akıp gelen sıcak termal suların bıraktığı kalsiyum karbonat, yamaçlarda görkemli traverten basamaklarını oluşturmuş, adeta bulutların üzerine serilmiş pamuk tarlaları gibi bir doğa harikası yaratmıştır. Fakat bu coğrafyanın değeri sadece doğal güzelliğiyle sınırlı değildir. Bu bembeyaz travertenlerin hemen ardında, antik dünyanın en önemli kentlerinden biri yükselir. Hieropolis. Pamukkale ve Hieropolis, birlikte hem doğanın hem de insanın ortak mirasını temsil eder. İşte bu nedenle, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesine giren ikinci karma miras alanı olarak 1988 yılında kayıt altına alınmıştır. Hieropolis'in hikayesi, M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Krallığı döneminde başlar. Kaplıcaları, şifalı suları ve stratejik konumuyla kısa sürede büyüyen kent, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korumuş, Anadolu'nun en gözde yerleşimlerinden biri haline gelmiştir. Burada inşa edilen görkemli tiyatro, hamamlar, tapınaklar, kemerler ve çeşmeler Roma İmparatorluğu'nun zenginliği ve ihtişamını günümüze taşır. Özellikle nekropol alanı, yani mezarlıklar kenti, Anadolu'nun en geniş ve en iyi korunmuş nekropollerinden biri olarak ziyaretçilerine geçmişin izlerini gösterir. Ancak Hieropolis yalnızca dünyevi ihtişamıyla değil, dini önemiyle de dikkat çeker. Hristiyanlık döneminde kent, Anadolu'nun kutsal merkezlerinden biri haline gelmiştir. Aziz Filip'in burada şehit edilmesi, Hieropolis'i bir harç merkezi konumuna taşımış, 5. yüzyıldan itibaren inşa edilen bazilikalar, şehre ruhani bir kimlik kazandırmıştır. Aziz Filip'in şehitliği burada hala görülebilir ve inananlar için manevi bir ziyaret noktasıdır. Pamukkale'nin travertenleri ise başlı başına bir doğa mucizesidir. 35-100 derece arasında değişen sıcaklıktaki termal sular, yamaçlardan aşağı doğru akarken kalsiyum karbonat çökelerek zamanla beyaz basamaklar ve havuzlar oluşturur. Bu eşsiz görüntü, doğanın sabırlı elleriyle binlerce yılda şekillenmiştir. Antik çağlardan beri bu suların şifalı olduğuna inanılmış, Romalılar ve Bizanslılar burayı bir kaplıca kenti haline getirmiştir. Bugün bile insanlar bu suların sağlığa iyi geldiğini düşünerek traverten havuzlarında şifa aramaktadır. Hieropolis ve Pamukkale, doğa ve kültürün el ele vererek oluşturduğu benzersiz bir tablodur. Bir yanda travertenlerin göz kamaştırıcı beyazlığı, diğer yanda antik taşların geçmişi fısıldayan gri tonları. İkisi birlikte insanın doğaya nasıl uyum sağlayabildiğini, onun sunduğu nimetleri nasıl sanat ve inançla bütünleştirebildiğini anlatır. UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmesi, bu alanın yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık için eşsiz bir değer taşıdığını ortaya koyar. Hieropolis Pamukkale, bize hem doğanın sabırlı ve yaratıcı gücünü, hem de insanın kültürel ve ruhani derinliğini hatırlatır. Pamukkale'nin bembeyaz travertenlerinde yürürken ya da Hieropolis Tiyatrosu'nun basamaklarında otururken, aslında binlerce yıl öncesine uzanan bir yolculuğa çıkarsınız. Burası, tarihin ve doğanın iç içe geçtiği, zamanın ve mekanın ötesinde bir mirastır. Hieropolis Pamukkale, insanlığa hatırlatır. Doğa ve kültür birleştiğinde ortaya çıkan güzellik, sonsuzluğa yazılmış bir destan gibidir. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz. Haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Mirasın izleri.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt mahallesinde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami, dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
3: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
3: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dirençli şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
1: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kayseri Spor'un yarın Alanya Spor'a konuk olacağı müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda, Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Job 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Melik Gazi ilçesi Yıldırım Beyazıt mahallesinde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
3: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
3: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dirençli şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binaları

0: kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
1: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kayseri Spor'un yarın Alanya Spor'a konuk olacağı müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Trafik, sevgi, saygı ve hoşgörüyle güzeldir.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda Megastar Tarkan'ın unutulmaz şarkılarıyla karşınızda olacağız. Aslen Rize İkizderili olan Tarkan, 17 Ekim 1972'de Neşe ve Ali Tevetoğlu çiftinin çocuğu olarak Batı Almanya'da dünyaya gelir. Tarkan'ın müziğe olan ilgisi ise çocukluk yıllarında başlar. Toplam 6 çocuğu olan aile 1986'da Türkiye'ye döner ve Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine yerleşir. Tarkan lise hayatına burada başlar ve Karamürsel İleri Musiki Derneği'nde eğitim alarak Türk sanat müziği hakkında bilgi sahibi olur. İlerleyen yıllarda ailesinin İstanbul'a taşınması üzerine Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde eğitimine devam eder ve çeşitli mekanlarda sahne almaya başlar.

Tarkan lise bitiminde istediği üniversite bölümünü kazanamaması üzerine Almanya'ya gitme planları yaptığı sırada İstanbul Plak Şirketi'nin sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanışır ve birlikte bir albüm anlaşması imzalarlar. Tarkan yine Sensiz adını verdiği ilk stüdyo albümünü İstanbul Plak etiketiyle 26 Aralık 1992'de Türkiye'de kaset halinde satışa sunar. Albümdeki 3 şarkının sözlerini tek başına yazar, 3 şarkının bestesini üstlenir ve Kıl Oldum şarkısıyla çıkış yapar. 18 Haziran 1993'te albüme 3 yeni versiyon eklenerek CD halinde yeniden yayınlanır. Albümün toplam satışı 700 bin olarak açıklanır.

Mayıs 1994'te 2. Tarkan stüdyo albümü Acayipsin Türkiye'de, 1996'da Almanya'da, 1998'de ise Rusça'da yayımlanır. Albümde Sezen Aksu, Ümit Sayın, Ozan Çolakoğlu ve Yıldız Tilbe gibi isimler de yer alır. Tarkan 4 şarkının söz yapımını üstlenir, bunlardan 3 tanesinin bestesini de kendi yapar. Acayipsin albümü 2,5 milyon satış yapar ve şarkıcıya 95 yılında düzenlenen 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi pop müzik erkek sanatçısı ödüllerini kazandırır.

döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Tarkan 1997'de Hit Müzik adını verdiği kendi plak şirketini kurar ve aynı yıl 3. stüdyo albümü Ölürüm Sana'yı yayınlar. Bu albüm 3,5 milyon satış elde eder. Ayrıca Tarkan bu albümde birçok şarkının söz yazımını ve bestelenmesinde görev alır. Bunlardan Şımarık birçok ülkenin ulusal listesine giriş yapar.

0: yaparsam.
1: Tarkan 1998'de Universal Music Group'la anlaşma imzalar. Aynı yıl Tarkan adını verdiği toplama albümü Fransa, Arjantin, Rusya ve Hollanda dahil olmak üzere birçok ülkede yayınlanır. Albümde önceki albümlerin öne çıkan bazı şarkılarına yer verir. Tarkan dünya genelinde 1,5 milyon satış rakamına ulaşır. 99 yılında çok yüksek satış rakamlarına sahip olan müzisyenleri ödüllendiren Dünya Müzik Ödülleri, Tarkan'a dünyanın en çok satan Türk sanatçısı ödülünü verir.

Tarkan Mayıs 2001'de 4. stüdyo albümünün çıkış şarkısı Kuzu Kuzu'yu single olarak yayımlar. 200 bin kaset ve 500 bin CD satış rakamına ulaşır. 3 ay sonra Temmuz 2001'de 4. stüdyo albümü Karma satışa sunulur. Albümdeki 6 şarkı Tarkan tarafından yazılıp bestelenir. İlerleyen tarihlerde Karma albümünün satış rakamının 2 milyonu geçtiği açıklanır.

0: ettin.
1: Şarkıcı 2002'de Özgürlük İçimizde ve Bir Oluruz Yolunda şarkılarını single olarak piyasaya sürer. Bir Oluruz Yolunda şarkısı, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı gösteren Türkiye Milli Futbol Takımı'na turnuva boyunca destek amaçlı kullanılır.

Tarkan'la Ozan Çolakoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Dudu EP'si 2003 yazında satışa çıkar. Türkiye dışında Ukrayna, Rusya ve Japonya'da da raflarda yerini alır. Albümün satış rakamı ise 1 milyon olarak belirlenir. Şarkıcı 2004 yılında düzenlenen 10. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi pop müzik erkek sanatçı ödülünü alır. Ağla.

0: 23 Aralık 2007'de 6. Tarkan stüdyo albümü Metamorfoz satışa sunulur. Albümdeki tüm şarkıların sözlerini Tarkan yazar, bunlardan 7 tanesini de kendi besteler. Şarkı sözlerinde çokça kullanılan Türk deyim ve atasözleri Türk Dil Kurumu tarafından takdir edilir. Satış rakamı ilk ayında 200 bin olarak tespit edilir. Ayrıca MÜYAP tarafından 2008 yılında platin, 2009 yılında ise Diamond sertifikayla ödüllendirilir.
1: Ah

Temmuz 2010'da 7. Tarkan stüdyo albümü Adımı Kalbine Yaz yayımlanır. Albüm yayımlanmadan önce duyurulan Sevda'nın Son Vuruşu şarkısı 17. Kral Müzik Ödülleri'nde en iyi şarkı, en iyi beste ve en iyi şarkı sözü kategorilerinde Adımı Kalbime Yaz en iyi albüm kategorisinde ödül alır. 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türk kullanıcıların Google'da en çok aradığı sanatçının Tarkan olduğu belirlenir.

11 Mart 2006 tarihinde Tarkan'ın 9. stüdyo albümü olan Ah Te Vefa piyasaya sürülür. Ah Te Vefa, Tarkan'ın yaptığı ilk sanat müziği albümüdür. Albüm ilk haftasında 170 bin satış rakamına ulaşır. 43. Altın Kelebek ödüllerinde Türk sanat müziğine katkılarından dolayı ödüle layık görülür. Tarkan 15 Haziran 2017'de yeni albümü 10'u yaşar.

Tarkan 10 adlı yeni albümüyle mega starlığını bir kez daha kanıtlar. Şarkıcının yeni albümü Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkede 1 numaraya yükselir. Tarkan'ın iTunes listesinde 1 numara olduğu ülkeler Azerbaycan, Bahreyn, Suudi Arabistan, Türkiye ve Özbekistan olur.

2022'de İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı olması nedeniyle yapılan kutlama programı kapsamında Tarkan İzmir'de konser verir. Konser, yapılan araştırmalara göre dünyanın en kalabalık 5. ücretsiz konseri olur. Tarkan konserden gelen tüm geliri Darüşşafaka'ya bağışlar.

91.8 Radyo Radar'daydık. Tarkan'ı unutulmaz şarkılarıyla programımıza konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçı

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarını

0: ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
0: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
2: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
0: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
2: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
0: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dilekçi şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
0: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kayseri Spor'un yarın Alanya Spor'a konuk olacağı müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Geçme kurallarına uymamak size ve başkalarına ciddi zararlar verir.
2: Yayın tekrarı.
3: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
4: Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy. Her hafta alanında uzman konukları ağırladığımız programımızın bugünkü konuğu psikolog Ceyda Ünal bizlerle birlikte. Ceyda Hanım hoş geldiniz.
5: Hoş buldum, merhabalar.
4: Nasılsınız?
5: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Biz bugün Ceyda Hanım'la birlikte akran zorbalığı hakkında konuşacağız. Son zamanlarda da bayağı böyle karşımıza çıkan olaylar. Umarım başınızda yoktur ama eğer sorularınız olursa 0352 336 2598, tekrarlıyorum, 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Ceyda Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlamak istiyorum. Sonrasında konumuza geçelim.
5: Tabii ki. Ben Nuh Naci Asgari Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2022 yılında mezun oldum. 2,5 yıl bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalıştım. 1,5 yıl bir klinikte çalıştım. Şu an fi psikoloji bünyesinde yetişkinler, ergenler ve çocuklarla çalışıyorum. Yani yaklaşık 4 yıl oldu ve mesleğimi çok severek yapıyorum. Gerçekten psikoloji çok derin bir hazine ve insanlara yardım edebilmek, farkındalık kazandırmak beni çok iyi hissettiriyor.
4: Evet, o gözlerinizdeki ışıktan belli oluyor. Çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Şimdi akran zorbalığı dedik biz ama bu akran zorbalığı nedir diye başlayalım. En genelden hem dinleyicilerimizi izleyicilerimiz de anlasınlar konusu.
5: Akran zorbalığı sadece şiddetle ilgili bir şey değil. Ortamda aslında bir güç dengesizliği var. Yani çocuklar arasında da olsa, yetişkinler arasında da olsa bir güç dengesizliği. Bu fiziksel de olabilir, konumsal bir dengesizlik de olabilir. Ama hani iki taraf birbiriyle çok da eşit değil aslında. Ardından sistematik ve tekrar eden bir şey olması gerekiyor. Çünkü bu sıradan bir anlaşmazlık ve çatışma değil. Maalesef hani uzun süreli devam eden, sistematik ve sürekli olarak devam eden bir durum. Ve mağdur olan kişiye rahatsızlık veriyor. Hani fiziksel ve zihinsel rahatsızlık hissi, sosyal anlamda kendini geri çekme, belki depresif bir hal vesaire. Hani bu tarz daha olumsuz durumlar uzun süreli devam ediyor ve ortamda bir güç dengesizliği, eşitsizliği vardır.
4: Evet, şimdi böyle kısa kısa bahsettiniz ama çocuğun okulda zorbalığa uğradığını nasıl anlayabiliriz? Yani çocuk işte sessizleşebilir, okula gitmek istemeyebilir. Bu durumlarda nasıl bize işaretler verir?
5: Aslında çocukların biz genelde davranışlarına bakıyoruz ama hani bu davranışların arka planında ne var çok dikkat etmiyoruz. Burada en önemli belirtilerden biri dediğiniz gibi hani okula gitmek istememe, uyku ve iştah değişiklikleri, davranış değişiklikleri. Bazı kişilerde birazcık daha öfkeli bir hal olurken bazılarında daha fazla içe kapanma, sessizleşme olabiliyor. Okulla ilgili şeyler duymak istememe, okuldan nefret etme, ders başarılarında belirgin düşüş, onun dışında birazcık daha böyle belki fiziksel hastalıklar olabilir. Hani yoğun bir şekilde stres hissettiği için ve bunu sürekli içine attığı için hani bu tarz huzursuzluk hali çok fazla belirgin olmaya başladığında hani çocukta acaba neler oluyor, dikkat etmek lazım. Ha, burada çocuk direkt içine kapandı, okula gitmek istemiyor, işte başarısında düşüş var, o zaman zorbalığa uğruyor diyemeyiz. Bazı yoğun kaygı durumlarında, depresyon, işte kaygı bozuklukları ya da başka hastalıklarda da bu belirtiler görülebilir ama zorbalıkta önemli olan şeylerden bir hırsı dediğimiz gibi bir şeylerin sürekli olması. Mesela çocuğun eşyaları sürekli kayboluyor, çalınıyor, zarar görüyor. Belki telefonla çok yoğun uğraşmaya başlıyor da tam tersi orada olan şeylerden dolayı telefondan korkma, geri çekilme, kaygı duyma gibi. Hani birazcık daha aslında çocuğu tanımak burada önemli oluyor. Hani ailenin son zamanlarda neden böyle oldun, neden bu tarz kendini bizden geri çekiyorsun, bir şeyler var mı, anlatabilirsin yaklaşımı çocuğu açabilirken ne oldu anlat, çabuk anlat, ne karıştırıyorsun, ne saklıyorsun gibi daha böyle sert tepkiler ya da kaygı, panik halinde sorular çocuğu açılmasını engelleyebilir.
4: Evet, tam da bunu soracaktım. Bazı aileler çok baskıcı olabiliyor. Yani niye sessizleştin ya da niye okul istemiyorsun, şöyle mi böyle mi falan bir sürü senaryo kurabiliyor bazı annelerimiz özellikle. Bu durumda neler yapmalıyız peki? Yani çocuğumuza nasıl davranalım? Zorbalık yaşıyorsa bunu fark ettik, farkındalık sahibi bir aileyiz, çocuğumuzu biliyoruz ve zorbalık yaşıyor. Direkt okulu basıp o çocuğa sen niye böyle yapıyorsun mu demeliyiz, yoksa daha arka planda kalıp çocuğu mu desteklemeliyiz?
5: İlk başta bir şeylerin neden olduğunu aslında anlamaya çalışmamız gerekiyor. Burada hani ebeveynlere evet hep biz işte sakin kalın, anlayışlı olmaya çalışın diyoruz. Hani zor olan kısım bu ama gerçekten de böyle olunması gerekiyor. Çünkü çocuklar sorgulamaya, baskıya ve böyle çok soru cevap kısmına maruz kaldıklarında kendilerini daha da çok kapatıp suçlu hissetmeye başlıyorlar. Ya da belki daha hassas bir şekilde düşünüp işte ailem çok öfkelenir, kaygılanır, daha fazla sıkıntı çıkabilir. O yüzden ben susayım, sessiz kalayım, halletmeye çalışayım, kendim bunun üstesinden gelmeye çalışayım gibi düşünebiliyor ama bu mağdur olan çocukta daha fazla çaresizlik hissine yol açabiliyor. Çünkü aileye anlatamıyor. Zaten okulda anlaşılamıyor, belki dışlanıyor, belki çoğu kişi tarafından farklı olumsuz muamelelere maruz kalıyor. O noktada hani çok yalnız kalıp ne yapacağını bilemeyebilir. Ailenin böyle soru cevap ve sorgular tavırdan ziyade ben senin yanındayım, ne olursa olsun anlatabilirsin, yani ortada bir şey varsa çözmeye çalışabiliriz gibi daha çözüm odaklı yaklaşması çocuğun daha güvende işte hissetmesine sağlar. Burada en önemli şey çocuğun önce güvende hissetmesini sağlamak. Çünkü çocuk zaten mağdur ve güvende hissetmiyor, yalnız hissediyor. İlk başta bizim bu hissi aşmamız gerekiyor ki çocuk açılabilsin. Ama açıldıktan sonraki yaklaşım da burada çok önemli. Yani dediğiniz gibi işte okulu basalım, herkese haddini bildirelim tarzı bir çıkış. Yine ben suçlu olacağım. Bu sefer çünkü işte ispiyoncu olacağım. Zayıfsın, eziksin, zavallısın. Hani ailen devreye giriyor gibi. Yine hani mağdur çocuğu daha da mağdur etmeye yönelik bir şeye dönüşecek. Orada birazcık daha sakin kalıp sistematik bir şekilde ilerlemek lazım. Gerekirse ilk başta işte çocuktan bilgi alıp sonra öğretmenle, sonra rehber öğretmenle okulla iletişime geçip böyle her şeyi adım adım takip edip biraz çözüm odaklı yaklaşmak lazım.
4: Kesinlikle. Bir de şey var ya, böyle çocuklar kendi aralarında halleder, biz de neler gördük diyen anne babalar da var tabii ki. Bunlar hangi noktada müdahil olmalılar olaya?
5: Zorbalıkta en önemli şey gerçekten o sistematiklik ve süreklilik hali. Yani bu bir kez arkadaşımla sıkıntı yaşadım, küstük, kavga ettik olayı değil. Uzun bir süre sistematik bir şekilde olması ve maalesef zorbalık yapan kişinin bunu bile isteye, bilinçli incitmek için yapmış olması gerekiyor. Burada hani yanlışlıkla olan, şaka olan bir durum söz konusu değil. Çünkü mağdur olan çocuk rahatsız ve bu uzun süreli tekrar ediyor ve bir güç dengesizliği var. Bu bazen fiziksel oluyor. Yani genelde zorbalık yapan çocuk deyince böyle daha işte iri yarı, daha böyle uzun boylu, o kişiden daha büyük birisi olarak düşünülüyor. Bu oluyor evet fiziksel kısımda ama işin belki birazcık daha böyle baskın karakterli kısmı olabilir. Genelde maalesef zorbalar birazcık daha böyle sessiz, hassas, daha duygusal yapıda, belki daha başarılı olan, hani gözüne kestirdiği gücümün yetebileceğini düşündüğüm kişiye yöneleyim gibi bir şeyle bunu gerçekleştiriyor. Bu o yüzden hani küçümsenecek, işte bu sadece bir çocuk, geçer deyip görmezden gelinecek bir durum değil. Maalesef burada yine olan mağdur oluyor ve ben değerli değilim, kimse beni desteklemiyor, görmüyor, anlayamıyor ve bu olay hep devam ediyor. Ben kendimi de koruyamıyorum, yetersizim hislerini pekiştirerek o çocuk hani oradan çıkamaz bir şekilde çukurun içinde yapayalnız kalıyor. Burada önemli olan hani erken fark edip müdahale etmeye çalışmak.
4: Evet. Şimdi biz hep mağdur olan çocuğa baktık ve onun ailesine baktık. Ama zorbalığı yapan bizim çocuğumuzsa o durumda ne yapmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz?
5: Dediğiniz gibi çok konuşulmayan kısım da burası. Hep böyle diğer taraf üzerinden değerlendirip işte şunu yapalım bunu yapalım diyoruz ama zorbalık yapan çocukta da evet hani bu davranış kesinlikle doğru değil. Hani bunu burada işte görmezden gelip yapma etme aman bir daha olmasın ya, gibi sonra. Geçiştirmemek
4: gerekiyor. Ya da cezalandırmak.
5: Gerekiyor. Cezalandırmak da genelde özellikle fiziksel cezalar ya da böyle çok sert katı cezalar anlık durumu kurtarıyor. Ona bir şey demiyoruz ama uzun vadede kalıcı bir davranış çözümü hedefliyorsak asla geçerli değil. Çünkü o çocuk bu sefer gizleyerek yapmaya başlıyor. Sert bir ceza var tamam o zaman ben de bunu sessiz sessiz yapayım. Çünkü orada biz o çocuğun neden bunu yaptığını anlamaya çalışmıyoruz. Bu şey demek değil hani tamam işte her şeyi bir şeye bağlayalım. O çocuğun da sıkıntısı var o zaman davranış normal değil. Bu davranış kesinlikle yanlış ama çocuk neden bunu yapıyor? Güçlü mü görünmek istiyor? Sosyal anlamda kendini mi göstermek istiyor? Ailesinden göremediği ilgiyi dışarıda arayıp onu mu uyguluyor? Ailesine gördüğü davranışları yansıtıyor mu? Ya da sosyal çevreden etkilendiği, idol olarak aldığı farklı kişiler mi var? Hani neden bunu yapma ihtiyacı hissediyor? Burada ne oluyor? Ve neden empati kurmuyor? Yani o karşıdaki kişinin neler hissettiğini neden anlamak istemiyor? Ya da neyi görmüyor, neyi düşünmüyor? Hatta işin içine birazcık daha sosyal medya ve sanal ortamlar girdiğinde maalesef karşıdaki insanın davranışlarını, duygularını çok göremediğimiz, tahmin edemediğimiz için birazcık daha o empati kısmı kapanıyor ve daha böyle duygulardan uzak hareket ediyoruz. Geri gerekiyorsa çocuğa gerçekten sert bir şekilde hani bir şeyleri söylemek gerekiyor. Bu davranış kesinlikle doğru değil, kabul edilebilir değil. Bunu yaparak kendini gösteremezsin, kişiliğini geliştiremezsin. Güçlü olmak demek bir başkasına, zayıf gördüğün kişiye zorbalık yapmak, fiziksel olarak bir şeyler yapmak, psikolojik olarak bir şeyler yapmak değildir gibi öğretici yaklaşıp ama davranışların sorumluluğunu ve sonuçlarını da göstermek gerekiyor. Yani böyle devam edersen bu işin hukuki boyutları da var. Yani ceza alabilirsin, okulda yaptırım olabilir tarzı açıklamalar da yapmak gerekiyor.
4: Kesinlikle. Şimdi sosyal medya dediniz. Son dönemlerde çok fazla gördük. İşte 5 tane kız gidip arkadaşlarının evini basıyorlar. Ellerinde işte yasak şeyler, maddeler, bir şeyler. Ya da kavga ediyorlar. Saçından tutuyor, şey yapıyor. Bak diyor ben yaptım diyor. Videoya çekiyorlar falan. Bunlar da çok sıkıntılı durumlar tabii ki. Bu durumlarda neler yapmalı aileler?
5: Ailelerin en çok kullandığı cümlelerden birisi benim çocuğum yapmaz. Yani bu mağdur olan kısım için de böyle zorbalık yapan kısım
4: ama kanıtı kendileri çekiyor.
5: Tabii ki yani benim çocuğum yapmaz. Burada çocuğum yapmazdan ziyade niye böyle bir şey oluyor? Yani bu hepimizin de başına gelebilir. Yani bu tarz olumsuz durumlar sadece arkadaşımın, komşumun ya da televizyonda gördüğüm kişinin başına gelecek diye bir şey yok. Hepimiz bu tarz şeylerin potansiyel adayıyız. Ama burada birazcık daha çözüm odaklı yaklaşıp böyle bir durum var. Evet üzücü. Gıcık edici yani rahatsız edici bir durum ama bunu nasıl çözebiliriz? Nasıl müdahale edebiliriz? İki taraf için de birazcık daha iş birliğin açık olmak lazım. Çünkü zorbalığı devam ettiren şeylerden biri bazen ailelerin tutumları oluyor. Şimdi zorbalığa uğrayan çocuğun ailesi işte okula başvuruyor. Öğretmenler karşı aileyi ve çocuğu uyarıyor vesaire. Aile diyor ki benim çocuğum bunu yapmaz. Bir yalan var, iftira var. Ama böyle üstü kapatma kısmında maalesef olay katlanarak artmaya devam ediyor ve çok daha korkunç yerlere varıyor. Çünkü biz korkunç bir olay, bir katliam, bir saldırganlık olayı olduğunda aa niye böyle oldu tüh diyoruz ama arka planda bunun çok büyük bu tarz sinyalleri oluyor. O sinyalleri görmezden gelmek maalesef buna çanak tutmak oluyor. Çocukları daha da yalnızlaştırmak gibi oluyor. Burada yetişkinler olarak bizim hani öfkeyle çıkışıp işte çocuğun yerine hareket etmek yerine çocuğu da dahil ederek sistemli bir şekilde çözüm odaklı ilerlememiz gerekiyor.
4: Evet şimdi yine sosyal medyada kamera görüntülerinden izlediğimiz işte son bir Kahramanmaraş'taki olay vardı. Buradan hayatını kaybedenlere rahmet dileyelim. Orada da işte çocuğun aslında daha önce psikolojik tedavi görmesi gerektiğinin kanıtı varmış ama aile yapmamış. Yani olaylar çok farklı yerlere gidebiliyor dediğiniz gibi. Peki orada şey de demişlerdi oyunlardan etkileniyor çocuklar. Bu konuda neler söylersiniz?
5: Aslında demin söylediğiniz hani bu tarz işte bir olay gerçekleştiğinde videolarını çekip sosyal medya atıp sonra oradan işte beğeni, yorum vesaire bunların etkisiyle maalesef popülerlik artıyor. Ve bir şey ne kadar çok görünürse, ne kadar çok etrafta olursa o kadar normalleştiriliyor aslında. Farkında olmadan biz duyarsızlaşmaya başlıyoruz. Bazen o sosyal medya içerikleri, haber içerikleri, o başlıklar, dizilerde gördüğümüz içerikler, oyunlardaki içerikler derken tek bir şeyden bir olay doğmuyor da hepsi bir araya gelerek ve üzerine gidilmediğinde, çözüm odaklı yaklaşılmadığında böyle katlanarak, çığ gibi büyüyerek korkunç bir felakete dönüşüyor. O noktada bizim çocuklara özellikle empati ve doğru ilişkiyi, doğru iletişimi, doğru etkileşimi nasıl kurabileceğini, bunları nasıl sürdürebileceğini anlatmamız gerekiyor. Çünkü en büyük olaylar aslında iletişimsizlikten, sağlıksız ilişkilerden ve empatisizlikten geliyor. Ve bu ailede başlıyor diyoruz ama sadece ailede de bitmiyor. Bizim hani okul olarak da, toplum olarak da hepimizin sorumlulukları var. Biz farkında olmadan gücü daha böyle zorbalık yapan, fiziksel şiddet gösteren kişilere yönelttiğimizde çocuk da küçük yaştan itibaren ne kadar böyle iri yarı olursam, fiziksel bir şeyler yapıp karşımda kişiyi ezersem, belki şiddet uygularsam o kadar güçlüyüm ve görünürüm diye düşünerek böyle hareket ediyor. Ama bizim bu görünürlüğün sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için çocuklara evet belki birileri tarafından görülmek, ilgi görmek, değer görmek istiyorsun ama değer görmek kabalık, sataşmak, zorbalık yapmak değil. Tam tersine birazcık daha böyle akılla, bilgiyle, kültürle, eğitimle olur kısmını hepimizin kendi sorumluluklarını yaparak pekiştirmesi gerekiyor. Çocuklar yanlışı biz yetişkinlerden öğreniyor çünkü.
4: Evet, çok güzel söylediniz gerçekten. Keşke herkes bunu yapsa. Şimdi evet ailede başlıyor dedik ama işte öğretmenler de, ya illaki rehberlik öğretmenleri bunu yapıyordur ama şakayla zorbalık arasındaki çizgiyi nasıl anlatmalılar?
5: Şimdi şaka genelde böyle karşı tarafı da bizi de yapan kişiyi de güldüren, hani ortada bir komiklik oluşturan bir durumdur. Ve hani şaka sistematik bir şekilde ilerlemez. Sürekli bir şekilde aynı şaka yapılmaz. Onda da bir süre sonra komik gülmeyi bırakırız. Evet. Zorbalık da zaten yine hani dediğimiz gibi bir kerelik olan bir olay, iki kerelik olan bir olay değil. Bu uzun süreli vardır. Mesela sınıf içindeki o küçük zorbalıklar nasıl anlaşılabilir? Göz devirmeler, belirli bir kişiyi, bir grubun ya da bütün sınıfın dışlaması, işte belki lakap takma, alay etme, dedikodu yayma, sosyal medya hesaplarından o kişiye yönelik bazı mesajlar, fotoğraflar, videolar ya da işte göndermeli ifadeler paylaşmak vesaire. Bunlar aslında bir sürü birikmiş bir şekilde ilerleyen belirtiler. Ama bir öğretmen bu bir şaka, işte fazla alınıyorsun, abartma, her şey seninle ilgili değil tarzı yaklaştığında yine mağdur olan çocuk ben herhalde çok hassasım, ben zayıfım, güçsüzüm, ben baş edemiyorum, alınıyorum, sıkıntı bende. Hani onlarda bir şey yok gibi düşünebilir. Oysa bu ortada dönen bir sürü olayın içinde o çocuk kaybolup gidiyor, ailesine anlatamıyor ya da anlatınca da anlaşılamadığını görünce anlatmak da boş. Ben hani bu şekilde yaşayacağım, hep buna maruz kalacağım diyerek o kabuğuna çekilip orada yaşamaya devam ediyor. Burada o şaka kısmı o kişiyi rahatlatmalı ya da güldürmeli ama burada bir rahatsızlık, olumsuzluk durumu söz konusu. O yüzden hani zorbalık ihtimali düşünülebilir böyle durumlarda.
4: Evet, şimdi öğretmenlerden yine devam etmek istiyorum. Sınıfta bir zorbalığı fark ettiler. Az önce saydıklarınız işte çocuk belki tek yalnız kalıyor. İşte herkes onu bir dışlıyor falan. Öğretmen bunu gördü, öğrendi. En sık yaptığı hata nedir burada öğretmenin?
5: Yüzleştirmek. Bir arada, hep bir arada. Hadi gelin konuşup barışın, el sıkışıp kaynaşın, sarılın gibi böyle hemen o sevgi pıtırcıklığına geçiliyor ama burada önce ona geçmeden birazcık durumu anlamaya, iki tarafı farklı zamanlarda, farklı yerlerde dinleyip neden olduğunu, hani bir şey varsa niye var, ne zaman çıktı, o güç dengesizliği var mı, bu sistematik bir şekilde mi ilerliyor, bunun belirtileri neler, bunları tek tek böyle çözmek, anlamak gerekiyor. Çünkü diğer türlü zorba çocuğun, zorba kişilerin karşısında mağdur olanlar daha da çekinebilir, dona kalabilir, suskunlaşabilir ya da ben abarttım, ben yanlış anladım galiba gibi kendini geri çekip korumak isteyebilir. Çünkü bu sefer oradan sonra o çocuğun üzerine tekrar gidecek. İşte ispiyonladın, şikayet etmişsin. Oradan da ayrı bir zorbalık çıkıp hani o çocuk daha da böyle kötü bir duruma sokulacağı için ben kimseye anlatmayayım, kimse de bilmesin, bu böyle kalsın, bir şekilde biter gibi düşünür. Bitmezse de ben hep buna maruz kalacağım. Orada o yüzleştirmeyi yapmamak ve olayların üstünü kapatmamaya çalışmak lazım. Öğretmenlerin hatalarından biri bu. Hani belki insan ister istemez işte bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi düşünüp çok deşersem daha çok sıkıntı çıkar. O yüzden uğraşmayayım. Nasıl olsa hallederler. Çocuktur bunlar, barışır gibi düşünebilir ama maalesef böyle olmuyor. Çocuklar çünkü sorun çözme yetilerini de biz yetişkinleri gözlemleyerek, izleyerek ve bir şeyler öğrenerek kazanıyorlar. Onu vermediğimizde kendi hallerinde orada burada gördükleri, örnek aldıkları kişilerden gördükleri şeyi uyguluyorlar maalesef.
4: Evet, şimdi şunu da sormak istiyorum ben. Çocuğun bir sorunu var, zorbalığa uğruyor ya da zorbalık yapıyor. Aile içindeyiz, akşam oturuyoruz. İşte çocuk anlattı, böyle böyle oldu bugün okulda şunlar oldu falan dedi. Anne hemen dönüyor babaya diyor ki bak sen şey yapamadın. Ya da baba anneye dönüyor diyor ki işte sen çok nazlı yetiştirdin. Onun eli armut mu topluyordu, niye vurmadı bir tane falan tarzında konuşmalar geçiyor. Ve bu bir aile sorunu olmaya başlıyor. Bunu böyle yapmalı mıyız çocuğun sorunu?
5: Bu aile terapi ortamı gibi bir şey dönüşüyor ama maalesef ailenin yeri bu değildir. Aileler kendi içerisindeki, özellikle anne babalar kendi arasında yaşadığı sorunları ya da akrabalarla, aileyle yaşadıkları sorunları çocuklara yansıttıklarında çocuklar hemen kendilerine pay çıkarıyor. Benim yüzümden oldu. Bu tartışmayı, olayı ben çıkardım. O zaman susayım. Hemen orada bir susma, içine kapanma, sessiz kalma ya da kendi bir şeyler yapma girişimine giriyor. Orada hani hep diyoruz ya işte sakin kalın, anlayışlı olmaya çalışın. Hep burada devreye giriyor aslında. Bu tarz sistemkar söylenmeler maalesef çözüm getirmiyor. Evet, belki anlık bizi rahatlattığını düşünüyoruz ama maalesef rahatlatmıyor. Daha da olayları pekiştiriyor. Çünkü iş artık savunmaya geçiyor. Sen şöyle yaptın, böyle oldu. Sen zamanında bana bunu yaptın vesaire. Ortalık hani çocuktan, o konudan uzaklaşıp bambaşka yerlere gidiyor. Bizim orada odaklanmamız gereken olay, çocuk yapıyorsa da ya da başkası ona bir şeyler yapıyorsa da bu niye oluyor, nasıl oluyor? Öğretmenle konuşalım, okulla konuşalım. Okul, öğretmen bununla ilgili bir şey yapmıyor mu? O zaman daha üst yerlere başvuralım. İşte bunun hani müdürlüklere gidelim, belki avukatlara, hukuki kısımlara başvuralım gibi daha detaylı kısımlarına gidilmesi lazım. Burada önemli olan çocuk ben değerliyim, ben görülüyorum, anlaşılıyorum ve etrafımda ailem, sevdiklerim benim için çözüm odaklı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve demek ki karşı tarafın yaptığı davranış yanlış. Ben de bununla ilgili değer görebilecek kadar önemli bir insanım. Çok da güçsüz değilim, zayıf değilim. Bu herkesin başına gelebilir duygusunu, düşüncesini anlaması gerekiyor.
4: Evet, şimdi aile içinde böyle bir durum çıkıyor. Bir de şöyle bir şey var. İki tane atıyorum eltinin çocukları işte ya da çok yakın komşuların çok iyi anlaşıyorlar ama çocuklar kavga edince bir onların da arası bozuluyor falan. Bunun için neler söylersiniz?
5: İşte maalesef yetişkinler farkında olmadan olayları çok fazla çocuklara yansıtıyorlar. Yani bir şey olduğunda evde ilk gördüğü kişi çocuk olunca ona derdini anlatma, yakınma. İşte senin halan da bunu yaptı, senin komşun da şunu yaptı, babaannen, anneannen şunu yaptı, baban şöyle yaptı vesaire. Maalesef çocuklar bunları özellikle küçük yaştaysa kendi hayal güçleriyle ve kendi hani dünyaya bakış açılarıyla, kendi algılarıyla aslında yorumluyorlar ve çok yanlış yorumluyorlar. Yani sandığımız gibi bir yetişkine bir şeyler anlatıyormuş gibi anlamıyor çocuklar. Kendi dünyalarında çok bambaşka, hani çok net sonuçları ulaştırıyorlar. Hani o canavar, o kötü, işte annemi çok üzmüş, ağlatmış. Oysa yetişkin arasında bir problem varsa hani karşılıklı bir şeyler vardı demek. Yani iki tarafın da hataları, sıkıntıları, bir şeyler yaşanmıştır. Ondan kaynaklanan sorunlar vardır. Ama çocuklar bu detaylı kısmı, derin kısmı odaklanmadan o kötü, o iyi gibi çok daha net şeylere varıp kendileri de hani başka kişilere, arkadaşlarına, kendi iç dünyalarına bunu uygularlar. Burada maalesef her şeyi çocuklara yansıtmamak gerekiyor. Çocuklara birazcık daha böyle dert yakınma, anlatma değil de hani üzgünüm, bilmem şu kalbimi kırdı, kötü hissediyorum gibi daha kısa kısa bilgiler verip hani her şeyi de saklamadan birazcık onun dozunu ayarlamak lazım. Ve iki çocuk arasında sıkıntı yaşanıyorsa çözüm yolları gösterilip sorumluluğu birazcık çocuklara vermek lazım. Yani hemen bir olay olduğunda ertesi gün okulda bir veli görmek, evet çocuk için o an güçlendirici bir şey, arkamda biri var ama çocuğa çözüm yolu öğretmiş olmuyoruz. Bu sefer çocuk hep başkasına güvenmiş oluyor. Abimi çağırayım, babamı çağırayım, ablamı çağırayım, kuzenimi çağırayım gibi devreye başkaları giriyor ama bizim çocuğa öğretmemiz lazım o davranışları. Ben bir şey yaşadım, sıkıntımı söylüyorum, arkadaşım beni anlayacak mı? Anlıyor. O zaman hani bunu halledebiliriz, çözebiliriz. Anlamıyor mu? Ve hep mi devam ediyor? O zaman büyük birinden yardım isteyebilirim gibi o şeyi kendi öğrenmesi, yürütmesi gerekiyor.
4: Evet, çok önemli gerçekten. Şimdi mağdur çocuktan ve zorba çocuktan bahsettik. Bir de bunu izleyen çocuklar var. Onlar nasıl savunucu hale getirilmeli? Ya da bu savunucu hale getirilmeli mi? Çünkü biliyorsunuz yine haberlerde işte iki kişi kavga ederken birisi geliyor onları ayırıyor. Yine o suçlu oluyor. Bunları da gördük. Bu çocuklar neler yapmalılar?
5: Eğer ortada gerçekten böyle hani kanıt niteliğinde şeyler varsa, dediğiniz gibi izleyici olan kişilerin de birazcık daha duruma yardım etme, müdahale etme kısmına geçebilmesi gerekiyor. Çünkü olay sadece mağdur ve zorba kişiden çıkıp izleyicilerin, şahitlerin huzurunda da oluyorsa başka kişiler de devreye giriyordur demek ki. Burada hani o çocuğun bir şeyleri söylediğinde, anlattığında ispiyoncu konumuna düşmemesi gerekiyor. Çünkü o da bir etiketleme ve belki dışlamaya sebep olabiliyor. Orada o çocuğu da korumak lazım. Bu öğretmene söyleniyorsa öğretmenin hani tarafları ayrı ayrı dinlemesi, belki sınıf ortamında daha böyle uzlaştırmacı konuşmalar yapması, hani gerekirse ceza kısmında işte idari personellerle iletişime geçilmesi gerekiyor, ailelerle iletişime geçilmesi gerekiyor ve kimsenin, hiçbir yetişkinin işte benim çocuğum, benim kızım, oğlum bunu yapmaz, bir şey yok deyip üstünü kapatmadan dinlemesi, bir çare bulmaya çalışması gerekiyor ve birine yardım etmek, bir insanın kötü bir duruma maruz kaldığını izlediğimizde empati kurarak, belki onun yerinde ben de olabilirim diye düşünerek bunu belki kendi ailemize, kendi öğretmenimize uygun bir şekilde, uygun bir üslupla söylemek gerekiyor. Burada hani ispiyonculukla olayı anlatmanın farkı hani birazcık daha kişinin iyiliğini gözetmekle ilgili. Hani orada ben bir iftira atmıyorum, kötü bir duruma düşürmüyorum onu. Tam tersine belki kendini ifade edemez bir durumdadır artık. Çok sessizdir, hani birazcık daha içine kapanıktır. Onun yerine hani ufak bir destek olmak. Hani belki rehber öğretmenle konuşmak. Hani hocam bir konuşursanız iyi olur gibi. Hani böyle küçük küçük desteklerle belki kendimizi birazcık daha empati kısmına götürebiliriz.
4: Evet, şimdi sosyal medyadan da zorbalıklar yapılıyor demiştik, yani siber zorbalık. Bunun fiziksel zorbalıktan daha tehlikeli olduğu söyleniyor. Doğru mudur?
5: Evet, çünkü maalesef şimdi okulda olan zorbalık okulla sınırlıydı. En azından hani rahatlatıcı olan kısmı okuldan çıktığında birazcık daha çocuk uzak kalıp rahatlayabiliyordu. Ancak şu an telefonlar elimizin altında ve her zaman bildirime, internete açık bir halde. Bu sefer çocuk eve gittiğinde WhatsApp grupları üzerinden, işte Instagram üzerinden, Facebook üzerinden, artık hangi uygulamalar kullanılıyorsa oralardan da bu tarz mesajlara, içeriklere, hem adıyla hem belki görselleri, videolarıyla ya da bazen anonim olsa bile yine hani üstü kapalı bir şekilde ona yönelik bir şeylerle uğraşmak zorunda kalıyor. Bu sefer işte ilk başta dediğimiz o telefonla çok uğraşmak isteme ya da tam tersine telefondan, bildirimlerden korkar hale gelme durumu oluyor. Bunu hani çok hızlı bir şekilde herkese yayabilen cihazlar olduğu için en ufak bir yanlış ya da doğru bir bilgi olsa bile farklı yanlış üsluplarla yayıldığında hani rezil olma, linç yeme kültürüne maalesef maruz kalıyoruz. Burada gerçekten o sosyal medyadaki empatisizlik bu tarz durumlara maalesef çok daha fazla artırıyor. Çünkü karşımızdaki insan ne hissediyor, neyle mücadele ediyor, işte bir hastalığı mı var, ailesi sıkıntılı mı, hani bir kayıp mı var, bir ölüm mü var, bir engel mi var, bir hastalık mı var ya da hani bir rahatsızlık durumu mu var? Hani psikolojik olarak da olabilir, bedensel, belki işte beyinsel bir şey de olabilir. Çocuk rahatsız mı, o insan ne hissediyor, bunu bilmeden sadece böyle kelimelerle, harflerle bir şeyler yazıyoruz ama maalesef o empatiden uzak bir şekilde ne olduğunu hiç düşünmeden, ne olacağını düşünmeden, sonuçlarını kestiremeden çok hızlı bir şekilde hareket ediyoruz ve hemen şakanın altına sığınıyoruz. Ama bu bir şaka değil, uzun süreli, sistematik, düzenli bir şekilde devam eden bir durum ve buna birinin dur demesi, bir yaptırımı olması gerekiyor.
4: Evet. Şimdi sosyal medya 15 yaş altı çocuklara yasaklanacak diye bir şeylerimiz var, çalışmalarımız var. Fakat aileler çocukları sosyal medya kullanırken nelere dikkat etmeliler? Ailelere neler önerirsiniz? İşte WhatsApp gruplarında bile dışlanabiliyor bazı çocuklar. Neler yapsınlar?
5: Burada en temelde aslında iletişim. Çünkü çocuk kendini ailesine açabilecek noktadaysa zaten bu durumlar olursa ya da varsa bile önceden fark edilebilir. Çocuk bunları anlatabilir. Yani bu şey demek değil. Çocuğuma işte takip cihazı yerleştireyim, telefondaki her şeyi okuyayım, göreyim gibi değil de çocuğun hani bunları hiç gerek kalmadan anlatabilmesini sağlayacak güvenli bir ortam sağlamak. Yani hata yaptığında evet hani ben arkandayım ama yanlış bir şey yapmışsın. Bunu da söyleyeyim. Bu doğru değil. Belki işte hani bunun sonucunda bunu yapamazsın. İşte belki bir hafta elinden hani telefon alırız, interneti kapatırız gibi ceza olsa bile en azından bu cezanın neye yönelik olduğunu anlatmak gerekiyor. Yani hiçbir şey aslında şiddetle, aşırı sert çıkışlarla, küsmekle çözülmüyor. Bazen aileler çocuklarına küsüyor. En yapılmayacak şeylerden birisi bu. Pasif bir davranış. Çocuk ergen de olsa, çocuk da olsa henüz bizler gibi neden sonucu bağlayamıyor ve o davranış niye oluyor, hangi davranışım oluyor, neyin sonucu oldu onları kuramıyor ve maalesef duygusal olarak yalnız hissetmeye başlıyor. Güvenli bir ortam, güvenli bir aile ortamı, iletişim ortamı sunmak lazım. Ben seanslarda ailelere hep şeyi öneriyorum, çocuğu sadece böyle 5-10 dakika sadece dinleme zamanı. Savunma yapmadan, yargılamadan, ben sana bunu yaptım, şunu yaptım, işte neden öyle oldu gibi değil. Dinliyorum seni sadece. Hiçbir şey demeden dinliyorum. Anlattığın için teşekkür ederim, bu kadar. Yani orada bir analiz yok, çözüm yok, tavsiye, nasihat, kızma, azarlama yok. Sadece dinlemeye yönelik. Çocuk gerçekten hiçbir şey denmeden dinlendiğini gördükçe zaten hata yapsa bunu belki erken fark etmeye, daha çabuk itiraf etmeye ve bu tarz olumsuz davranışları azaltmaya başlayacak. Çünkü dinleniyor, görülüyor, anlaşılıyor. Yani maalesef çocuklar ilgi görmek, değer görmek, görünür olmak istiyor ve bunlar olmadığında ilgiyi de, o görünürlüğü, sevgiyi de ya da o gücü de dışarıda aramaya, yanlış kişilere, yanlış yerlere yönelmeye başlıyorlar. Ailenin o güvenli, destekleyici ama yeri geldiğinde de o otoriter, sınırları olan, sorumlulukları olan figürü iyi sunması gerekiyor.
4: Evet. Peki zorbalığa dayanıklı bir çocuk yetiştirmek için, yani okullarda her şey olabiliyor ve bunun bazen işte bilemiyoruz, fark edemiyoruz. Zorbalığa dayanıklı bir çocuk yetiştirmek için evde nasıl bir dil kullansın aileler? Yani çok hafif bahsettiniz aslında az önce, evet, ama tekrarlar mısınız? Çünkü bu gerçekten çok önemli bir şey ve çok yaşıyoruz, sık yaşıyoruz. Yani herkes de yaşamıştır. Siz de yaşamışsınız, ben yaşadım mesela. Yani herkes yaşıyor.
5: Maalesef bu durum sadece kişisel bir şey değil, yani suçu çocuğa atmak gerekmiyor burada. Hani hepimiz de olabiliriz bu durumda. Çünkü hepimizden daha güçlü, fiziksel olarak da, konumsal olarak da, belki işte eğitimsel olarak da daha güçlü insanlar var. Ve dünyasında bu halde, bu şekilde yaşıyoruz biz. Burada hani önemli olan o gücü kötüye kullanmamak ve hani çocukları da küçük yaşlardan itibaren bunları aşılamak. Yani fiziksel şiddetle güçlü olmuyoruz. Başkalarını aşağılayarak, zarar vererek, başkalarını işte linçleyerek kendimizi haklı çıkarmıyoruz, suçumuzu örtmüyoruz, kendi olumsuz özelliklerimizi halletmiş, sorunlarımızı çözmüş olmuyoruz. Daha sağlıklı olan etkileşim, iletişim yollarını aşılamak, öğretmek gerekiyor. Çocuk bunları yaşıyorsa, hani işte dediğim gibi suç sende değil, bunu sadece yaşayan sen değilsin, senin gibiler de var. Maalesef bazı insanlar birazcık daha işte empatiden uzak olabiliyor, anlayışsız olabiliyor. Burada birazcık daha hem o çocuğa destek olmak hem de işte gerekirse işin psikolojik destek kısmında da başvurmak gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi bu tarz gündemdeki olaylarda da bazen aileler bu desteklerden de uzak durmak istiyor. Aman çocuğumun işte kariyeri zedelenmesin, işte sistemine etkilemesin, insanlar duymasın. Bu bir muhtaçlık, güçsüzlük, çaresizlik değil. Tam tersine bir şey varsa buna müdahale etmek, çözüm almak, bir uzman desteğiyle daha böyle farkındalık yaratmak, daha fazla destek alıp, bilgi alıp çocuğu daha sağlıklı bir şekilde yetiştirmek aslında. Çünkü bazen aile olarak da yetemiyor biliyoruz, halledemiyor biliyoruz. Çünkü yani yıllar içerisinde böyle bir şeyler oluşmuş. Çocukta belki çok travmatik, belirgin ögeler var ve bunlar derinlerde kalmış. Çocuk bile fark etmiyor, aile bile fark etmiyor. Onları dışarıdan bir gözün objektif bir şekilde görmesi, değerlendirmesi. Gerekirse eğer hani stres, kaygı kısmı aşırı yoğun, artık günlük hayattan tamamen uzaklaştıysa, okul, ders hepsini bırakmak istediyse, bıraktıysa, artık burada sağlıksal sıkıntılar olduğu için belki bir ilaç desteği, belki birazcık böyle daha uzman bir görüşle ilerlemek daha sağlıklı olabilir.
4: Evet, çok da önemli şeyler söylediniz. Peki empati duygusu dedik, hep yayının başından beri konuşuyoruz. Empati duygusu sonradan geliştirilebilir mi? Hem bunu sormak istiyorum, hem de zorbalığı kökten bitirecek olan o duygusal zeka eğitimi okullarda nasıl uygulanabilir?
5: Bu da tam olarak hani çok böyle herkesin yakındığı, üzüldüğü bir konu. Hani biz neden empatiden bu kadar yoksun insanlara dönüştük? Aslında bu küresel bir şey, yani dünyada belirgin bir şekilde olan. Bunun en büyük düşmanı, sorumlusu maalesef sosyal medya. Dediğimiz gibi yani maskelerin arka planında neyin ne olduğunu hem kendimiz için hem de karşımızdakiler için görmüyoruz. Kelimeler çok böyle güçlü hissettiriyor. O anonim olmak, görünmemek, bunlar çok güçlü hissettirdiği için nasıl olsa bir şey yazabilirim. O kişi işte bu fotoğrafı açık bir şekilde yayınladıysa istediğimi söyleyebilirim. Yani özgürüm. Biz özgürlüğü çok yanlış anlıyoruz. O özgürlük demek yani başkalarını incitmek, her aklımıza geleni söylemek değil. Evet, olumsuz düşüncelerimiz olabilir, beğenmemiş olabiliriz, yanlış buluyor olabiliriz ama üslup en önemlisi. Yani her aklımıza geleni filtresiz bir şekilde yazıp söyleyemeyiz. Onların bir sınırı olması gerekiyor. En başta kendimize yapılması istemediğimiz şeyleri karşımızdakilere yapmamamız gerekiyor. Çünkü o durumda biz de olabiliriz. Bizden daha güçlü olanlar bize de bunu uygulayabilir. Çünkü bazen zorba çocuklar, zorba insanlar kendilerinden daha zorbalarla karşılaştıklarında da neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Belki o noktada bazen empati kurabiliyorlar ama böyle olumsuz şeylerle empati kurmak yerine bunu daha normal zamanlarda, gün normal bir şekilde akarken oluşturmak gerekiyor. Yine ailede başlıyor tabii ki, çok küçük yaşlardan itibaren. Ufak tefek hikayeler var bunlarla ilgili, hikaye kitapları. Hani oradaki işte karakterlerin zor durumda kaldığında başkaları nasıl davrandığını, yardım ettiğini görüp birazcık örneklerle anlatmak. Belki olumsuz bir deneyimimiz varsa minik bir şekilde çocuğa onu anlatıp ben de böyle hissettim, ben de çaresiz, yalnız hissettim, korktum ama bunlar geçici, bu duygular atlatılabilir, geçer gibi. Çocuğa böyle daha anlayışla destek olucu yaklaşmak, işte ergense birazcık daha kendini anlatıp ifade etmesine yönelik, o durumları analiz etmeye yönelik yaklaşılabilir. İşte gençse yine okul ortamı, iş ortamında nasıl, neler yapılıyor, işte mobbing mesela belki vardır, hani bunu nasıl çözebiliriz, halledebiliriz. Yani herkes üzerine düşen sorumlulukları minik minik de olsa yaparsa zaten o empati bir şekilde kendiliğinden gelişmeye başlıyor. Yani ben kendime böyle davranılmasını istemiyorum, insanlara da bunu yapmıyorum, ben bu durum bana yaşatıldığında çok kötü hissediyorum, demek ki bir başkası da böyle hissedebilir, o yüzden ben de bunu yapmamalıyım gibi birazcık daha bunların olması ve gerekirse de bunların yaptırımlarının, cezalarının olması lazım ki insanların biraz çekinmesi gerekiyor. O yüzden sistemselde çok hata var. Demin dediğiniz gibi bazen bir şeyler olduğunda insanlar yardım etmek bile istemiyor. Çünkü yardım edene yaptırım oluyor. Bu noktada da o zaman ben hani görmezden geleyim gibi düşünüyoruz. Herkesin sorumluluğunu gerçekleştirmesi, yapması gerekiyor.
4: Evet, biz de buradan öyle bir temenni vermiş olalım. Şimdi sınavlar da yaklaşıyor. Evet, zorbalık dedik, işte belki fiziksel özellikleriyle yapıyorlar, şiddetle yapıyorlar dedik ama sınav durumunda da yapıyorlar. İşte ben 85 netim, sen 60'larda kaldın, işte ben şurayı kazanacağım, buraya gideceğim, sen yapamayacaksın gibi zorbalıklar da oluyor. Bu durumda neler yapmalı çocuklar?
5: Bu da hemen o sosyal karşılaştırma kısmına giriyor. Kendi başarımızı, değerimizi hep böyle başkalarının üzerinden ölçmeye, anlamaya çalışıyoruz ama insanlar kendilerine odaklanmayıp hep başkalarının üzerinden bir değerlendirme yapmak istiyor. Oysa bu hayat benim, o sınava ben gireceğim, o sınav sonrasındaki hayat da benim, ben yaşayacağım. Evet, belki ailem bile bir yere kadar destek veriyor ama bir yerden sonra özellikle yetişkin olduğumda ben kendi çaremi bulmalıyım, kendi başıma bir şeyleri halletmeliyim. O yüzden bu hayat benim ve ben buna göre ilerliyorum. Ve karşılaştırma yaparken de hep böyle karşımızdaki insana yönelik yapıyoruz ama kendi kendimizle karşılaşabiliriz. Yani benim netim buydu, yükselttim, düşürdüm ya da niye böyle oldu? Onun analizini yapmak gerekiyor. Yani hepimizin farklı alanlarda yetenekleri ve zeka türleri var. Farklı kişisel özelliklerimiz var. Bazılarını doğuştan getiriyoruz, bazılarını eğitimle, çevreyle, kültürle şekillendirip ilerletiyoruz ama farklı olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Yani buradan bunu herkese söylemek istiyorum. güzel, akıllı, başarılı, zengin her zaman daha farklı insanlar da olacak. Biz bir şeyin en olmaya çalıştığımızda maalesef tamamen bir şeylerden uzaklaşıyoruz. Evet. En çok ben olayım, en çok ben başarayım ama bundan ziyade ben topluma nasıl daha faydalı bir insan olurum? Nasıl daha fazla kişiye yardım ederim? Ki zaten başkalarına yardım ettikçe içsel olarak, yani araştırmalar da bunu gösteriyor, kendimize daha olumlu hissetmeye meyilliyiz. Evet. Birine yardım ettiğimizi, destek olduğumuzu, iş anlamında başarılı bir şeyler elde ettiğimizi görünce zaten iyi hissediyoruz ama bunu başkalarına bağlamadan kendimiz için, sevdiklerimiz için yapabiliriz. O noktada yani başkasının çözdüğü kitap, başkasının başarılı olduğu alan beni tamamen ilgilendirmiyor. Sen kendi halinde o şekilde ilerliyorsun. Ben de bu şekilde ilerliyorum. Ailelerinde çocuklara bunu öğretmesi gerekiyor. Komşunun kızı, işte kuzen çocuğu, bilmem belki abisi ablasının örneği, belki ben yapamadım sen yap, belki ben çok başarılıyım sen de ol değil de o ayrı bir birey. Ben ayrı bir bireyim. Kendi yolumdayım. Oradan ilerliyorum ve kendi alanımda iyiyim. Kendimin en iyisi olmaya çalışıyorum gibi ilerleyebiliriz.
4: Evet, çok güzel. Son olarak ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi zorbalığa uğrayan çocuğun özgüveni düşmüş oluyor demiştik, konuştuk bunları. Bunu yeniden inşa etmek ne kadar sürer ve bu süreçte profesyonel bir destek alması şart mıdır? Ya da mesela aile bunu kendi içinde yapmak istiyorsa aile neler yapabilir, neler önerirsiniz?
5: Burada bazen çocuğun travmatize olmuş kısımları olabiliyor. Biz travmayı genelde yanlış anlıyoruz. Bazı uzman olmayan kişiler bunu son 10 yılda çok fazla böyle dile getirdikçe sanki travma her olayda başımıza gelen bir şeymiş gibi düşünüyoruz. Hani işte çocuk ağlıyor, travma yaşıyor. Çocuğa hayır deniyor, çocuk travma yaşıyor. Hayır, travma böyle bir şey değil. Genelde yoğun stres ve kaygı o durumlarında ortaya çıkan, çok da hani günlük hayatı, sosyal hayatı, aile hayatını, belki mesleki, belki akademik hayatı aşırı etkileyen bir durum. Yani öyle her olumsuz durum travma değildir. Ama travma kısmı işte hani çocuk artık okulu reddediyor, dersleriyle hiç ilgilenmiyor. Aşırı düzeyde hani artık hem bedensel belirtilerin eşliğinde hem de zihinsel olumsuz süreçlerin eşliğinde depresif, kaygı, daha öfke kısımlarını çok yoğun hissediyorsa ve artık hani iletişime de kendini kapattıysa orada belki profesyonel bir destek alınabilir. Profesyonel destek alamıyorsak evde neler yapabiliriz? Çocuğa o güvenli, destekleyici ortamı sunmak gerekiyor. Yani sen tek değilsin, yalnız değilsin, seni görüyoruz, anlıyoruz. Hani çok zor bir durumdasın, çok üzücü bir durum. Keşke başına gelmeseydi. Ama hani sen suçlu değilsin. Bu maalesef bazı insanların, belki birçoğumuzun başına geliyor. Bir daha olmaması için çabalayalım, destek olalım sana. Ne gerekiyorsa yapalım, seni dinleyelim. Hani dediğim gibi bazen sadece oturup dinleme. Bana, bize duygularını anlat. Bana duygularını anlat sadece. Orada hani o duyguyu yargılamadan, neden çaresiz hissediyorsun, hiç gerek yok, sen güçlüsün demeden, güçsüzüm, zayıfım, niye böyle oldu, mağdurum gibi ne anlatıyorsa çocuğu dinleyip bunu kabullenmek. Yani bu duygularım var, çok zor duygular, üzücü ama anlıyorum seni. Evet, bunun üstesinden geliriz, halledebiliriz gibi. Daha böyle empatik, şefkatli ve anlayışlı yaklaşmak gerekiyor. Yani kendimiz üzülüyorsak bile bunu çocuğa belki çok fazla yansıtmamamız gerekiyor. Çünkü çocuk bu sefer başkaları için de üzülebilir, herkesi üzen konumundayım diye. Ev içi ortamın biraz daha dinleyici olması gerekiyor. Yani kabul ediyorum, eğer çalışan ebeveynlerse gerçekten hani o yoğunluğun, zorluğun sonrasında eve gidip çocukla ilgilenmek bazen çok zor gelebiliyor ama en azından 5-10 dakika çocuğu dinlemek, ben seni görüyorum, anlıyorum, dinliyorum, hiçbir şey yapamasam bile en çok bunun için buradayım hissini çocuğa verirsek zaten çocuk o güvenli ortamı hissederek okulda belki olaylar devam etse bile o sağlamlığı geliştirip daha belki dayanıklı, güçlü olabilir.
4: Evet, çok teşekkür ederim Ceyda Hanım. Çok güzel anlattınız. Çok güzel bilgiler verdiniz. Umarım faydalı olmuştur dinleyenlerimiz için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa konuyla ilgili veya değil, dinleyebilirim.
5: Burada hani bütün bu konuşmanın özü aslında empati ve iletişime bakıyor maalesef. Yani bu eğitim içinde böyle, aile içinde böyle, toplum içinde böyle. Bizler birbirimizi dinleyerek aslında anladığımızı, destek olduğumuzu hissettirebiliyoruz. Günümüzde hepimizin görülmeye, anlaşılmaya, duyulmaya ihtiyacı var. Ama bunu sağlıklı bir şekilde veremediğimizde daha olumsuz şeylerde aramaya meyilliyiz. O yüzden birbirimizi birazcık daha dinleyelim, anlamaya çalışalım. Sadece cevap vermek için değil, gerçekten o kişiyi duymak için, değerli olduğunu hissettirmek için ve hani duyguları paylaşmak için yanında olalım. Hepimizin anlatacağı bir şeyleri var ama sıramızı bekleyelim. Hani gerekirse o gün sadece onu dinleyip onu ayıralım. Başka zaman kendi içimizdekileri anlatalım ama nasihat vermek, tavsiye vermek, öğüt vermekten ziyade o kişi ne anlatıyor, nasıl hissediyor, buna odaklanalım. Buradan sonra zaten birazcık daha o duygusal kısmı desteklemiş oluruz.
4: Evet, çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız, davetimi kırmayıp geldiğiniz için. Çok
5: her zaman.
4: Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programının bu hafta sonuna geldik. Psikolog Ceyda Ünal bizlere akran zorbalığı konusunda çok değerli bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
2: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
6: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Urdusever. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
7: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami, dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
6: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
8: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici

0: gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dirençli şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
1: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kayseri Spor'un yarın Alanya Spor'a konuk olacağı müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda, Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami, dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
0: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böyle vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablo.

0: tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
0: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dilekçi şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
1: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kayseri Spor'un yarın Alanya Spor'a konuk olacağı müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Trafik kurallarına saygı, insanlığa saygıdır.
5: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
6: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
7: ...91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programımızla karşınızdayız. Bugün ilk konuğumuz Arif Sami Toker. Arif Sami Toker 1926 yılında Gelibolu'da doğdu. Sesinin güzelliğini ortaokulun son sınıfında müzik öğretmeni fark etti. Nota bilgisini okulda öğrendi, öğretmeninin girişimiyle İstanbul Konservatuvarı'na başvurduysa da yaşı küçük olduğu için kabul edilmedi. Ticaret lisesinden mezun oldu, 18 yaşına kadar Batı müziğine ilgi duydu.

0: Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş alın yazın. Zalim, elinden sarardım, soldum. Şimdi gönlü kırık, yaralı kuşum.
1: Sanatçı 1944'te Hafız ve Tamburi Kemal Batanay'dan ders almaya başladı. Kısa bir süre sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girdi, Emin Ongan'la repertuar ve usul çalıştı. Aynı yıl İstanbul Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti'ne kabul edilen sanatçı, konservatuarın müdürü Hüseyin Saadettin Arel'den müzik kuramı dersleri aldı, kendi ifadesine göre Lemi Adlı'nın son öğrencisi oldu. Ayrıca bestekar Saadettin Kaynak ve Supi Ezgi'den de musiki dersleri alarak kendini geliştirmiş,

artık kader gülsün bana. Gençliği geçti yazık, ıstıraplar içinde. Acaba bir gün, acaba bir gün

Sanatçı 1945'te ilk kez Tepebaşı Gazinosu'nda sahneye çıktı. 1946'da Meliha Hanım'la evlendi. Çiftin çocuğu olmadı. Arif Sami Toker, İstanbul Radyosu'nun sınavını kazanıp 1950'den itibaren solist ve korist olarak görev yaptı. Askerlik görevini yaptığı sırada İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başladığı için bir süre mikrofonda Arif Coşkunay ismini

1941 yılında 15 yaşında ilk şarkısı Aşk Yolunda Avare İken'i besteleyen Toker, hayatının geri kalan 56 yılında çoğunun güftesi kendisine ait olmak üzere farklı vakamlarda 500 civarında şarkı yazdı. Bir röportajda söylediğine göre saat 24'ten sonra çalışmayı seviyor, kimi zaman bir gecede iki beste yapıyordu. Müzikolog ve tarihçi Yılmaz Öztun'a, saz semaileri, peşrevler, oyun havaları dahil toplam eser sayısının 1300 olarak vermekti. Toker, gazino kültürünün müziği zedelediğini düşündüğü için İstanbul Radyosu'na girdiği yıllardan itibaren sadece turneler vesilesiyle sahneye çıktı. 30 Anadolu turnesi gerçekleştirdi, Ankara ve İstanbul radyolarında müzik yayın şefliği yaptı.

Şimdiki sanatçımız Ziya Taşkent. Sanatçı 1932 yılında Adapazarı'nda doğdu. İlkokul yıllarından liseye kadar müziğe olan ilgisini belli ediyordu fakat hiçbir zaman bunun üzerine düşmedi. Liseden mezun olduktan sonra üniversitede bir yıl hukuk okudu. Bu zamanlarda müziğe olan ilgisini somutlaştırmak isteyen sanatçı 1953 yılında Ankara Radyosu'nda başlayan sanat hayatını daha sonra Türkiye Radyo Televizyon Kurumu çatısı altında kesintisiz 45 yıl solist, hoca, besteci ve şef olarak sürdürdü. 1988 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Taşkent'e devlet sanatçısı unvanı verildi.

Sanatçı 17 Ağustos Marmara depreminde, ses sanatçısı eşi Ulviye Taşkent, kızı Rengin Dalmanoğlu, torunları Ece ve Efe Dalmanoğlu ile birlikte Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde hayatını kaybetti. Cenazesi Kocatepe Camii'nden düzenlenen törenin ardından Ankara'da.

şimdiki sanatçımız Ayla Gürses. Gürses 2 Şubat 1938'de İstanbul'da doğdu. Ses sanatçısı ve bestekar Yıldırım Gürses'in eşi. Ailesinden habersiz olarak TRT sınavına giren ve birincilikle kazanan Ayla Gürses, 1962 yılında Yıldırım Gürses'le evlendi ve bu evlilikten Beyazıt adını verdiği bir oğlu.

siz uzun yıllar boyunca TRT çatısı altısında beste ve müziğini yapmaya burada devam etti. Sanatçı 6 Ocak 2015 tarihinde İstanbul'da 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenazesi eşi Yıldırım Gürses'in yanında İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün sanatçılarımız besteleri ve güfteleriyle sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçılarımızla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. CHP Afyon Karahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda, Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyon Karahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEB, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
3: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
5: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
3: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
5: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
3: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
6: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dilekçi şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik. Göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
3: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kayseri Spor'un yarın Alanya Spor'a konuk olacağı müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Dijital Manşet.
8: Merhaba, Dijital Manşet'i dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Türkiye'de Aralık 2025 sonu itibariyle TRA bilgi sistemi kayıtlarında yer alan TR uzantılı aktif alan adı sayısı 1,3 milyonu buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri kullanım ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerden başta kobalt sülfür olmak üzere pil üretiminde kullanılan maddelerin geri kazanılmasını sağlayan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yenilikçi bir yöntem geliştirdi. Astronomlar Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Gökbilimciler sistemimizden geçen 3 ay Atlas adlı yıldızlar arası kuyruklu yıldızın Güneş sistemindeki benzerlerinden 30 kat daha fazla ağır su içerdiğini ve dondurucu bir ortamda oluştuğunu keşfetti. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 4 lise öğrencisi geri dönüşüm malzemeleriyle insansız kara aracı prototipi yaptı. Uzmanlar, sosyal medya fenomenleri ve e-ticaret platformlarındaki yönlendirici unsurların tüketiciye yol gösteren araçlar gibi görünse de satın alma kararlarını büyük ölçüde şekillendiren güçlü pazarlama mekanizmaları haline geldiği uyarısında bulunuyor. Dijital Manşet'i dinlediniz. Sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
7: Dijital Manşet.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami, dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
3: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
5: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
3: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
5: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
3: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
6: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dilekçi şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
3: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kayseri Spor'un yarın Alanya Spor'a konuk olacağı müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday

0: olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
2: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
2: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dirençli şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
1: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami, dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
3: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
3: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dirençli şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli, ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
1: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Dijital Manşet.
6: Merhaba, dijital manşeti dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Türkiye'de Aralık 2025 sonu itibariyle TRA bilgi sistemi kayıtlarında yer alan TRA uzantılı aktif alan adı sayısı 1,3 milyonu buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri kullanım ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerden başta kobalt sülfür olmak üzere pil üretiminde kullanılan maddelerin geri kazanılmasını sağlayan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yenilikçi bir yöntem geliştirdi. Astronomlar Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Gökbilimciler sistemimizden geçen 3 ay Atlas adlı yıldızlar arası kuyruklu yıldızın güneş sistemindeki benzerlerinden 30 kat daha fazla ağır su içerdiğini ve dondurucu bir ortamda oluştuğunu keşfetti. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 4 lise öğrencisi geri dönüşüm malzemeleriyle insansız kara aracı prototipi yaptı. Uzmanlar, sosyal medya fenomenleri ve e-ticaret platformlarındaki yönlendirici unsurların tüketiciye yol gösteren araçlar gibi görünse de satın alma kararlarını büyük ölçüde şekillendiren güçlü pazarlama mekanizmaları haline geldiği uyarısında bulunuyor. Dijital Manşet'i dinlediniz. Sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Dijital Manşet.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda, Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Melik Gazi ilçesi Yıldırım Beyazıt mahallesinde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami, dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
3: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
3: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,

0: şunları söyledi.
1: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dirençli şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
0: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda, Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Job 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
3: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
3: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dirençli şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
1: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
6: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
7: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda, Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami, dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
3: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
3: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dirençli şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli, ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
1: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.